0: Sesine, gönlüne, arkadaşlarınıza, ellerine, emeklerine sağlık.
1: Hocam müsaade ederseniz sizin şiirlerinizden birini okumak istiyorum. Aşk özünden,
0: Elbette.
1: can gözünden, şiir kitabından bürünüp gelir. Evet.

0: Sevginin mayası canda, kullara bürünüp gelir. Muhabbet deminde anda, hallere bürünüp gelir. Sevda ateşine düşen, yar yoluna dağlar aşan, aşkın ocağında pişen, küllere bürünüp gelir. Tozar gider aşkın yeli, eser başta deli deli. Gözlerden süzülür seli, sellere bürünüp gelir. Gönül kavuşanda dosta, güller gelir deste deste. Abdallar oturur posta, çullara bürünüp gelir. Coşa gelir gönül sazı, daim yâredir niyazı. Aşıkların hoş avazı, dillere bürünüp gelir. Pervane gün döner ağza, dürülür 5 metre beze. Karışır çamura toza, yollara bürünüp gelir.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Bizlerle paylaştığınız için biz size çok teşekkür ediyoruz hocam. Sırada yine sizin bir eseriniz var. Eyvah Ömrüm, söz müzik Erol Parlak. Bir hikayesi varsa dinlemek isteriz.
1: Yani hepimizin ömrü, hepimizin hikayeleri, hikayesi o. Eski bir eser. Çokça da okuduk. Şimdi bugün de izleyicilerimizle paylaşmak istedim ben. Ama kıymetli orkestramızla bir arada seslendirelim istiyorum. Mümkündür değil mi arkadaşlar? Peki.

0: Hocam, sanatınızdaki o derinlik bizleri başka dünyalara, diyarlara götürüyor. Hepimize ilham oluyorsunuz. Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
0: Sırada
1: arkadaşlar, elinize sağlık. Harun, eline sağlık sen.
0: Arkadaşlarım zaten hepsi birbirinden kıymetli. Sırada Dursun Ali Akınet'in sözleriyle Musa Eroğlu müzik. Firariyim diye çok keyifli bir eser var. Eski
1: meşhur,
0: sevgiliye evet. Duyulan özlem. Hani bir aşkın izlerini hakikaten bazen yıllar silemiyor. İşte onu anlatan bir eser. Haydi beraber okuyalım arkadaşlar.

0: Çok keyifli, çok hoş
1: Helal
0: oldu.
1: olsun. Çok
0: Evet.
1: keyifli oldu hakikaten. Dursun Ali Akınet ve Musa Eroğlu hocamızı da sevgiyle, saygıyla buradan anıyoruz. Şavo Gelin, bir Gaziantep türküsü. Kaynak Aşık Gülahmet Yiğit.
0: Evet.
1: Hocam, sizin sesinizden dinleyeceğiz.
0: Bir barak havası. Ben barak havalarına çok ayrı bir düşkünlüğüm vardır. Yani çok özel, gerçekten özel bir üslup, özel bir ağız. Başlı başına bir repertuar. Öyle çok kıymetli de bir birikimi var. Bu Şav'ın sözleriyle bilinen, aslında Şavo Gelin diye geçiyor.
1: Bir isim mi Şavo?
0: Şavo bir şeyin kısaltılması herhalde.
1: Ha, genelde bizim o yörelerde erkeğe hani Şavo, kıza Şave mesela.
0: Öyle
1: e
0: mi?
1: ile biter ama
0: Peki.
1: oradan
0: yanlış
1: merak
0: yapmayalım. Olabilir.
1: Yok yok, ben repertuara baktım, böyle yazıyordu
0: Peki,
1: hocam.
0: Peki ama çok güzel bir hava. Yani çok gönlümüze düşmüştü. Ben bunu derslerde de okulda öğretiyor idim. Bugün de repertuarımızı aldık. Umarım seslendirebilirim. Okuyuş üslubunu. Müsaadenizle o zaman.
1: Müsaade sizin hocam.

0: Yüreğinize sağlık diyecek söz bulamıyorum.
1: Sağ olun.
0: Beyin kızına aşık olmuş değil mi?
1: Evet.
0: Her mısrasında imkansızlık, çaresizlik. Öyle güzel geçti ki yani bize. Sırada Aşık Özlemi'nin Değme Felek, Değme Telime Benim türküsünü okuyacağım eğer müsaade edersiniz
1: hocam. Sağ olun, buyurun.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili Deniz.
1: Teşekkür ederiz
0: Aşk
1: hocam.
0: Özlemi Muammer Badem.
1: Gerçek adı
0: Ustamıza da
1: öyle
0: evet.
1: mi?
0: Ona da haktan rahmet olsun.
1: Hak'tan
0: Yakın
1: rahmet
0: zaman evvel
1: olsun.
0: kaybettik.
1: Evet hocam. Ruhu şad olsun. Şimdi Kahramanmaraşlı Aşık Meftuni söz müzik. Beni de düşün adlı eseri bize
0: Evet.
1: seslendireceksiniz hocam.
0: Selam olsun aşığımıza. Ben bu eseri çok sevdim. Hiç okuduğumda bir eser değildi ama repertuarımızı aldık. Bugün de izleyicilerimize paylaşmaya gayret edeceğiz.

0: Ne güzel anlattınız, beni de düşün, beni de. Bencil olmaya hiç gerek yok değil mi hocam? Yüreğinize, gönlünüze
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Sağ olun. Arkadaşlarım, sizden de ellerinize sağlık. Harun Karateke.
0: Hocam ben sizin şiirlerinizi çok sevdim. Her gün böyle 10 tane falan okumak istiyorum. Müsaadenizle bir tane daha okumak
1: Estağfurullah.
0: istiyorum.
1: Lütfen, tabii.
0: Bir Başka adlı şiirinizi. Buyurun arkadaşım. Sen başkasın. Her bir halin bambaşka. Cemalin bir başka, özün bir başka. Kasteder canıma yandırır nara. Ateşin bir başka, közün bir başka. Şeker gibi damağında ezilir, şerbet olur, bal dudaktan süzülür. İnci gibi sıra sıra dizilir. Kelamın bir başka, sözün bir başka. Yar seninle hemhal olmak ne güzel. Ağlamak ne güzel. Gülmek ne güzel. Özlemek ne güzel. Bulmak ne güzel. Hasretin bir başka, sızın bir başka. Pervaneyi bazı bazı üstsen de

0: dara çekip ara sıra kızsan da, aşkın defterine sitem yazsan da, sitemin bir başka, nazın bir başka. Nasıl yazıyorsunuz bunları hocam?
1: Yazma değil de gönül işi bunlar. Yani.
0: Ya evet evet.
1: Yürek işi diyelim yani.
0: Gece yarısı geliyor mu böyle kalkıp hemen bir şeyler yazıyor musun?
1: Not alıyorum ben. Öyle bu bir hal aslında sevgili Deniz. Yani
0: evet.
1: İşte falan yerde bana geldi buldu. Hani birisi gelip bir periler falan, ilham perileri, öyle bir şey yok. Bu bir hal durumu.
0: Evet.
1: Siz o halin içinde olduğunuz sürece zaten ruhunuz hep onunla hemhal oluyor.
0: Evet.
1: Sürekli akan bir ırmak gibi bir taraftan akıyor ve siz onu yakalamaya çalışıyorsunuz. Yakalayıp bir arada düzenliyorsunuz. Halk şiiri tabii çok kıymetli. Halk şiirinin tarzı çok kıymetli. Ben serbest şiirlere saygı duyuyorum ama ben serbest hiçbir tane şiir yazmadım, yazmayacağım da. Halk şiirinin o ahengi,
0: hece sayısı, ölçüsü,
1: ahengi, tabii kafiye. Zenginliği, dil ve anlatım özellikleri o kadar güzel ki bizim ozanlarımız da aslında yeni bir şey söylemek de o kadar zor ki söylenmedik söz bırakmamışlar yani bize.
0: Değil mi hocam?
1: Ne kadar zorlanıyoruz yani nasıl söyleyelim diye ama tabii çağ değişti. Bugün biz bir başka çağda yaşıyoruz. Bir başka halde yaşıyoruz. Aynı kök, aynı toprak, aynı temel üzerine yürür isek biz de bugünkü halimizi, kendimizce olan halimizi anlatabilecek bir yol bulabiliyoruz. Bizimki budur. Başka da bir şey değil Deniz.
0: Çok güzel anlattınız hocam. İnşallah. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden bir Malatya türküsü Arguvan, Hasan Durak, İhsan Öztürk.

0: Sesine gönlüne sağlık Deniz.
1: Eyvallah hocam.
0: Ne
1: Çok
0: güzel oldu.
1: teşekkür
0: Arkadaşlarımızın
1: ederim.
0: da eline emeğine sağlık.
1: Sağ olsunlar. Sırada sözü ve müziği size ait olan Kör Düğüm adlı eser var.
0: Evet.
1: Buyurun hocam.

0: Sesinize sağlık hocam. Çok güzeldi.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
0: Şimdi Adıyaman yöresinden kaynak Ragıp Binzat, derleme Emin Aldemir. Altın Yüzüğüm Kırıldı. Evet, hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Aşk Özünden programındasınız.

0: Veda zamanımız geldi.
1: Bitti süremiz öyle mi?
0: Süremiz bitti hocam. Vallahi çabucak geçiyor zaman. Arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık.
1: Ama birbirinden güzel eserler paylaştık diye düşünüyorum.
0: Çok. O kadar güzel repertuar seçmişsiniz ki hocam. İşlemişsiniz güzel güzel.
1: Ben de umuyorum izleyicilerimiz de aynı şeyleri hissediyorlardır. Bir nebze olsun, bir güzellik, bir ferahlama hissi aktarabildiysek ne mutlu bize.
0: Ne mutlu bize. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Sevgiyle, sağlıkla, aşkla kalın. Yayında, yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sırada bir Manisa türkümüz var. İsmet Ege'nin Hasan Avcı'dan derlediği Gımıldan Gımıldan diyeceğiz.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

Çalgıların en bilgesi, en sevecenidir ud. Efkarımıza, özlemimize, sevdamıza sabırla eşlik eder. Telli çalgılar ailesinden perdesiz bir çalgı olan ud, 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Genellikle 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Ud, geniş gövdeli, kısa kıvrık saplı bir görünüme sahiptir. Arka bölümü bombelidir. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere 5 temel parçadan oluşur. En hassas ve en önemli parçası ses tablası da denilen göğüs kısmıdır. Sesin kalitesi ve gücünde birinci derecede etkilidir. Udun armuda benzeyen teknesi çok sayıda dilimin yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. İdeal bir ud en az 23 dilimden oluşur. Udun dilimleri ne kadar çoksa tekne yuvarlağı o kadar iyi sağlanır ve ses kalitesi de o oranda artar. Ud, adını Arapça sarı sabır veya öd ağacı anlamına gelen el-ud'dan alır. Türklerin geleneksel sazı kopuz, udun atası olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre udun

Farabi tarafından icat edildiği söylenir. Farabi, U'da 5. teli eklemiş ve yeni bir akort sistemi geliştirmiştir. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde Bağdat ve Endülüs'te yaşamış bilim adamı ve müzisyen Ziryab'la birlikte altın çağını yaşamıştır. 11. ve 13. yüzyıllar arası Haçlı seferleriyle Avrupa'da yaygınlaşan ud, dönemin düşünürleri ve bilim adamlarınca çok sevilmiş ve filozof sazı olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde çok rağbet gören ud, 17. yüzyılda Mısır'da çalgıların kraliçesi olarak anılıyor ve en itibarlı günlerini yaşıyordu. Türk makam müziğinde udu yeniden ilk sıraya taşıyansa, 20. yüzyılın en büyük üstadlarından Şerif Muhiddin Targan'dı. Batı müziği icra tekniklerini uda uygulayıp ona özel eserler yazan Targan, yüzyıllardır eşlik sazı olarak kullanılan udla solo resiteller verip, ona hak ettiği itibarı dünya çapında kazandıran isim oldu. Yorgo Bacanos, Çinuçen Tanrı Korur, Şerif İçli, Coşkun Sabah, Metin Şentürk gibi ustalarla efsaneleşen ud, eşsiz sesi ve bilgeliğiyle en derin duyguların sesi olmaya devam ediyor.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

0: Tebrik ediyorum. Arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Şefim tabii ki başta sizi tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık, nefesinize sağlık, enerjinize sağlık. Çok yorucu bir gündü bugün. Ta Hatay'dan geldiniz. Yaklaşık 15-16 saat bir yol çektiniz ve gelir gelmez de böyle bir performans sergiliyorsunuz. Çok güzel bir oluşum olmuş zaten Hatay'da. Bu oluşumu nasıl birleştirdiniz? Nereden çıktı bu fikir ve nasıl oldu? Sevgili Sezgin Suna şefim.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bizleri buraya kadar davet ettiniz. Keyifle geldik, bütün arkadaşlarımla birlikte. 2022 yılında Necla Güleryüz'ün oluşumuyla İskenderun'da başlayan bir koroydu aslında bu. Ve geçen yıl Şubat ayından, 2025 Şubat ayından itibaren Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi çok sesli korosu olarak seçmelerini tamamlayıp çok hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık ve ilk

0: konserimiz de 30 Haziran 2025'te İskenderun'da bu koro ile birlikte bir performans sergiledik.
1: Ne kadar süredir çalışıyorlar? Provalar nasıl oluyor? Her gün değildir muhtemelen ama haftada bir gün mü? 15 günde bir gün mü? Nasıl yürüyor?
0: Bizim provalar? Haftalık rutin çalışmalarımız

0: saat şeyimiz yok. Şu saatten şu saate kadar. Ama her hafta düzenli çalışıyoruz. Artı konserler ya da etkinlikler olduğunda bu çalışmalar tabii ki haftanın birkaç gününe yayılıyor.
1: Yayılıyor.
0: Evet.
1: Bu arada tabii ki koromuzun kurucusu Necra Hocam da burada. Çok selamlar ve çok teşekkür ediyoruz böyle bir oluşuma önce olduğu için. Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi bu konuda sanırım size oldukça destek oluyorlar. Kültürü ve sanat alanlara da destek oluyorlar. Koronun önündeki sezonunda yer alacağı konserler, festivaller var mıdır?
0: Evet. Tabii ki yani sonuçta bu bir yerel yönetime bağlı bir çok sesli koro. Bunu Türkiye'de birçok belediye çok farklı varyasyonlarıyla gerçekleştiriyor. Uzun yıllardır. Örneğin benim koro hayatım İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sesli korosunda Walter Strauss'la başlamıştır. Yani o zamanın operanın koro şefiydi. Alman koro şefi. Sonra biliyorsunuz devlet çok sesli korosunun şefi oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi de böyle bir oluşumu başlattığında tabii ki bizler kentte yaşayan bu müziğe gönül vermiş, çok sesli vokal müziğe gönül vermiş ben ve benim gibi insanları çok mutlu etti. Yani bu anlamda başta tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öntürk'e ve Kültür Dairesi'ne teşekkür ediyoruz. Çünkü kentte farklı bir dinamik yarattı. Ben aynı zamanda Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarı öğretim görevlisiyim. Sizlerin vasıtasıyla da hem üniversitedeki öğrencilerime hem de üniversitemin her zaman mensup olmaktan onur duyduğum üniversitemi sizlere selam ve sevgilerini de iletmek istiyorum.
1: Çok selam, hürmetler bizden. Aynı zamanda İskenderun
0: Devlet Konservatuarı tabii ki. Orası da bize çok büyük destek oluyorlar. Şimdi benim depremden önceki yaptığım araştırmalarda kentte yaklaşık 21 civarında bir koro vardı. Ama bu koro dağılımının içerisine baktığınızda çok sesli vokal müzik yapan bir koro maalesef yoktu. İskenderun'da vardı ama Antakya'da yoktu. Çünkü ben 92 yılından itibaren Antakya'da yaşıyorum ve zaman zaman yaptığım koro çalışmaları, kentte yaşayan insanlarla, bu müzeye gönül vermiş insanlarla biz bunu bireysel olarak sürdürdük. Hiçbir kurumdan ya da birilerinden destek almadan. 2009'da da biz çok sesli koro kültürünü yerleştirmek adına, çünkü Antakya zaten dünyanın üç medeni şehrinden kurulmuş eski, işte Roma, İstanbul ve arkasından Antakya geliyor. Hristiyanlığın merkezi, doğduğu yer. Yani kültürün ve sanatın hani geçmişe dayanmaması mümkün değil ve bu kentte çok sesli müzik adına şu ana kadar zaten bir şeyler yapılmamış olması bizim en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi. Bizler bu kentte yerleşik kültür olarak çok sesli müziği, bu sadece koro anlamında değil, işte sizin de çabalarınızla kurumsallaşmaya çalıştığınız Hatay Filarmoni Orkestrası ile birlikte bu kentte çok sesli müziğin kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Buna hepimizin ihtiyacı var. Çünkü bakın en yakınımızda Çukurova Senfoni Orkestrası var. Evet. Rahmetli Hikmet Hoca'nın, Hikmet Şimşek'in kurduğu bölge orkestrasıdır. Yani sadece Adana'ya değil, Çukurova'daki bütün, o yüzden de Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'dır. Mersin'de opera vardır. Aynı şekilde bunlar aynı amaçlarla kurulmuştur.
1: Evet, evet.
0: Ama bizim kentimizde, Hatay'da maalesef böyle bir oluşum. Ben 34 yıldır o şehirde yaşıyorum. Bireysel çabalarımızla, derneklerle biz bunları yürütmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çabalarını sürdüren dernekler de var tabii ki. Defne Müzikseverler ve Kültür Derneği gibi. Ama olmuyor. Yani kültürün yerleşebilmesi için mutlaka yerel yönetimlerin,
1: evet,
0: ya da devletin kurumlarının o bölgedeki yerleşik düzene yatırım yapması gerekiyor. Bundan en büyük beslenecek olan bizleriz. Bizler derken kendimi kastetmiyorum. Yani işte bu korodaki arkadaşlarımız gibi, öğrencilerimiz gibi, bu toplumda yaşayan ve kültüre aç, susuz insanların beslenmesinden söz ediyorum.
1: Çok doğru bir yere değindiniz ve Hatay gerçekten şu

0: Şu anda aslında ülkemizi çok önemli projelere de imza atıyor. Hatay Türkiye'nin virtüözlerini arıyor. Hatay Sanat Akademisi, Hatay Filarmoni Orkestrası, Hatay Çok Sesli Korosu. Yani bu umarım çok daha fazla ilerleyecek. İyi ki varsınız hocam. Sizlerin sayesinde her şey çok daha iyi olacaktır. Buna eminim. Sevgili büyüklerimize de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Yönetim olarak gerçekten çok büyük destek oluyorlar. Çok uzak yoldan geldiğiniz için sizden bu bölümü size bir konser olarak bırakmak istedik.
1: Evet.
0: Ben şimdi sahneyi komple size bırakıyorum.
1: Evet.
0: Ve bu güzel arkadaşlarıma bırakıyorum. Sizden bir kısa bir konser dinleyelim. Ama bir ricam olacak. Final parçada da ben size eşlik etmek isterim.
1: Biz mutluluk duyarız.
0: Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: Sevgili arkadaşlarım, siz de geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Enerjimiz hala çok yüksek. Yüzünüzdeki tebessüm çok önemli. Harikasınız. Her ne kadar iç sesleri ah olsa da, evet, ama inanıyoruz ki gerçekten çok güzel. Hocam çok hürmetlerle sizi
1: sadece
0: size bırakıyorum.
1: Küçük bir açıklama yapmak, buyurun, istiyorum. Bu sıradaki seslendireceğimiz eserle ilgili. Biz akapella bir koroyuz. Yani eşlik, bize eşlik eden herhangi bir enstrüman yok. Korodaki işte 4 tane parti, soprano, tenor, alto, bas. Aynı zamanda kendi enstrümanlarında, akapella korolarda kendileri oluşturuyorlar. Biz buraya gelirken tabii ki yaşadığımız kentin kültüründen bir örnek getirmek istedik. Ve bu tabii ki yaklaşık 2-3 yıl önce benim bir ricamla sevgili meslektaşım, arkadaşım Aykut Önder Sarı Çiftçi ile beraber düzenlediğimiz bir Hatay türküsünü
0: düzenlemeniz.
1: Evet, seslendirmek istiyoruz.
0: Çok mutlu olacağız.
1: Biz bunu kendi hissettiğimiz gibi söylüyoruz. Şunu diyebilirsiniz, ya bu temposu daha hızlı değil miydi, daha yavaş değil miydi, öyle değil miydi, böyle değil miydi? Biz bunu özellikle biraz acılarımızı, üzüntülerimizi unutmak için bağlayan, kabuk bağlayan yaralarımızı tekrar kanatmak için değil, ama böyle kentimizin bir müzikal yönünü ifade etmek için kendi hissettiğimiz pencereden sizlere sunmak istiyoruz. Umarım beğenirsiniz.
0: Çok beğeneceğiz ve büyük mutlulukla dinleyeceğiz hocam.
1: Sağ olun.
0: Tekrardan hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Ve sahneyi size bırakıyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Hürmetler. Buyurun.

çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

Ben Audrey Wozniak, Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Erasin Harput musikisini ilk kez duyduğumda tamamen büyülenmiştim. Sanat ve halk müziğinin unsurlarını, makamların zenginliğini, keman ve gırnatı gibi enstrümanları, edebi sözleri bir araya getirerek tamamen kendine özgü bir ses yaratıyor. Ondan sonra Edaz'a gitmem gerektiğini anladım ve bugün sonunda bu gerçekleşiyor. Araştırmacı, keman sanatçısı ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsü Başı Topluluğu şefi olan Kenan Çimtay ve topluluk müzisyenleriyle harpuk musikisi çalarak Kürsü Başı Meşk toplantılarının zengin ruhunu canlandırabileceğim için çok heyecanlıyım.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum ve uzun zamandır Elazığ'ın müzik kültürü ve özellikle harput musikisi merak ediyorum. O yüzden aranızda bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kenan Çintay, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'nun şefliğini şu an yürütüyorum. Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarımızla çok güzel harput eserleri icra ediliyor. Tabii ki bu klasik kuru olduğu için klasik konserleriniz de oluyor. Ama kendi yörenizi de mutlaka yılda en az 5-6 kez hem il dışı konserlerde hem de il içi konserlerde harput musikisiyle o şeyi yapıyı devam ettiriyoruz. Koromuz yaklaşık bir 30 kişiye yakın bir ekip halinde sazlar ve sesler.
0: Çok memnun oldum.
1: Bizler
0: Harput musikisinden bahsettiğimizde neden bahsediyoruz? Nasıl bir
1: evet.
0: şey?
1: Evet. Harput musikisi aslında çok zor bir musiki. Şöyle, klasik Türk müziği makamsal sistemini içinde barındıran bir musiki. Yani makamlara dayalı bir musiki olduğu için tam harp musikisi diyemiyoruz. Harp müziği kategorisinde değerlendirmiyoruz. Klasik tabii ki o yönü var ama klasik musikiye daha fazla yakın olduğu için biraz tabii ki zor bir musiki diyebiliriz harput musikisi için ama bir o kadar da zevkli bir musiki.
0: O zaman sohbetimizi devam
1: Evet.
0: ettirmeden bir örnek dinleyebilir
1: Bir
0: miyim?
1: eser, evet.
0: Hatta
1: Eser,
0: sizi
1: evet.
0: eşlik etsem
1: Tabii
0: olur mu?
1: ki buyurun,
0: İzninizle.
1: buyurun efendim. Zevkle, zevkle buyurun. İlk eserimiz Hüseyin Türküsü. Ondan bir örnek vereceğiz. Onu çalacağız. Hüseyin Türküsü'nü Leyla Hanım okuyacak şeyi de

0: Ellerinize ağzınıza sağlık. Ya, çok güzel oldu.
1: Ben de sen.
0: Sizin repertuarınızı biraz sormak istiyorum. Sizin çaldığınız eserlerin ne var, neyden ibaret Harput Müzikisi repertuarı?
2: Klasik Türk müziği içerisinde çeşitli olarak onu barındıran bir yapı taşıyor Harput Müzikisi. Makamsal sistemi içerisinde çok fazla barındırıyor. Yani mesela Hüseyini, Uşak, Rast, Muhayyer, efendim Hicaz, bunların değişik yapılarına olan yörenin insanı tarafından ustalıkla icra edilen şeyleri de var. Gazelleri, hoyratları, bu konuda mesela Yalçın Bey bu konuda çok çok iyi.
0: O zaman sizden bir örnek daha dinleyelim.
2: Evet, şimdi bizim El Ezber dediğimiz hoyratımız var bizim. Bu çok güzel bir hoyrattır. Bu hoyratı da yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir
1: O daha çok
0: hava
1: yani hayratımız bizim harputumuzu. O kılmadan geçilmeyen repertuar içerisinde mutlaka her harput repertuarında el ezber mutlaka icra edilir, okunur.
0: ben bu repertuara bayılıyorum. Acaba sizden bir örnek daha dinleyebilir
1: Evet. Kara Erik Çağla diye bir türkümüz var. Onu her iki arkadaşım da birlikte icra edecekler. Şimdi buyurun o eserinizi de icra edelim arkadaşlar. Siz de tabii eşlik ederseniz seviniriz.
0: müsaadenizle.
1: Estağfurullah.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Çok önemli bir soru sormadım henüz. Kürsü başı nedir?
1: Kürsü başı şöyle. Harput evlerinde mangalları yakarlar. Böyle bir şöyle evin odasında bir yorgan gibi bir şey var. O yorgana

0: Yorganı herkes dizlerinin üzerine çeker. O toplanan kişiler mesela o gün birinin bir sıkıntısı varsa o kürsü de o dile getirilir. Yani ya da askere gidecek olan biri varsa onun askere gidişiyle ilgili bir konu dile getirilir. Ya da evlenen bir genç varsa onların evliliğiyle ilgili
1: belli bir
0: şeyler,
1: konu var.
0: Evet, belli bir konu var. O dertler, sıkıntılar konuşulurmuş ama şöyle orada eğer gittikleri evdeki kişi musiki şinasıysa, orada musiki uğraşı yapılıyorsa ya işte hadi Mehmet Efendi şu cümbüşü çıkar da şöyle birkaç tane türkü de okuyalım öyle evimize dağılalım diye bir yapı var. Bu tabii kürsü başı ibaresi oralardan gelen bir ibare ama birebir musiki ile bağlantılı olan bir yapı değildir. Bu türküler bir saz eseri yapıtında bestelenmiş diyebilirim. Birlikte icra edilmiş, bir araya getirilmiş bu eserler. Biz bunu şimdi farklı bir perdeden çalalım. Siz de bizde eşlik ederseniz seviniriz.
1: Olurum.
0: Evet, bunu da onların çaldığı şekilde çalmaya notalarını o şekilde yazdık. O şekilde çalmaya, icra etmeye bakalım.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, senin de ellerine sağlık.
0: Benimle bu müziği, bilginizi paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Tabii ki paylaşacağız.
0: Büyük keyif bu oldu. Benim için büyük bir onur oldu.
1: Çok güzel oldu. Güzel bir program yaptığımız düşünüyorum. Sayenizde arkadaşlar.
0: Sizin sayenizde.
1: Teknik ekibin, tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Teşekkürler.
0: Bizi ağırladığınız için evet. Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bir dahaki gelişimizde görüşmek
1: İnşallah.
0: Dileğiyle.
1: Bekleriz, bekleriz.
2: Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının

puanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğine yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemeye

0: Urfa'nın müziği çok merak ediyorum.
1: Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor.
2: Kalkına kullanayım, selamın kesme benden, aman, aman.
3: Türkiye'yi dinliyorum, yarın TRT Müzik'te.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye yarın TRT Müzik'te.
1: Akıllanır sanma beni, burada hala bir deli var.
2: Bugün Sinan'da sahnede büyük alkışlarla Berkay!

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

Marmaray'da ya da sokakta müzik yapmanın tabii ki zorlu yanları var. Ama benim için, yani benim açımdan artıları da çok fazla. En başta mesela teçhizatı taşımak çok büyük bir külfet, bayağı ağır. Hanımefendi olarak zorlanıyorum ama özgür müzik yapabilmenin verdiği keyif her şeyi unutturuyor. İstediğim müziği yaparak kazancımı elde etmek, o da tatlısı oluyor işin.

0: de en güzeli böyle.
1: Zinnuri Alsancak, İstanbul'da oturuyorum. Yaklaşık 6 yıldır sahne alıyorum. Bunun son 3 yılda Sokak ve Marmaray'da ilerledi. Daha özgür müzik yapabilmek adına bu mecraları tercih ettim. Hiç pişman olmadım. Çok mutluyum.

Müzik benim için aslında hem var olmayı hem de yok olmayı ifade ediyor. Aslında şarkılar benim kendimi bildim bileli sığınağım. Beni temsil eden, temsil ettiğini düşündüğüm değer benim hayatımda.

Repertuarım bir hayli geniş. Yaklaşık yani bildiğim kadarıyla 3000 civarında. Yememişim, içmemişim. Şarkı biriktirmişim. Kendimi bildim bileli. Daha çok eskiler, nostalji, 90'lar, 45'likler ve alternatif çok seviyorum, tercih ediyorum. Türkçe rock da aynı zamanda.

bizim aylık programlarımız var. Hangi günlerde müzik yapacağımız belli. Bir koordinatörümüz var. Onun eşliğinde belirleniyor bu çalışma saatlerimiz. Yani müzik yapacağım yere gidiyorum, kuruluyorum. Yaklaşık 3 saat civarı bir performans sergiliyorum. Yeterli de oluyor. Sonrası zaten biraz yorgunluk oluyor ses içinde, beden içinde. Sonrasında toparlanıp tekrar aynı şekilde. Yani haftanın 5-6 günü performans sergiliyorum.

0: Teşekkür ederim.
1: Beş kadın var. Hayranlık duyduğum. Ben de çok büyük yere sahip. Yani o beş kadından ayrı ayrı içimde parçalar var. Bir numarada Sezen Hanım var. Kendisini, yani kendisini çok seviyorum, tarifsiz. Hatta kızı gibi hissediyorum. Onun gözlerine baktığımda ben göz görmüyorum, daha ötesini görüyorum. Yıldız Tilbe var o beşte. Aysel Gürel var, Nazan Öncel var ve Şebnem Ferah var. Tabii çok hayran olduğum sanatçı var. Ama ilk beşi böyle. Yani Sezen Hanım'a çok fazla hayranlığım mevcut. Repertuarımın birçoğunda zaten Sezen Aksu şarkıları oluşturuyor, öyle söyleyeyim.

Yani 5 yaşından beri şarkı söylüyorum. Aslında okuduğum alan bambaşka. Konservatuvar okumadım. Sadece şan eğitimim var. Şimdi de işte piyano ile beraber temel müzik eğitimi, armoni vesaire öğreneceğim. Çünkü 200'ün üzerinde şarkı sözüm var ve onları acilen bestelemem gerekiyor. Yani müziğin benim hayatımdaki yeri çok büyük. Benim olumlu ya da olumsuz anlamda psikolojimi tamamen dengeleyen şey müzik. Yani dinlediğim müziklere o yüzden çok özen gösteriyorum.

0: Çok sağ olun. Ellerinize sağlık.
1: O günkü okuyacağım şarkılar aslında tamamen ruh halime göre seçiliyor. Ben seçiyorum yani. Bazen de mesela çok modum düşük oluyor ama insanların bana verdiği güzel enerjiyle ben ayağa kalkıyorum. Bir bakıyorum derdimi unutmuşum. Beraber hüzünlenip beraber sevinebiliyoruz ve çok yoğun bir enerji alışverişi var aramızda dinleyen.

müzikal yolda en büyük destekçim annem ilk günden beri. Yani herkes bir ön yargıyla yaklaştı. Ailemde, sülalemde ciddi sıkıntılar yaşadım. Ama annem her zaman inandı ve hep yanımda oldu. Allah ondan bin kere razı olsun. Sesim için bir şeyler yapar. Ben çalışırken çok yoruluyorum. Ayakta da çalışıyoruz, yük taşıyoruz vesaire. Böyle kaplarda yemek getirir. Ben nereye gidersem o da sağ olsun desteğini esirgemez. Bu anlamda anneme buradan teşekkür etmek istiyorum kendisine huzurlarınızda. Anneciğim iyi ki varsın.

çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

Merhaba değerli seyirciler. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programına hoş geldiniz. Bugün kadim şairlerle çıktığımız mana yolculuğuna 17. yüzyılda yaşamış bir tasavvuf erbabı, din adamı ve büyük bir şair olan Niyazi Mısri ile devam edeceğiz. Tokat'ta başladığı hayatını Anadolu'nun birçok yerinde ve akabinde Rodos ve Limni'de geçiren Niyazi Mısri 1694 yılında Limni'de vefat etmiştir. Bu dönemde yazdığı şiirlerle kendisinden sonra yaşayan şairlere ve sanatçılara önemli oranda etki etmiştir. Biz de programımıza ilk eser olarak Evvelimde Dinmez idi Ahu Efkanım benim mısra ile başlayan ve benim bestelediğim bir gazeliyle başladık. Şimdi Niyazi Mısri ile çıktığımız yolculuğa Milat Salmani hocamızın dile getireceği başka bir gazelle devam edeceğiz. Ey gönül, gel gayrıdan geç, aşka eyle iktida. Zümreyi ehli hakikat, anı kılmış mukteda. Buyurunuz muhterem hocam.

Ey gönül, gel gayrıdan geç, aşka eyle iktida. Zümreyi ehli hakikat anı kılmış mukteda.

aşktır akdemi. Çünkü aşkın evveline bulmadılar iptida. Hem dahi cümle fena buldukta aşk baki kalır. Bu sebepten dediler kim aşka yoktur intiha. Dilerim senden Hudaya, eyle tevfikin refik. Bir nefes gönlüm senin aşkından etme, gel cüda. Masivayı aşkının sevdasını gönlümden al. Aşkını eyle iki alemde bana aşina. Aşk ile tamuda olmak cennetidir aşığın. Lik cennette olursa tamudur aşksız.

Ruhun aşkla, yani kainatın yaratıcısı, Yüce Allah'a duyulan aşkla huzur bulabileceğini anlatan bu güzel şiir için Milat Salmani hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dilimizin döndüğünce Niyazi Mısri ile beraber çıktığımız bu mana yolculuğuna müzikle devam edeceğiz. Muayyer Kürdi makamında benim kendisinin şiirinden bestelediğim bir eser. Çün sana gönlüm müptela düştü, derdü gam bana aşina düştü. Buyurunuz sevgili arkadaşlar.

0: Güzel icraları için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programımıza şimdi şiirle devam edeceğiz. Yalnız Milat hocamızdan şiiri okumadan evvel Niyazi Mısri hakkında birkaç söz söylemesini rica ediyorum. Buyurun Sayın Hocam.
1: Elbette. Niyazi Mısri 17. asrın başlarında doğmuş, 1620'lere yakın, Tokatlıdır. Gençliğinde tasavvufa karşı yetişmiş ve biz bunu eserlerinden anlıyoruz. Fakat biraz yaş aldıktan sonra kendisini tasavvuf ehline intisap etmekte bulmuş ve bu yola devam etmiş ve bu yolun çilesini çekmiş bir mutasavvıftır. Niyazi Mısri hayatının büyük bir kısmını sürgünde geçirmiş ve sonunda da gurbette hayata gözlerini yummuştur. Eserleri arasında 30'u aşkın risale vardır. Bunların bazıları çok küçük risalelerdir ve çoğu tasavvufa dairdir. En bilinen eseri ise divanıdır ve bunun yanında Yunus Emre'ye yazdığı şerhlerdir. Özellikle Yunus Emre'nin bazı temsili ve alegorik şiirlerini açıklamış ve Nutku Yunus diye günümüze bu eserler ulaşmışlardır. Niyazi Mısri'nin eserlerinde özellikle Arapçaya vukufiyeti, din, kelam, fıkıh ve bu gibi ilimlere hakim olduğu dikkat çeker. Şimdi Niyazi Mısri'nin divanından bir gazeli seslendireceğiz.

Gel ey badı sabah, lütfeyle birden. Haber ver bize canan ellerinden. Beşaretle bizi kıl şad-ı hürrem. Haber ver bize canan ellerinden. Aradım nice yıl kevn-ü mekanı, bulamadım onun namı nişanı.

nice bulur isteyen anı. Haber ver bize canan ellerinden. Seherde açılan güllerde midir?

akan suda, esen yellerde midir? Haber ver bize canan ellerinden. O elden azmedince bu cehane, tamuya uğrasan döner cinane. Teselli ver kulubu aşıkane. Haber ver bize canan ellerinden. Harimi kutsi lahuta varırsın. Sarayı hası cananı görürsün. Yine azmeyleyip bunda gelirsin. Haber ver bize canan ellerinden. Nesimi feyzi akdestir bahri cudun. Havadisten mukaddestir vücudun. Cemali zat-ı aladır şuhudun. Haber ver bize canan ellerinden.

Nice bin can onun olsun fedası. Niyazi'nin kadimi aşinası. Haber ver bize canan ellerinden. Haber ver bize canan ellerinden.

Bu güzel şiirle adeta Canan ellerinden haberler aldık. Çok teşekkür ediyorum Milat Hocam ve güzel eşliği için Ercan'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şiirin etkisini kat be kat arttırdı Ercan'ın bu güzel icrası. Şimdi programımıza müzikle devam ediyoruz. Niyazi Mısri'nin en çok bilinen sözlerinden bestelenmiş bir ilahi seslendireceğiz. Pek çok izleyicimizin bildiğini düşündüğümüz bu ilahinin ilk mısra şöyle: derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Buyurunuz sevgili dostlar.

TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programında bu hafta Niyazi Mısri'nin rehberliğinde bir aşk yolculuğuna çıktık ve kendisinin aşkı şiirle anlatımını sizlere sunmaya çalıştık. Gelecek hafta yine başka bir şairin rehberliğinde başka bir yolculukta buluşmak üzere saygılarımızı sunuyoruz. Aşkla kalınız.

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğini yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek,

0: Urfa'nın müziği çok merak ediyorum.
1: Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor.
2: Kalkınma kullanayım, selamın kesme benden, aman, aman.
3: Türkiye'yi dinliyorum, yarın TRT Müzik'te.
4: Bugün Sinan'la sahnede büyük alkışlarla Berkay!

0: Piyano çalıyorum, bağlama çalıyorum. Kemana da yeni başladım. Neyde de ses çıkarabiliyorum ama ona da ilerleyeceğim.
1: Do, si, la, si, sol.
0: Annem benim için her şeyi yapıyor. Annemden bir müzik enstrümanı öğrenmek çok huzur verici, güzel bir şey. Ben bir orkestra şefi olmak istiyorum. Bir koroyu yönetmek istiyorum.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: kıymetli enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde.
1: Ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu. Çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum. 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten.

0: ülkeyle müziğin ritmi. Bugün TRT Müzik'te.
1: Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğine yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemek

0: Urfa'nın müziği çok merak ediyorum.
1: Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor.
2: Kalkına kullanayım, selamın kesme benden, aman, aman.
3: Türkiye'yi dinliyorum, yarın TRT Müzik'te.

yeniden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen.

Bekledim en çok seni. Yağar üstüme yağmurlar. Bana duyduğun hisleri duyamıyorsun değil mi yine? Ah, bağırınca bu sesleri.

0: Piyano çalıyorum, bağlama çalıyorum. Kemana da yeni başladım. Neyi de ses çıkarabiliyorum ama ona da ilerleyeceğim.
1: Do, si, la, si, sol.
0: Annem benim için her şeyi yapıyor. Annemden bir müzik enstrümanı öğrenmek çok huzur verici, güzel bir şey. Ben bir orkestra şefi olmak istiyorum. Bir koroyu yönetmek istiyorum.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: kıymetli enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde.
1: Ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu. Çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum. 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten.

0: Piyano çalıyorum, bağlama çalıyorum. Kemana da yeni başladım. Neyde de ses çıkarabiliyorum ama ona da ilerleyeceğim.
1: Do, si, la, si, sol.
0: Annem benim için her şeyi yapıyor. Annemden bir müzik enstrümanı öğrenmek çok huzur verici, güzel bir şey. Ben bir orkestra şefi olmak istiyorum. Bir koroyu yönetmek istiyorum.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: kıymetli enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde.
1: Ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu. Çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum. 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Piyano çalıyorum, bağlama çalıyorum. Kemana da yeni başladım. Neyde de ses çıkarabiliyorum ama ona da ilerleyeceğim.
1: Do, si, la, si, sol.
0: Annem benim için her şeyi yapıyor. Annemden bir müzik enstrümanı öğrenmek çok huzur verici, güzel bir şey. Ben bir orkestra şefi olmak istiyorum. Bir koroyu yönetmek istiyorum.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: kıymetli enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde.
1: Ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu. Çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum. 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten.

0: Piyano çalıyorum, bağlama çalıyorum. Kemana da yeni başladım. Neyde de ses çıkarabiliyorum ama ona da ilerleyeceğim.
1: Do, si, la, si, sol.
0: Annem benim için her şeyi yapıyor. Annemden bir müzik enstrümanı öğrenmek çok huzur verici, güzel bir şey. Ben bir orkestra şefi olmak istiyorum. Bir koroyu yönetmek istiyorum.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: kıymetli enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde.
1: Ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu. Çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum. 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair.

Hayır, bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

0: Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!
1: Dereler, göller, çöller, ormanlar, size dünyanın en iyi orkestralarından birkaç tanesinin ismini saydım. Bugün kendi modifiyesi olan özel cümbüşüyle dünyanın dört bir yanında müziğimizi çalmış olan bir ustayla beraber çalacağım. Mücahit Işık. Bu en iyi orkestralardan birkaç tanesi de bize eşlik edecek.

0: Ağzına sağlık.
1: Ellerine sağlık abi ya.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Ne kadar güzel bir yerdeyiz değil mi?
1: Evet, çok güzel canları da bulmuşuz.
0: Vallahi öyle.
1: İnsanın her seferinde canına değen bir parçayı seslendirmek o yüzden güzel oldu. Umarız beğenmiştir arkadaşlarımız da.
0: Öyle gözüküyorlar.
1: Evet.
0: Öyle gözüküyorlar. İlk başta birazcık huzursuzluk oldu herhalde ama şimdi bu gayet mi? Ya müzik dinleyip de mutsuz olan var mı? Tabii ki.
1: Gerçekten öyle.
0: Gerçekten. Ya seninle de beraber olmak, beraber çalmak çok ayrı bir zevk. O da
1: eyvallah
0: çok
1: abi, o zevk bana ait.
0: Çok teşekkür ediyorum vallahi.
1: Senin kullandığın cümbüşte de aynı düzen söz konusu, lauta sistemi.
0: Dörtlü akori kullanıyorum.
1: Senin peki lavtaya olan ilgin nereden geliyor? Benim hatırladığım kadarıyla senin esas ustalık sazın bağlama abi.
0: Bağlama tabii, bağlama yani bağlama sanatçısı. Kısa bir süre değil, uzun bir süre öncesindendir. Evet. Yani işte cümbüş merakı. Yine bir böyle bir kayıt anındaydı. Bizim Urfa'da bir abimiz vardır. Cümbüş'e çok emeği geçen. Bu sazın rezonansı çok yoğun biliyorsun.
1: Evet,
0: cümbüşün. İşte çok merak etmiştim. Onun sazını gördüm. Kalın bir deri kullanmış. O rezonansı azaltmış.
1: Biraz azaltmış.
0: Daha böyle tambur, cümbüş arası. Yani öyle bir ses. Uzun saplıydı. Ben o kaydımda onu kullanmıştım. Ve ondan sonra 16-17 yıl UNESCO'da Melody for Civilization diye bir dernek vardı. Ve orada İşte Bach'ın, Mozart'ın eserleri çalınıyor ve her ülkeden bir enstrüman gidiyordu.
1: Aa, süper ya.
0: Ben oraya davet edildiğimde ben ilk cümbüşü
1: götürdüm.
0: Ve ondan sonra belki uzun zaman gittik yani. 25 tane.
1: Orada böyle cümbüşle Bach eserleri falan mı?
0: Çaldık tabii ki. Fakat ben onun üzerine bir iki seferde bağlama götürdüm. Farklı enstrümanları da götürdüm. Ama onların ilk cümbüşü tanımaları tabii onlara farklı. Yok dediler. Biz bu da bizim kendi enstrümanımız. Bunlar da bizim işte yani.
1: What is that demişlerdir.
0: Ya, yok artık ismini ezbere biliyorlar.
1: Cümbüş. Söyleyemiyorlar. Kim bu? Cümbüş, cümbüş falan diyorlar.
0: Cümbüş,
1: bir şekilde cümbüş
0: diyorlar yani.
1: Aslına bakarsanız hala göreceli olarak popüler değil diyebiliriz ama müzisyenler bunun farkındalar ve tercih etmeye de başladılar.
0: Çok tabii. Her şeyde bir yenilikle bir şeyler değiştikçe de bu enstrümanda da
1: değişimin
0: değişti.
1: Önüne hiçbir şekilde geçilemiyor. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla enstrümanların en hızlı fiziksel değişim ve gelişim geçirdiği topraklar da Türkiye. Yani bizim bütün sazlarımız son 100 yıl içerisinde çok önemli büyük değişimlerden geçmişler aslında.
0: Doğru.
1: Yani bağlamamızın bile son aldığı form ve işte kullanılan...

0: sesi bu enstrümanda buradaki bu deriden veya röntgenden alıyoruz yani.
1: Aynen.
0: Bu sıkıntılı bir durum.
1: O yüzden oradan gelecek o baskı, sesin gücü çok önemli.
0: Evet.
1: Ya da güçsüzlüğü çok önemli.
0: Güçsüzlüğü yani. Önemli. Bu baskı bir takım bu sıkıntıları bertaraf ediyor.
2: Son ki, son ki, son ki, son ki.

0: Eyvallah abi, ellerine sağlık.
1: Senin de ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Bu cümbüşün şurasında bir kapo takılı. O kapo, ben seni ne zaman görsem takılı. Onun bize bir kerametini anlatır mısın?
1: Ya aslında şimdi bu benim ilk göz ağrım. Yani burada o kadar güzel ki bütün dengeler yerini bulmuş. Ya bu eşik ayarı, eşik yüksekliği. Ben bundan sonra çok enstrüman yaptırdım. Fakat yakalayamadım onu.
0: Bazen o bir nokta oluyor. O ya nokta evet. Başka bir güzel bir şeyle değiştirsen bile vermeyebiliyor aynı. Tabii. O öyle bir şey.
1: Şimdi yani buraya gelelim. Burada bak, görüldüğü gibi burada sap şurada kırıldı.
0: Aa, gördün evet mi abi? Aynen.
1: Tabii ben oradan kendi imkanlarımı. Şimdi bunu yaptırmak mümkün, çok kolay ama sanki bu dengeyi bozar diye. Ha, bu bana bir zarar da vermiyor. He. Burada bir görsel işte sanki bir yenilik gibi, yoksa bunun bir anlamı yok yani.
0: Hani aslında bu, şey olmuş oluyor.
1: Buradaki sap biraz yukarı attığı için.
0: Tellerin basıncını o biraz kontrol ediyor.
1: Telleri kontrol ediyor. Tabii bir de bunun bir de derisi de var biliyorsun.
0: O da tabii. Işte yani. O da
1: sen
0: bayağı
1: tabii çok daha farklı.
0: Benimki fırın boya.
1: Metodun. Ama hani evet, o da
0: bir nevi çınlamayı engelliyor.
1: Benimki biraz daha geride kaldı yani. Ben eski ilk halini korudum, öyle devam ediyor.
0: Abi güzel, güzel olduktan sonrası teferruat.
1: Aynen öyle.
0: Abi
1: öyle.
0: Çok büyük keyif duydum tekrar vallahi seninle karşılaşmaktan ve meşk etmekten.
1: Ya çok teşekkür ederim.
0: Yani yıllardır zaten icrandaki lezzetlerin de peşinde olan bir müzisyen olarak ben karşılıklı senin, çaldığımız için çok mutlu oldum. Ellerine yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Sağ ol.

Mücahit Işık, benim cümbüşün peşindeki arayışımda köşe taşı olan isimlerden bir tanesi. Onun cümbüşle geçirdiği zamandan ve çalışından az etkilenmedim açıkçası.

0: kıymetli enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde.
1: Ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu. Çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum. 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten.

Ben Yahya Ensar Bayındır. 4 yıldır müzik yapıyorum. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Piyano çalıyorum, bağlama çalıyorum. Kemana da yeni başladım. Sonra neyde de ses çıkarabiliyorum ama ona da ilerleyeceğim. Ve Bitlis Ahlat'ta yaşıyorum. Ahlat'ta yüzyıllar önce kalmış bir sürü tarihi eser var, turistik yerler var. Dağlar, göller, Selçuklu mezarlığı, bir sürü kümbetlerimiz var.

0: Birinci sınıfta Bilsem'i kazandım. Müzik yetenekten Bilsem'i kazandım. Sonra öğretmenlerim oldu. Daha çok öğretmenlerim oldu. Müzikte bana yardımcı oldular. Şu anda keman öğreniyorum.
1: Evet Yahya'cığım. Önce bir geçen haftanın tekrarını yapalım mı?
2: Tamam hocam.
1: Hadi bakalım. 92 alalım direkt.
2: Tamam hocam.
1: Daha dikkatli. Evet Yahya'cığım. Bu etütün yaylarını ve yayın tamamını kullanmaya daha dikkat edelim. Yayı biraz daha dik çekmeye çalışalım. Bir sonraki haftada da 93. etütün öğrenci kısmını çalalım. Başlayalım dersi, olur mu?
2: Tamam.
1: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim hocam.
0: Ben müziğe ailem istediği için başlamadım. Bir çizgi film çok hoşuma gidiyordu. Bir tane çocuk vardı, öğretmeni vardı, piyano çalıyorlardı. Benim de öyle piyano tutkum başladı. Anneme dedim ben piyano çalmak istiyorum. Beyza, Mert öğretmenimle beraber piyanoya ilgimi yükseltmeye başladım. İyi şeyler çalmaya başladım. Yükseldim. 5 yıldır piyano çalıyorum.

Ben nasıl bir ailede yaşıyorum? Ben mutlu, güzel. Yani annemi babamı herkesten daha çok seviyorum. Benim içimdeki müzik benim daha çok duygularımla ilgili oluyor. Sonra enstrüman çalarken mutlu olabiliyorum. Öğretmenlerimle beraber çalarken böyle kendimi çok enerjik hissediyorum. Mutlu hissediyorum, kibar hissediyorum. Beyza Mert öğretmenim, çok sevdiğim bir öğretmenim. Özel eğitim olarak çalışıyorum. Ben türküyü sevmeye Yunus Eren hocayla başladım. O bana bağlama çalmayı öğretti. Bağlama da daha çok türkü çalındığı için türkülere alışmaya başladım. Bitlis'te 5 Minare türküsünün evet hikayesini biliyorum. Bitlis bir zamanlar Rus işgaline kalmıştı. Sonra her yer yıkılmıştı, hiçbir şey kalmamıştı. Sonra bir baba oğul Diyarbakır yoluna göç etmeye gitmişlerdi. Daha sonra bir dağa çıktıklarında babası oğluna sormuştu. Oğlum şimdi biz gittik de bak bakalım ne kalmış. Oğlu demiş ki ne kalsın baba hiçbir şey kalmamış. Kala kala Bitlis'te 5 Minare kalmış dedi. Sonra da babası bunun üzerine bir türkü çıkarmış.

0: Hayvanların sesi çok hoşuma gidiyor. Aslında müzikal olduğu için hayvanları çok seviyorum. Konuşmayı bilmeseler ama müzik yapmayı bilseler, hepsi sesini birleştirse, kuşların cıvıldaması, doğanın sesi, köpeklerin havlaması, kedilerin bir havlaması birleşse bana çok güzel bir ses geleceğini düşünüyorum. Veteriner babam, benim müzikte de o da beni destekliyor. O da beni çok seviyor annem gibi. İkisi de çok sevdiğim insanlardan biri.
1: Sol, si, la, do, si, la, si, sol.
0: Annem benim için her şeyi yapıyor. Annemden bir müzik enstrümanı öğrenmek çok huzur verici, güzel bir şey. Aslında annemin çaldığı bir enstrümanı benim çalmam çok hoşuma giden bir şey oldu. Kardeşimi de çok seviyorum. Bazen çok enerjik oluyor, bazen bana kötü davranabiliyor ama onu her zaman içimde çok seviyorum. Ben bir orkestra şefi olmak istiyorum. Bir koroyu yönetmek istiyorum. Daha sonra hayvanlara yardım etmek amacıyla veteriner olmak istiyorum. Başka bir isteğim yok. Yani onları başarabilsem çok mutlu olurum.

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla

Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dinli ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğine yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemeyi

0: Urfa'nın müziği çok merak ediyorum.
1: Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor.
2: Kalkma kullanayım, selamın kesme benden, aman, aman.
3: Türkiye'yi dinliyorum, yarın TRT Müzik'te.

Ben Ebru Gürses, Tokat doğumluyum. Karabük Üniversitesi Türk Halk Müziği Anasanat Dalı bölümü son sınıf öğrencisiyim. Burada türküsever arkadaşlarımızla birlikte türkülerimizi seslendirmeye gayret ediyorum.

Merhaba, ben Gürkan Albus. Karabük'te yaşıyorum. 20 yılı aşkındır müzikle uğraşıyorum. Yani tamamen hayatımız müzikle idame ettiriyoruz. Müzikle geçiyor bütün hayatımız. Aynı zamanda birçok enstrümanın da eğitimini veriyorum. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Hem sahne anlamında hem eğitim anlamında. Böylece yeni nesil arkadaşlarımızın, gençlerimizin de müziğe olan ilgisini artırmaya, devam ettirmeye çalışıyoruz.

Merhaba, ben Mesnisoğlu. Karabüklü olmayayım. Yaklaşık 20 senedir bu caminin içindeyim. Genellikle Türk Halk Müziği söylüyorum. Bu şekilde kendimi müziğe bağladım. Müziği seviyorum ve dostlarımızla mümkün mertebe Türk'ünümüzü icra ediyoruz.

Ben Orhan Demirağ, Karabüklüyüm. 30 yıllık bir sahne yaşantım var profesyonel olarak. Yine Karabük'te de buradaki genç arkadaşlarla beraber müziğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Amacımız türkülerimizi, şarkılarımızı gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Bugün yine çok özel bir ritimle birlikteyiz. Kimin ritmiyle ritim tutacağız? TRT'nin de yakından tanıdığı, ülkenin de Türkiye müziğinin de mihenk taşlarından bir tanesi. Hem değerli müzisyen hem değerli kıymetli enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde. Hoş geldin Serkan'cığım.
1: Hoş bulduk evimize, hoş bulduk. Çok güzel bir günde beraberiz seninle. Uzun zamandır da ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu.
0: Ya çok teşekkür ederim. Evet. Ben de seni her programımda ağırladığımda hem çok heyecan duyuyorum. Çünkü gerçek müzisyenlerle sohbet ediyor olmak ve bir program gerçekleştirip arşive teslim ediyor olmak. Yani ülke arşivine teslim ediyor olmak son derece keyifli. Bugünün de vaadini benim vermeme gerek yok. Senin ismin zaten bir vaat oluşturuyor. Harika müzikler.

0: dinleyeceğiz. Harika eserler çalacaksınız bize Tolga'yla.
1: Evet, Tolga'yla güzel şeyler hazırladık. Provamızı da yaptık. Biz hazırız zaten. Seyircilerimiz de bunu hak ediyor. Siz de her hafta programda

0: O ikinci albüme can verdiler. Gerçekten hem ruhlarını koydular hem de inanılmaz o düzenlemelerle klarneti o kadar güzel ortaya çıkardılar ki hala benim için eskimeyen, modası geçmeyen en güzel albümlerimden hangisi diye sorsalar ikinci albüm Ala'dır derim. Çünkü dediğim gibi hem Tolga'nın hem İskender'in çok kıymetli müzisyen dostlarımızın orada bıraktığı izler var.
1: Evet, İskender Paydaş'a da sevgili İskender'e de buradan
0: Selamlarımızı
1: sevgiler. Benim
0: gönderin.
1: tüylerim şimdiden diken diken dinleyeceğimiz eserler karşısında. Ben bugün hiç konuşmak bile istemiyorum açıkçası.
0: Konuş konuş.
1: Konuşacak çok şey de var ama
0: Var.
1: daha çok dinlemek istiyorum. O yüzden hemen başlayalım mı?
0: Başlayalım tabii. Ne demek? Buyurun.

0: seyircilere, sevgili seyircilerimiz konuşasım yok diyorum ama adeta bu müzik şölenini dinlemek istiyorum ama tabii ki Serkan'a sormak istediğim çok da soru var. Hemen başlayalım mı artık
1: Vallahi
0: Serkan?
1: Vallahi bekliyorum heyecanla.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım, çok hazırım hem de.
0: Öncelikle star müzisyen olmak nasıl bir şey ve bu nasıl başarılıyor?
1: Yani aslında olup olmamak da insanın içinde devam eden bir soru. Herhalde amatör ruhu korumak tabi olsa gerek. Ömür boyu da sürecek olan bu soruyu cevaplamak en zor şeydir diye düşünüyorum. Çünkü hep böyle bir hayalimiz vardı ve hayalleri basamak basamak düşünüyorum. Her ulaştığımızı bir kenara koyup bunu da başardık. Şimdi sırada ne var diye devam ediyoruz. Ben özellikle kendi yolculuğumda bunu çok fazla yaptım. Yıllardır da yapmaya devam ediyorum. İyi bir müzisyen olmak öncelikle. Tabii ki iyi müzisyenlikten de önce iyi bir insan olabilmek, size ait olan ruhu üfleyebilmek önemli. Çünkü insan, enstrümanlar da öyle. Yaptığımız tüm işlerde bunu görüyoruz. Altta neyse üstte de odur mantığıyla hareket etmek gerekiyor. Çünkü sizde olmayan bir şeyse zaten onu çıkartmak da mümkün olmuyor. Ses insanın yankısı diye düşünüyorum. O yüzden ben mesela hep yankılandığında kendi yaşamımı sorgularım. Hangi aşamadayım, ne durumdayım, nasıl hissediyorum? Acaba hala içimdeki o heyecan yaratan gerçekler devam ediyor mu? Geçmişten aldığım, feyz aldığım her şey benimle beraber o yolculukta devam ediyor mu? Yoksa ben onları unuttum mu diye insan sorgulamadan edemiyor. Bu yüzden ben müzisyenliğimin iyi bir noktasında olduğumu düşünüyorum. Star olmak çok zor bir şey çünkü hiç sönmemesi gereken bir ışık taşımanız gerekiyor. O ışık parladığı sürece o starlık yerinde görülür ve duyulur ve hissedilir oluyor. Bizim açımızdan yani enstrümanistlik açısından tabii ki en zor olan şey müzik alanında başarılı olmak ve başarılı kalabilmek. Aslında başarıyı sürdürebilmek, kalabilmek çok daha önemli. Çünkü bakıyorsunuz hayatınızın bir noktasında belki de bazı şans, bazı size dokunuşlar sizi bir yere taşımış olabilir, bir şans oluşmuş olabilir. Ama bunun şans olup olmadığı zaman içerisinde çok net ortaya çıkıyor. Çünkü baktığınızda acaba bir şey oluşturmuş ama sonrasında devamlılığı gelmiş mi? Devam edebilmiş mi? Bu elde ettiği kariyeri sürdürebilmiş mi diye bakıldığında orada işte gerçek ortaya çıkmış oluyor. Yaklaşık bir 30 yıla yakındır ben bu yolculuğun içindeyim. 20 yaşından beri profesyonel müzik yaşamının içindeyim ve 30 yıl geçti diyorum. 50 yaşına vardım. 30 yıldır da aynı yolculuğu aslında istikrarlı bir şekilde sürdürmeye çalışıyorum. En önemlisi bu benim için.
0: Bu sürekliliğin sırrı ne peki?
1: Sürekliliğin sırrı tabii ki işinizi öncelikle sevmek, aşık olmak. Benim için zaten başka bir seçenek yok. Ben çocukluğumdan itibaren müzisyen bir ailede doğduğum için müzisyenlikle var oldum. Müzisyenlik üzerine kurulu bir yaşam öyküm var. Bütün her şeyimi inşa ederken müzik üzerine inşa ettim. Hayatımın merkezinde müzik var. Klarnet benim yolculuğumun hep taşıyıcısı oldu çocukluğumdan beri. Ne söylemek istediysem hep klarnetim aracılığıyla söyledim. Hayallerime klarnetim sayesinde kavuştum. Tabii ki sevdiklerimin desteğiyle bugünleri yaşıyorum ama klarnetin benim hayatımdaki yeri çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum.

0: Peki bu anlamda hep müzisyenler enstrümanıma çok şey borçluyum der ya.
1: Evet.
0: Enstrümanın sana çok şey borçlu olabilir mi?
1: Yani enstrümanım bana borç. Ben enstrümana bu arada borcumu ödedim çünkü yeni bir tasarım yaptım.
0: Öyle
1: Evet, yani
0: mi?
1: enstrümanın gelişmesine daha doğrusu büyük fayda sağlayacak dünya çapında 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm

0: Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten bu
1: Ah işte
0: klarnet.
1: harika bak. Bak bu soru neler çıkarttı.
0: Evet,
1: Biz
0: benim ödediğim
1: enstrümana
0: borç
1: bakmam
0: budur
1: lazım.
0: yani.
1: Madem o kadar. Zaten Serkan Çağrı'nın çaldığı enstrüman çok kıymetli.
0: Evet.
1: Ben şimdi rahmetli Kayahan abinin, Allah rahmet eylesin,
0: Allah
1: nurlarda
0: rahmet eylesin.
1: uyusun. Eşi, eski eşi İpek benim çok yakın arkadaşım, kız kardeşim gibi. Geçenlerde onların evine gittiğimde direkt böyle Kayahan abinin enstrümanlarını, gitarlarını falan görüp
0: Ya.
1: böyle odaya girip gitarları falan seviyorum. Bir ayağa kalkacağım. Arkadaşlara söylüyorum, teknik ekipten. Enstrümanlara okşuyorum, seviyorum. Çünkü onların bir ruhu ve dili olduğuna
0: Tabii
1: inanıyorum.
0: ki.
1: Ya ben bu fırsatı kaçırmam. Ben bu enstrümanı alırım. Bunu da böyle bir şekilde
0: Aa.
1: sesine kuvvet, nefesine kuvvet diye, bu sana özel bir tasarım bu.
0: Evet, gördüğün gibi üzerinde Serkan Çağrı ismi yazıyor model olarak. En üstte ve en altta gördüğün gibi. Sana feda olsun ya, bu kadar enstrümanlara aşık, bu kadar kıymetini bilen bir
1: Çok.
0: arkadaşım olarak ben de seninle iftihar ediyorum. Çünkü enstrümanlara verilen kıymet sanata verilen kıymettir, sanatçıya verilen kıymettir. Bunu da en iyi sen bilirsin. Müziğin içinde var olmuş bir kişisin, yıllardır da dostluğumuz var.
1: Evet.
0: Biliyorum ne kadar kıymet verdiğini, ne kadar hassas davrandığını. Yani bir enstrüman çok şey anlatabilir. Çok şeyi
1: Kesinlikle.
0: anlatabilir. Yani
1: Kesinlikle.
0: hayalinize gelmeyecek, aklınıza gelmeyecek, sizi bir boyuta götürebilir. Evet, yakıştı ya bu arada.
1: Şöyle. Kesinlikle baş tacı benim için enstrümanlar. Çok kıymetli enstrümanistler. Bir vahiy gibi, ya öyle inanıyorum. Yani Yaradan'ın bir vahiy gönderdiğine inanıyorum zaman zaman sanatçılara, gerçek sanatçılara. O yüzden çok kıymetli baş tacı, ama ben hani çok yakıştı dedi ya sağ olsun zarif arkadaşım. Ben sadece poz verebiliyorum. O yüzden enstrümanı gerçek sahibine ben şimdi ileteceğim. Ve nefesine kuvvet diyerek
0: Tamam.
1: güzel bir eser
0: Senin
1: dinleyeceğiz.
0: olsun ya benimki.
1: Tamam, çok yapabilecek bir şey. Ama ben böyle yaşarmışım. Devamlılığım var enstrümanla. Artık hayatıma böyle devam ediyorum. Çünkü bu
0: Çok
1: saatten sonra
0: güzel.
1: bir de benim nefes o kadar kuvvetli değil senin kadar.
0: Hiç nefesin kimde olduğu belli olmaz.
1: Peki.
0: Buyurun.

0: TRT Müzik ekranlarında Müziğin Ritmi programında Serkan Çağrı ritmi tutmaya devam ediyoruz. Bu soruyu Serkan'a sormayacağım da kime soracağım? Bir
1: sor
0: ritim
1: bakalım.
0: Olsaydın ne olurdun? Bir tanesini seçsen.
1: Ben bir ritim olsaydım herhalde hayatın ritmi olurdum. Olsam olsam yani.
0: Şimdi kime soracağımı biliyorum ben bu soruyu. Özel bir ritim seçemedi bile. Tüm hayatı dinleyenlerdensin o zaman.
1: Ben tabii ki hayat beni çok etkiliyor yaptığım işte. Benim aslında en değerli hazinem hayat diyebilirim. Çünkü yaşadığım ve hissettiğim her şeyden farklı bir yansıma çıkıyor. Bu işte o melodi, bazen bir solo, ne bileyim her zaman çaldığım ama her seferinde farklı olan bir şarkının, bir müziğin hayatın ritmiyle çok ilgisi var. Ya ruh öyle bir şey ki siz ne yaşıyorsanız onun aynası olarak karşınızda sizinle beraber. Yani bir gün hüzünlü olduğunuzda çıkmıyor. Yani neşeli bir şey çıkmıyor. Ya da çok neşeliyken de hüzünlü bir şey zor çıkıyor. Bu çünkü tamamen aracı diyebilirim. Bütün enstrümanlar insanların ruhu için aracıdır ve zaten insan en derinlerdeki bahsedemediği, tarif edemediği her şeyi sanat aracılığıyla çok güzel ifade edebiliyor ve bir sanatçı olmak, bir sanatçı doğmak bence Allah'ın insanlara verdiği en güzel hediye. Az önce konuşmada da bahsettin, mesela nefesten bahsettin. Nefes o kadar önemli bir şey ki hayat için, yaşamın kaynağı olduğu gibi ama sanata da dönüşebiliyor ki.
0: Senin çocuğunun da adı.
1: Benim oğlumun da adı Nefes. Baktığım zaman daha derin, daha felsefik açıdan bakıldığında, daha sufizm yönünden bakıldığında da yani Allah'ın insanları nefesinden üflediğini, bizim de nefesimizden, bize verdiği nefesten sanat üretiyor olmamızı birbirine bağlı olarak düşünürsek muazzam bir şey.
0: Kesinlikle. Ah, ne kadar güzel anlattın. Ritim programımızın ismi, çünkü az önce sana da soruyu yönelttim. Sen de hayat diye cevap verdin.
1: Evet.
0: Hayatın ritmini dinlerdim, hayatın ritmi olurdum dedin.
1: Hı hı.
0: Hayat eşittir ritim de demek aynı zamanda bence. Kalp atışımız bile bir belli bir ritimde atıyor.
1: Her şey ritmin içinde devam ediyor.
0: Ve az önce de provada, Serkan ve Tolga prova yaparlarken eseri çalıyorlar ve bir martı sesi geldi. Hani hayatı dinlerim dedi ya, işte oradan da yakınen canlı örneğini yaşadık ve kendi kendine bir aranjman yaptı o sırada, düzenleme
1: yaptı. Tabii.

0: Serkan.
1: içine girdi bir anda. Zaten dediğim gibi hiçbir şey ritmin dışında değil. Bütün kainat, her şey sonsuz bir ritmin içinde olması gerektiği yerde, olacağı yere vardığı noktaya doğru hareket eder. Yani ritim ve armoni zaten bakıldığında bu koskoca yani beynimizin algılamakta zorluk çektiği bu sonsuzluğun içindeki o ritim, o renk, o armoni tarif edilemez bir şey ya. Çok zor tarif edilir.
0: Gökkuşağı gibi bol bol müzik konuşmaya devam edeceğiz.
1: Tabii ki.
0: Bol bol da dinlemeye devam edeceğiz. Ama ben
1: Aynen.
0: şimdi Tolga'yla çok eskiden yaptığınız bir çalışma var.
1: Evet.
0: Albüm. Yalgızam o albümün
1: Düzenlemesi
0: içerisinde değil mi?
1: Tolga'nın.
0: Düzenlemesi Tolga'nın. Yıllar sonra burada da dinleyelim mi?
1: Vallahi yıllar sonra zaten ilk defa canlı çalacağız bunu. Daha önce buluşmak istediğimizde çok buluşamadık. Kendisi çok meşhur ve yoğun bir insan olduğu
0: Çok.
1: için.
0: Evet. Her yerde.
1: Evet. Tolga çok kıymetli tabii ki. Çok yoğun çalışıyor o da. Bunu ilk defa seslendireceğiz ama bunu seslendirirken şunu da söyleyelim. Bizi izleyen, programınızı izleyen çok kıymetli Azerbaycanlı tüm dostlara buradan selam gönderelim. Çünkü bu parça Azerbaycan'ın çok bilinen bir eseri.
0: Çok kıymetli bir şarkı. Ben de Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize sevgiler, selamlar gönderiyorum ve parçayı da gönderiyoruz
1: Tabii
0: onlara.
1: ki sizlere gönderiyoruz.

0: Serkan Çağrı'nın koltuğunun altındaki karpuzlar çok fazla. Böyle say say bir kaldır koltuğunu kolunu diyeceğim, say say bitmez. Televizyon programcısı aynı zamanda kendisi ve TRT'nin yakinen tanıdığı, TRT seyircisini yakinen
1: Evet,
0: tanıdığı
1: doğru.
0: TRT yüzlerinden bir tanesisin.
1: Doğru. Yani uzun yıllardır ben TRT'de program yapıyorum. Hem TRT'de çok kıymetli dostlarım, emektar dostlarımla beraber yıllardır bu güzel müzikleri, içimizde barındırdığımız bütün müzikal birikimleri paylaşmaya çalışıyoruz. Çok keyifli gidiyor çünkü TRT gerçekten müziği, kültür
0: Evet.
1: anlamında müziği koruyan ve besleyen çok önemli bir misyona sahip.
0: Hı.
1: Bugün baktığınızda TRT müzik ekranlarında çok değişik türlerde ülkemizdeki müziklerin sergilendiğini, gençlere özellikle çok fazla fırsat tanındığını, bizlere tabii ki müziğimizi yaşatabilmek, koruyabilmek, yayabilmek anlamında da çok büyük desteği var. Sizin programınız da öyle.
0: Çok
1: Çok şeyler
0: teşekkürler.
1: katıyor TRT'ye. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler. Yıllarca hepimize okul oldu. Çok küçük yaşlardan
1: Tabii
0: itibaren.
1: ki.
0: Şu anda da hala mezun olduk diyemem ben kendi adıma. Ama hem eğitici hem hala
1: Tabii ki.
0: öğrenci tarafındayız. Yani hem biz de öğrenci yetiştirmeye başladık hem de
1: Tabii.
0: hala eğitilmeye devam ediyoruz. Ve halihazırda günümüzde 2026 yılı itibariyle gerçek anlamda müzik konuşabiliyorsak ve gerçek anlamda burada bir müzikal şölen sunabiliyorsak burada TRT'nin katkısı çok büyük.
1: Kesinlikle
0: Çünkü
1: öyle.
0: çok fazla kalmadı müziğin konuşulduğu ve müziğin doğru icra edildiği mecralar. Dolayısıyla ben de buradan TRT'ye çok teşekkür etmek istiyorum hazır yeri
1: Ne
0: gelmişken.
1: güzel. Valla ben şöyle bir şey geldi aklıma. Lise yıllarının sonundaydım ve rahmetli babam sürekli
0: Allah rahmet
1: bana
0: eylesin.
1: teşekkürler. Bana sürekli şunu söylerdi. Oğlum bak konservatuvarı oku, TRT sanatçısı ol. Sürekli böyle benim bir TRT sanatçısı olma hayalim vardı. Ve konservatuvara gitme nedenim de TRT'de klarnet sanatçısı olmaktı. Babanı dinledin mi diyeceksin o yıllarda. O yıllarda evet.
0: Babanı dinledin
1: Babamı o
0: mi?
1: yıllarda dinleyemedim ama şöyle bir şey olmuştu. Benim hayatımda 98 yılında Grup Laçin'le okulda arkadaşlarımla tanışıp müzik yapma ve ondan sonra zaten büyük bir yolculuğun başladığı bir dönemdi. O bekar gezelim
0: Ben ona
1: türküsüyle
0: değinecektim.
1: hatırlıyorsun,
0: Sen
1: evet.
0: hatırlamaz olur muyum?
1: Ha,
0: Beraber çok
1: beraber
0: programlar
1: programlar
0: yaptık. Evet.
1: yaptık, doğru söylüyorsun. O yıllarda tabii ki bu çalışmalardan uzak kalmıştım ama işte niyet ve istek yıllar sonra kendini ortaya tekrardan çıkardı. İlk program yapmaya başladığımda TRT 2 dönemiydi. Hatta belli bir saatten sonra GAP oluyordu, TRT GAP
0: Aa
1: oluyordu.
0: evet.
1: Sonra TRT Müzik açıldı, TRT Müzik de devam etti. Ondan sonra işte burada TRT Müzik'te o yıllardan beri
0: Devam
1: devam ediyor.
0: ediyorsun.
1: Aynen.
0: Peki. Seni yine TRT ekranlarında izlemeye ve keyifle dinlemeye devam edeceğiz. Ama önce müziğin ritminde. Yine aynı ekranda.
1: Tabii ki, buyurun.

0: Enstrümanistler enstrümanlarına benzemeye başlıyorlar. Ben bunu çok gözlemledim.
1: Değil
0: Böyle
1: mi?
0: bir gözlemim var benim. Benziyor musunuz?
1: Var benzerlik. Bak bir göstereyim şöyle. Ha, vallahi eskiden çok daha fazla benziyordum. Çok zayıfken ya yani enstrüman gibi böyle bir çubuk gibi sahnede duran bir insandım. Şimdi birazcık kilo alınca bas klarnete dönmeye başladım. Hakikaten ama biliyor musunuz karakter olarak enstrümanistler enstrümanlarının karakterini yansıtıyor. Ben mesela...
0: Ben bunu sürekli deniyorum, biliyorum ve bunu gözlemledim.
1: Dünyanın her yerinde ben de mesela klarnetçilerle karşılaşıyorum. Hepsinin birbirine benzer.
0: Değil mi?
1: Huyları, korkuları, cesaretleri, sevinçleri. Yani zaten bir manik coşkulu bir klarnetçi ordusu var. Yani hiç nedensiz böyle coşku içinde olan. Diyorum ki yani bu nereden geliyor? Ve hakikaten bu enstrümanistlerin çoğu aynı enstrümanı çalıyorlar.
0: Evet, doğru. Demek ki doğru bir gözlemmiş.
1: Bunu psikologlarımız bir arayınca.
0: Evet, bu doğru bir gözlemmiş. Çok mutlu oldum bunu senden de
1: aynen
0: duyduğuma.
1: Öyle.
0: Çok teşekkürler. Ayağına
1: ben teşekkür
0: sağlık,
1: ederim.
0: Nefesine sağlık.
1: Çok sağ olasın.
0: Harika bir programdı.
1: Evet, seninle buluşmak gerçekten bu güzel programda beraber olmak Tolga'yla ve buradaki çok kıymetli dostlarla. Bana da iyi geldi, özlemişim yani uzun zaman oldu görüşmüyoruz.
0: Özledikçe gel.
1: Gelirim.
0: Biz buradayız.
1: Gelirim.
0: Çok teşekkürler. Nefesine sağlık bir kez
1: sağ
0: daha.
1: Olasın.
0: Efendim Serkan Çağrı ritmiyle ritim tuttuk bu sabah. Önümüzdeki hafta yine çok değerli bir isimle yine aynı ekranda kendi gününde, kendi saatinde Melike ile müziğin ritminde buluşmak üzere. Notalarla kalın, hoşça kalın.

Benden ayrılma ya. Bir hoş Sedat Pazartesi TRT Müzik'te.

Serhan'cığım ellerine sağlık. Duygu'na sağlık. İyi akşamlar herkese. İyisinizdir inşallah. Biz gördüğünüz gibi çok iyiyiz. Bu akşam Allah rahmet eylesin çok sevdiğim bir abimin, Kayan abimin şarkılarını söyleyeceğiz. Elime gitarı ilk aldığımdan beri onun şarkılarını çalmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve çıkardığım zaman da acayip keyif alıyordum. Yani Kayan abinin şarkısını çıkardım diye annemlere, evdekilere ya da işte arkadaşlarıma falan böyle çalıyordum. Gitara ilk başladığım zamanlar. Ki eminim yeni başladığımızda gitara mutlaka Kayan şarkıları çalmışızdır. Geceniz güzel geçsin, müzik dolu geçsin. Bu gece de çok güzel Kayan şarkıları derledik, toparladık. Dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince seslendirmeye çalışacağız. Benim de bir iki tane böyle bestelerim, yine şarkılarım olacak bu program içerisinde. Yine orkestra arkadaşlarım ve ben sizlerin huzurunuzda güzel şeyler söylemeye çalışacağız. Bu akşamın önemi şöyle. Sevgili babamın ellerinden öperim. O beni izliyor şu anda. Kız kardeşime yazmış olduğu bir şiir var. Vardı. Ben o şiiri bestelemiştim ve bizim bir dizi projemiz vardı, Kalbimdeki Deniz diye. Onun sözleriyle o dizideki hikayeyi meç edip Kalbimdeki Deniz isimli bir şarkı hazırladım. Ama babamın sözler, onu da ilerleyen dakikalarda sizlere söyleyeceğiz. Biz hazırız, siz de hazırsanız. Buyurun beyler.

Kayahan abi şarkıları, Allah rahmet eylesin, Nur içinde yatsın, ne güzel. Söylemesi de çok keyifli ve hikayesi de çok keyifli. Büyük bir ozandı kendisi. Repertuarımızda çok oluyor yani. Mutlaka Kayahan şarkıları var, hala var ve olacak da yani. Çünkü yaptığı bütün şarkılar bir klasik gibi böyle. Hepsi nostalji şekilde önümüze çıkacak. Bundan eminim. Çünkü Kayahan abinin dokunuşları, o sesinin tınısı, işte ne bileyim parçalardaki hikayesi falan büyüleyiciydi. Onlardan bir tanesi şu anda gözümün önünde, o odalarda ışıksızım.

Biz şimdi Kayhan abinin şarkılarını söylemeye doyamıyoruz tabii ki ama son bir tane şarkısı kaldı. En sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Onu da söyleyelim. Bir kez daha nurlar içinde yatsın sevgili Kayhan. Bize bu şarkıları hediye ettiğin için sana sonsuz teşekkür ederiz. Buyurun beyler, mi minör bizimkisi bir aşk hikayesi.

Şimdi programın başında da ben bahsetmiştim. Babam bir söz yazmıştı. Kız kardeşime bir şeyler karalamış. Yalnızlık keyiftir eğer dertliysen, ayrılık ölümdür eğer sevdiysen. Kurşun sıksalar da geçmez gecenden, kalbinde denize hasretsen. Saçlarıma karlar yağsa da, gözlerime yaşlar dolsa da, bu koca şehir beni alsa da, yağmur olur dönerim sana. Saçlarıma karlar yağsa da, gözlerime yaşlar dolsa da, bu koca şehir beni alsa da, rüzgar olur eserim sana diye bir şeyler yazmış zamanında. Ben de bunu tesadüf yazdığı yerden çaldım evden. Halam söylemişti bana, böyle böyle kız kardeşine yazdı, bir şeyler yazdı diye böyle. Sonra besteledim. Besteledikten sonra zaman kaç yıl geçti aradan böyle. Kalbimdeki denizi çekiyorduk işte. Diziyi çekiyorduk. Bu şarkıya uygun böyle bir sahne vardı. Bu şarkı çok da güzel oldu böyle dizi içerisinde. Keyifli oldu. Bizimkiler izliyordu şimdi. Ellerinizden öperim. Bu şarkı size gelsin.

Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Müzik dolu geceler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz her hafta olduğu gibi önümüzdeki haftada yine bir başka ustanın şarkılarıyla sizlerle birlikte olacağız. Orkestra arkadaşlarım ve ben saygılar, sevgiler sunuyoruz. Her şey istediğiniz gibi olsun. Geceniz güzel olsun. Sağlık dolu günler sizin olsun. Sana Ne isimli parçam var. Onunla veda edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın.

Sevgili dostlar, tekrar merhaba. Yemyeşil, cennet gibi bir ülkeye, turizmi, zengin tarihi, türküleri, dansları, yemekleri, el sanatlarıyla bu kez Anadolu'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, yani yavru vatana geldik.

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Soli Antik Kent'ten Güzel Yurda doğru yola çıkıyoruz. Kent merkezinin düzenli caddelerinden ve ara sokaklarından geçerek Kıbrıs türküleri için önemli bir derlemeci Mustafa Oymacı ile Tuncay Langal, Mesut Ayar, Murat Çırakoğlu ve Erhan Binici için geldiğimizde Güzel Yurt Kıbrıs Kültür Evi'nin önünde sıcak bir karşılamayla mutlu oluyoruz.

0: Ne güzel mi? Daha önce hiç duymadım. Nedir bu çaldığınız?
1: Gelin karşılama vası, diğer ismiyle Kozan Marşı.
0: Nasıl yani, gelin beni mi karşılıyorsunuz?
1: Yok, düğünlerde misafirlere de
0: misafirlere de
1: Kozan çalınıyor.
0: Tamam. Peki şimdi bizim Anadolu'da bir gelenek vardır böyle. Karşılandığı zaman çalgıcılara bahşiş verilir. Çünkü müzisyenler çok değerlidir, bir geleneği devam ettirirler. Böyle dolarlar böyle başlarında, ondan sonra bu bahşiş çalanları coşturur, daha güzel çalarlar. Bu da benden size olsun ki içeride daha böyle
1: daha iyi çalarlar.

0: şenlikle başladık vallahi. Düğünlerde çalıyor musunuz siz bunu?
1: Tabii.
2: Genelde kına gecelerinde.
0: Kına gecelerinde.
1: Şimdi bu eskiler çalıyor.
0: Bunu oynuyorlar mı bunu peki?
1: Kına gecelerinde oynuyorlar. Çok güzel de bir oyunu var bunun. Kızlar oynuyor bu oyunu. Erkek oynamıyor.
0: Zaten çok kına gecesi mi? Yani kadınlar arasında ise evet. Eğer. Değil mi? Ama kına gecesinin gene şöyle bir özelliği var. Artık baba ocağından, ana ocağından kocasının ocağı yani evlilikle birlikte artık ev değiştiriyor. Dolayısıyla son gecesi. Evet. Yani böyle bir anlam var kına gecesinin.
2: Yani çoğu evlenen çift kına gecesi yapmayı tercih etmiyor ama yapanlar da artık yani özellikle kültürü yaşatmak adına çünkü insanların kendi kültürüyle sosyalleşebildiği tek günlerden biri aslında. Bu gelenek hala bir şekilde öyle ya da böyle içine yabancı unsurlar da karışarak bir şekilde devam ediyor.
0: Valla yaşam sevinci buluyorsa insanlar evet. Devam ettiriyor.
1: Şimdi benim kendi şahsi fikrim her evlenen insan kına gecesi yapmalıdır. Neden? Biz de ekmeğimizi kazanalım.
0: Destekliyorum seni.

0: Ne diyorsun orada? Aman aman.
1: Agolla.
0: Ne demek o?
2: Kol. Kol agolla.
0: Peki. Şeyde evet. Mi söylüyorsunuz? Bakıyorsunuz bahşiş gelmeyince mi söylüyorsunuz? Az bahşiş.
1: Bir nevi gaza getirme milleti.
0: Şimdi onlar bahşişi verince siz de gaza geliyorsunuz bence.
1: Tabii.
0: Değil mi? Çalışınız bir değişiyor böyle. Değil mi?
2: Aynen. Aç ayı oynamaz.
0: Güzel. Evet, ne yapalım dostlar?
1: Ne yapalım? Festikan mı yapalım?
0: Festikan. Ha, bu şeyde Antalya'da festikan yaylası var, fesleğen yani.
2: Evet.
1: Evet.
0: Burada da tabii festikan diyorsunuz.
2: Festikan diyoruz.
0: Hadi buyurun.

Sanat içten gelen bir aşktır. Bir banka yöneticisi olmasına rağmen işte bu aşkla birçok Kıbrıs türküsü derleyen değerli Mustafa Oymacı ile çalıyoruz şimdi.

0: Siz Kıbrıs türkülerini derleyip yaşatan değerli ustalardan bir tanesiniz.
1: Elimizden geldiğince.
0: Kıbrıs'a gelince, güzel yurda gelince hemen sizden bahsettiler çünkü.
1: 81 yılında bağlamayı elime almışım, öğrenmeye çalışmışım. Öğrenmenin zaten biliyorsunuz sonu yoktur.
0: Hep öğreniyoruz.
1: Bağlama çalıyorum. Halk müziği derneklerinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu anda da Güzelyurt Halk Müziği Derneği'nin başkanı ve koro şefiyim. Yalnız bu pandemi, COVID-19 pandemisi nedeniyle birkaç yıldır sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüremiyoruz. Ancak motive olup da yeniden inşallah başlayacağız
0: Hocam
1: diyorum.
0: yaşatmalıyız. Bu yerel türküleri yaşatmalıyız. Mesela muhteşem bir yapı burası. Güzelyurt Belediyesi'nin restore ettiği. Bu evler insanla güzel, kültürle güzel.
1: Katılırım sizlere.

0: Onun için ya biz de elimizden geleni desteği verelim. Mutlaka Kıbrıs yerel yönetimleri de destek veriyordur, vermelidir bu kültüre, Kıbrıs'ın otantik öz kültürüne. Bir derlemenizi çalalım mı?
1: Tabii ki çalalım.

0: Alayım, bozayım ve çalgıcıları tutayım, kızımın düğününü yapayım.
1: Oh.
0: Altınlar almaya gittiğinde bir bakmış ki altınlar yok.
1: Eyvah.
0: Hemen çılgına dönmüş. Kim aldı acaba demiş. Acaba çırağın mı aldı bunları? Hemen çırağını çağırmış. Çırağını sorgulamış. Duvardaki altınları sen mi aldın diye. Çırağı da kaideli bir şekilde vallahi ustacığım almadım üzgün ağlamaklı bir şekilde söylenmiş. Şimdi çırak almadıysa kim aldı?
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Şimdi ne yapacağız? Yani düğünü nasıl yapacağız biz şimdi? Tamam, o almadı, bu almadı, şu almadı, kim aldı demiş. Hepinizi ben kadıya götüreceğim demiş. Gitmiş kadıya, şikayette bulunmuş, mahkeme kurulmuş. Kadı sorgulamış önce çırağı. Çırağı demiş, ustanın altınlarını sen mi aldın? Yine aynı şekilde, vallahi ustacığım almadım, vallahi kadı almadım diye cevaplamış. Bu şekilde hem kızı hem hanımı aynı cevapları vermiş. Kim aldı, kim aldı? Ama bu arada da çalgıcılar tutulmuş, düğünlerine de kurulmuş.
1: Eyvah.
0: Acaba çalgıcılar mı aldı demiş.
1: Eyvah.
0: Bu sefer çalgıcıları sorgulamış kadı. Onlar da çalıp söylemeye başlamışlar. Vallahi almadık diye. Şimdi kadı da ne yapacak? O almadı, bu almadı, şu almadı. Konuyu da çözemedi. Dava battos dedi. Dava sonlandı, bitti.
1: Sonuç
0: yok. Şöyle bir hikayesi var. Altınlar bulunamadı hala daha. Bilemiyorum ne zaman bulunacak.
1: Düğün oldu mu?
0: Düğün oldu da nasıl ödediğini onu bilemiyorum.
1: Hadi çalma onu. Evet. Hadi ben de eşlik etmeye çalışayım.

0: güzel. Şimdi ne yapalım hocam?
1: Şimdi Güzel Ayşem diye bir türkümüz var. Bir gün Aytekin Arıkbuka, bu arada bizim arkadaşımız, bizim ekibimiz.

0: Şimdi bağlama çalıyor. Mustafa dedi, benim babamdan bir bant var, içerisinde bir türkü var.
1: Evet.
0: Dinleyelim Aytekin abi dedim. Dinledik onu. Bir baktık, bu türküyü biz daha önce hiç duymamışız.
1: Evet.
0: Bizim türkümüz olabilir bu. Kıbrıs türküsü olabilir dedik. Babam da aynı zamanda kaynak kişiymiş, yıllarca bilmiyordum. Hmm. Ona bahsettiğimde o da söylemeye başladı.
1: Çok güzel. Demek
0: güzel
1: ki olan Ayşem bir türküymüş.
0: Türküsü. Evet, evet.
1: Sizlerin sayesinde yaşamaya başladı işte.
0: Evet. Ben yıllarca yanımda kaynak kişi varmış babam ve bunu bilmiyordum.
1: Hay Allah.
0: Belki de bazı türküleri kendisi de zaman içerisinde unutmuştur ve bunlar biz kayıt altına alamadık. Bu arada...
1: İşte hocam, fark etmek çok önemli. Şu anı da fark etmek lazım. Yani şu an yaşayan bu türküler, sizlerin varlığı, bu türkülerin hala söylenmesi, bugün eğer fark edilirse yarın yaşayacak.
0: Tabii ki.
1: Yani Kıbrıs'ımızı yöneten yöneticiler açısından, gençler açısından, üniversiteler açısından fark edildiği zaman bu kültür yaşayabilir.
0: Tabii ki. Şimdi güzel Ayşe'mi söyleyelim mi?
1: Haydi bakalım.

Türkiye'nin sevgi ve selamıyla gittiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen ilk bölüm sona erdi. Akdeniz'in ortasından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye ve tüm dünyaya çok hoş türküler dinlettik. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.

çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
0: Ekran başındaki izleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki çok değerli konuklarımız, yine neredeyiz? Senin şarkındayız.
2: Evet.
0: Sizler için hazırladığımız, seçtiğimiz birbirinden güzel, birbirinden keyifli şarkılarla güzel bir akşam geçireceğiz. Değil mi İhsan'cığım?
1: Evet, şarkılar, türküler, serbest çalışmalar.
0: Evet, her şey var. Sürprizler. Her zaman söylediğimiz gibi.
1: Evet.
0: İçinden seçtiğiniz, işte bu benim dediğiniz her şarkı size armağanımızdır.
1: Evet, inşallah.
0: Dedikten sonra.
1: Evet efendim.
0: İlk armağanımız
1: İlk İhsan'dan armağanımız gelecek. Bizden gelsin efendim. Zekai Tunca bestesidir. Abime buradan selamlar olsun, üstadımıza. Çok sevilen bir Hicaz'la ben soloları başlatayım. Programımız başladı ama.
0: Ben de bir Zekai Tunca eseri okuyacağım. Tesadüf olmuş şu an. Ben de fark
1: güzel,
0: ettim. Güzel oldu
1: güzel.
0: Bu akşam iki tane üst üste.
1: Sevilen ve birlikte okuduğumuz, okuyacağımız eserleri hep tercih ediyoruz senin şarkında. Gözyaşımda saklısın ağlamayın.

Çok teşekkür ederim. Sağolunuz, var olunuz. Sevgili Onur kardeşim, Onur Özel Çağlayan ve orkestrasına, üstadlara kocaman bir alkış rica edebilir miyim efendim? Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Ve yine efendim Hicaz, biraz da böyle hareketli. Amir Hoca'nın çok sevilen bir eseri, birçok eseri çok çok çok seviliyor. Seni ben unutmak istemedim ki. Çok böyle, hani diyor ya, seni unutsaydım bekler miydim hiç? Bir derdime bin dert ekler miydim? Birlikte okursak çok memnun olurum. Amir Hocam'ın da ellerinden öpüyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Buyurunuz efendim, hazırız.

Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu eserin güftesi Cemal Safi'ye ait. Onu da söylemiş olalım. Şimdi birazcık hareketli bir şarkımız var sırada. Eşliklerinizi bekliyoruz.

0: Bravo.
1: İhsan Güvenç.
2: Teşekkür ederim efendim.
1: Ben
2: sağ olun.
1: Ne zamandır yapmıyordum ama.
2: Esra'yı çöz, ben de yapayım o zaman. Gönlüne neyse. Sağlık Esra'cığım.
1: Senin gönlüne sağlık.
2: Gel, gel böyle. Dayanamadım. Seni de aldım şarkıya.
1: Bu şarkıyı sevdiğimi bildiğin için herhalde.
2: Evet, Onur da baktı böyle, trafiği uzattık ya böyle. Tam duruyorlardı. Tabii. Şöyle bir baktı bana, yani bir ayar verdi yani.
1: Kuralları çiğneyemeyiz. Onur şöyle bir yan bakar.
2: Cansın.
1: Bazen böyle içimizden geldiği gibi yönlendirebiliriz Onurcuğum.
2: Benim
1: buna hazırlıklı ol.
2: Benim mikrofonuma bir şey
3: sahnede
2: söylemek
3: isterim. Sahnede her şey
1: isterim. Olabilir. Değil mi? Şaka yapıyorum zaten. Evet, sen aynen de buna açıksın.
2: İçimizden geldiği gibi diyor ve ben müsaade istiyorum efendim. Buyurun, sahne sizin.

0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu şarkı da Aslı Zen ve Bülent Özdemir imzası olan bir şarkı.
1: Selamlar
0: Onların
1: olsun.
0: Onların da gönlüne sağlık, selamlar. Senden böyle hazır yakalamışken hareketli bir şarkı.
1: Esra'cığım, taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerindesin canım. Evet. Okumaya çalışalım efendim, sevilen bir şarkı. Hadi hep beraber.

0: Teşekkürler.
1: Oh. Gönlünüze sağlık efendim. Gönlünüze sağlık, ellerinize sağlık. Güzel Esra'cığım. Yine gönlümüzü mest ettin. Gönlüne sağlık.
0: Sen de bütün izleyicilerimizin ve bizlerin.
1: Canım benim, çok teşekkür ederim.
0: Sesin var olsun.
1: Sağ ol canım, senin de. Buyurunuz, yine hanımefendilere öncelik verelim.
0: Yine geldik. Bir bölümün daha sonuna. Çok çabuk geçti.
1: Evet.
0: Umuyoruz sizler ekran başında bizlerleydiniz ve stüdyomuzdaki konuklarımız yine bizi yalnız bırakmadılar.
1: Çok teşekkür ediyoruz dostlarım.
0: Haftaya yine senin şarkına hepinizi bekliyoruz. Biz buradayız.
1: Bekliyoruz efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik ekibi olarak şimdi ne yapıyoruz bilmiyoruz. Bizi böyle arabaya biniyoruz. Görevimiz neresi oraya diyor, yola çıkıyoruz. Birazdan bakacağız artık neresiymiş diye. Baştan da söylediğim gibi biz aslında hiç birlikte çalan bir şey çalmadık. Ben Mustafa'yı aradım. Mustafa bir tane melek gibi insan buldu. Gönlünüz çok güzel. Sizinle çalışmak ilk keyifti. Ve böyle bir yolculuğa çıktık. Yani bence çok güzel şeyler olacak gibi mi geliyor. Biraz seni tanımak istiyorum Coşkun. Nerelisin? Müziğe nasıl başladın?
1: Denizliyim. Müziğe şöyle başladım. Küçük yaşlardan itibaren babam evde bağlama çalıyordu. Hatırladığım kadarıyla sanırım ilkokuldaydım. Ben de dinliyordum, böyle hoşuma gidiyordu. Evime sonradan bağlamayı aldım. Bir baktım çalmaya başlamışım.
0: Gerçekten sen bağlamadan mı gitara geçtin?
1: Enstrümanım bağlamaydı. Ondan sonra orta üçlü sanırım gitar kursuna yazıldım ve gitarla tanıştım. Biraz bağlamadan uzaklaşmaya başladım.
0: Bu olmadı işte.
1: Bir tane o hocam vardı. Çok özendim ona, böyle çok güzel gitar çalıyordu, düzenlemeler yapıyordu. Engin hocamız böyle. Sonra gitara merak salıp o yaştan sonra, orta üçten sonra gitar çalmaya başladım.
0: Gitara geçmen de güzel ama bence bağlama bırakmamalısın yani, çünkü...
1: Devam ediyorum çalmaya ama daha çok gitar odaklı devam ediyorum artık.
0: Biraz rock müziğini seviyorsun gibi mi geliyor?
1: Seviyorum, evet.
0: Böyle biraz sert mi yani, heavy metal ya, kafalarında mı?
1: Şey zamanları, lise dönemlerinde Metallica çok dinlerdim.
0: Ya düşünsene, Coşkun metali bir Metallica'cıyla türküler çalıp söyleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak Coşkun, senin performansını göreceğiz. Bence

0: müzik böyle şey olmadı, dediğiniz gibi yani. İngilizce de çalsan, işte Türkçe de çalsan, müziğin dili yoktur yani. Kalbe gidiyorsa, senin kalbinde bir hissiyat veriyorsa, müzik öyle güzeldir. Ama benim sana bir tavsiyem Coşkun'cum, bence bağlamayı çalmaya devam et. Bu programdan sonra sanki sen bağlama çalacaksın gibi mi geliyor biraz?
1: Bakalım, çalarız belki.
0: Seni biraz aşılayalım türküler.
1: Süleyman zaten güzel bağlama çalıyor. Biz onunla yıllardır çalışıyoruz.
0: Evet, Süleyman.
1: Fakat şimdi artık elime bağlamayı alamıyorum.
2: Ha yok, ekrandan çekinmene gerek yok.
1: Yok, çekinme.
0: O zaman biz ne yapalım? Bakalım genel bir yerimiz bizi nereye gönderecek? Ne kadar uzaklıkta bir yere gideceğiz? Göreceğiz. Rotamız müzik son hızıyla devam ediyor. Bursa Trilye bölümünde.
3: Ha, Bursa.
0: Bursa. Evet. Güzelmiş. Trilye. İlk kez duyuyorum neredeyse. Evet. Çok garip bir isim. Trilye. Bence bu şey o Roma böyle bir şey andırtıyor. Yani Romalardan tanıdığında Trova, Trilye bilmem ne olabilir. Evet sevgili yol arkadaşlarımız. Bugünkü yolculuğunuz Bursa Trilye'ye. Taş evleri, dar sokakları, tarihi dokusu ve zeytin ağaçlarıyla bu sahil kasabası müziğinize ilham verecek bir atmosfer sunuyor. Göreviniz. Trilye sokaklarında yürüyerek bölgeyi keşfedin. Zaten bu bizim yaptığımız en şey, gittiğimizde bir yürüyoruz.
1: Yani. Keyifli işlerden biri. Evet, çalmaktan sonra.
0: Süleyman çok yürümeyi sevmiyor ama. Hep yürüyoruz. Yürümeye devam. Ardından Trilye'nin sokak aralarında tarihi ve özgün bir noktada müzik performansı gerçekleşti. Çok keyif alırız bence. Sokak muhtemelen eski bir sokaktır. Akustiği falan güzel olur yani. Sonra performans sırasında müzik en az 30 dakika sürecek şekilde planlansın. Kurulum sade olsun. Müzik ön planda kalsın demiştir. Yapacağız. Aynen öyle olacak. Bu bölümde Trilye'nin huzurlu ve nostaljik havasını melodilere dönüştürmenizi bekliyoruz. Taş sokaklarda yankılanan notalarla zamanın izini müziğe yansıtın.
2: Bizim enstrümantal tercihimize de uyuyor biraz.
0: Aynen. Tam uyuyor yani. Sizin o yaptığınız... Mesela sokakta yaparken ya da vapurda yaparken şarkı söylemiyorsunuz. Ben hep sadece enstrümantal yoğunlukta duyuyorum sizde. Yani... Evet.
2: Yerine göre değişiyor. Ben bazen söylüyorum, bazen söylüyorum.
0: Ben de yaptım. 2000'lerde falan işte bir Kara Güneş diye bir grup vardı. Sokakta Santur'la.
3: Ya biliyorum.
0: Biliyor musun?
3: Evet, biliyorum.
0: Ben... Valla benim arkadaşlarımdı. Tanışmıştım onlarla. Çok yetenekli çocuklar vardı içlerinde. Kara Güneş ve Siyasi Abel. Fatih Akın'ın o İstanbul filmi vardı. Orada zaten onlar vardı. Onlarla neyse onlarla çalışırken enstrümantal Santur, kemençe, işte perküsyon, ney, böyle enstrümanlarla enstrümantal müzik yapıyorduk. Ve onun tadı çok başkaydı yani.
3: Çünkü ben biliyorum onları, dinliyordum ben.
0: Gerçekten. Evet. Bir iki üç sene yerde oturmuş durum var taşlarda.
3: Sen de yaptın mı öyle?
0: Tabii. Ondan sonra. Üç yıl, ortalama üç ya, belki daha fazla sokak müziği yaptım onlarla. Böyle evde CD üretiyorduk. Tamam mı? Böyle... Bilgisayarda 5'li, 6'lı kayıt şeyleri vardı. Evde yaptığımız kayıtları, işte Kara Güneş CD'leri diye. Mesela sokakta performans yaptığımızda günde 100 tane CD getiriyorduk. Şimdi hiçbir sanatçı bu CD'yi satamaz. 100 tane CD satmaz aynen. 200 tane.
2: Bayağıymış.
0: Biz böyle beyaz kağıtlara işte evde hazırlayıp üstüne sadece Kara Güneş ismini yazıyor haberi elle. Sonra sokakta İstiklal'de falan çalarken birden bir kalabalık. Görüyorlar, santur var, işte İran sazı, işte kemençe var, işte perküsyon var, kaval var, ney var falan. Bizim müziğimizin o doluluğunu gören herkes kalabalık oluyordu. Sonra içimizden birisi işte, ya da ki Kara Güneş CD'leri, Kara Güneş CD'leri diyorduk. İşte o CD'lerden kazandığımız paralarla kiralarımızı, elektriğimizi çok rahat şekilde ödüyorduk. Bursa'nın güzelliklerini görmeye gidelim. Bursa Trilye'yi görüyoruz. Bu programın bence bize kattığı şey çok çok fazla şey var. Rotamızımız gibi. Görmediğimiz bir yere görüyoruz. Gitmediğimiz bir yere gidiyoruz. Bursa'ya yolumuz açık olsun. Rotamız müzik. Bursa'ya doğru gidiyor. Trilye sokaklarında gezip Trilye sokak

yaşadığımda enstrümantal ve birkaç bir iki tane tüm çok kızdım ya. Bursa'ya doğru yol alıyoruz. Rotamız müzik. Yolculuğuna devam ediyor.

Herkese merhaba arkadaşlar. Rotamız müzik yolculuğuna Bursa'da devam ediyor. Bursa'nın Trilye mahallesinde ve bu mahallenin sokaklarında bugün müzik yapacağız. Gerçekten insan gezerken kendini biraz Akdeniz'deymiş gibi, biraz Ege'deymiş gibi hissediyor ama burası Bursa, Trilye. Belki de keşfedilmemiş bir güzellik burası. O yüzden bu güzellikler içerisinde sizlere böyle minik minik, sakin sakin ezgiler çalacağız. Bazen enstrümantal, belki bazen şarkı söyleriz. Şimdiden tekrar hoş geldiniz Trilye'ye. Selamlar olsun.

0: Evet Rio.
1: Başlıyor.
2: Kendimize has bir girişle İstanbul Duet Rio'ya has bir...
3: Biz bu girişleri sevdik ama.
2: Biz bu girişleri sevdik, çıkışları da sevdik.
3: Evet evet, bunun tabii yani güzel başlayınca güzel bitiyor. İrticalen vallahi güzel söyleşiyoruz Ferman Hanım. Hadi hayır olsun diyelim.
2: R.E.M. Losing My Religion yapacakken, onu provada yaparken bir anda...
3: Kopuz versiyon oldu.
2: Sen kopuzla bir harekete giriştin ve biz de seni takip ettik, değil mi? Öyle oldu yani.
3: Bütün sorumlu benim, kabahatli.
4: Tabii, burada sorumlu.
3: Tamam.
2: Yine hoş geldik.
3: Sen de hoş geldin Ferman Hanım.
2: Vallahi.
3: Dostlarımız da yine bizle beraber.
4: Hoş geldin.
2: Evet.
3: Onlar varsa müzik var bizle tabii.
2: Kesinlikle. Bugün biz diyoruz ki bu sefer seni ve sazınla şöyle bir yalnız bırakalım.
3: Eyvallah.
2: Çünkü bu sazın sesini çok met ettin. Biz de
3: az övmedim tabii.
2: Az övmedin. Biz de hem seyircilerimiz hem biz de şu senin sesini ve sazı şöyle bir yalın yalın
3: dinleyelim. Hadi eyvallah.
2: Ne çalacaksın peki? Ne çalacaksın?
3: Büyük aşık işte Veysel'den.
2: Veysel'den.
3: Güzelliğin on par etmez.
2: Güzelliğin on par etmez.

0: Yorum sizden mi gelsin? Nasıl bu sazın sesi?
1: Ben ilk defa duyuyorum şöyle, yani kendine münhasır denen bir şey var ya, hani
0: Evet.
1: daha ilk vurduğunda perdeyi direkt sanki zaman yolculuğu gibi direkt oraya zaten aktık gittik.
0: Evet.
1: Yani diyecek bir şey yok, yani tını birebir aynı geliyor. Allah gönlünü de aynı eylesin.
0: Vallahi.
2: Eyvallah ya. Murat'ım teşekkür ederim. İnşallah o nasip tabii yani. Biz biliyorsun Türkleri işte yani biz vasıtayız. Yani bunu bir sonrakine aktarmak için bu yolda ama anlamak, idrak etmek, onu da pişmek inşallah nasip olur yani.
0: Şey diyor tabii hani diyoruz ki hani yeni düzenlemeler yapıyoruz, çeviriyoruz, kendimizden bir şey katıyoruz ama bazı şeylerin tınısı
2: Üstüne bir şey gelmiyor değil
0: üstüne
2: mi?
0: yani
2: Evet.
0: bunu yani bu saz başka bir saz
2: Evet.
0: bu belli yani.
2: Şunla mesela neler yapıyoruz?
0: Evet.
1: O sazın orijinali bayağı bizim dokunmamıza izin vermedi
0: Dokun.
1: zaten.
0: Evet.
1: Biz de güzel bir dinleyici olarak dinledik zaten.
2: Eyvallah. Hep biz de onları dinliyoruz hep canım yani. Ne
0: Çok
2: olacak?
0: tabii tabii orası bak güzel bağladım.
2: Tabii.
0: Bir şey soracağım. Bu saz 15 yıllık.
2: 15-16 sene var. Çok rahat. Var yani.
0: Sende mi 15-16
2: Tabii
0: senedir
2: tabii.
0: var? Ha.
2: Şöyle ya Ferman'ım, zaten işte ben yani çok uzun zaman önce o derde düştüm, o eski işte Veysel'in kayıtlardaki sazlarına yakın hani biz ne buluruz diye. Bir dönem böyle eski sazları çok işte gittim lütiyerlere baktım. Onları işte yapabilir miyiz? Denedik, olmadı, bozduk, olmadı. İşte
0: Ağaç
2: evet,
0: vesaire.
2: olmadı işte yani işte Özbek Usta, Özbek Uçar sağ olsun. O zamanlar bu sazı yani var etti. Yani onu da tabii gönlünde var ki bu çıktı yani. Bu çok tesadüfi olacak bir şey değil bu. Yani ben her çaldığımda inanılmaz bir seyahate çıkıyorum. Başka bir hikaye. Hani bütün bağlamalarım yani bende var olan yani uzun yıllardır çaldığım, yol gittiğim sazların hepsi başka ama bu bambaşka bir şey. Çünkü bunun sanki tek sahibi var. Sanki bunu sadece aşk ve
0: Aşk
2: sertifikleri
0: meselesi.
2: söylüyor. Söyleyince hani bu saz kendini söylüyor sana. Öyle bir durumu söz konusu. Ben de o yüzden işte ne zaman Veysel deyince bu sazla beraber oluyoruz ya.
0: Vallahi sağ ol.
2: Eyvallah.
0: Şimdi böyle dilersen benim seçtiğim bir parça var şimdi. Çok sevdiğim arkadaşım Aslı'nın albümünde. Ona selam olsun buradan.
2: Selam edelim.
0: Aslı'nın son albümünde Selim Öztunç'un bir söz müziği ona ait olan bir parça var ama Selim gerçekten türkü bestelemiş. Ben ilk duyduğumda dedim ki bu kimin türküsü? Yok dedi aslında türkü değil yani bunu Selim besteledi. Bunlara bence daha fazla ihtiyacımız var. Yani yeni neslin
2: Evet.
0: özellikle bizim türkü bestelememiz, belki de Türk sanat müziği bestelememiz. Yani
2: Evet.
0: o ruhu tabii ki hepimiz yeniden düzenliyoruz ama beste olarak da söz olarak da belki yenilememiz de
2: Vallahi
0: gerekiyor.
2: Ferman'ım burada yani cemaline karşı söylemiyoruz bunu. Tüm seyircilerimize, dinleyicilerimize karşı söylüyorum. Sana bu iş çok yakışıyor. Yani bu hani
0: Eyvallah kardeşim.
2: gelenekten, gelenekselden. Çünkü o tarafı biliyorsun. Yani hani o tarafı bilip oraya yani toprağa ayağın bastığı için işte bu yeni versiyonları yani türküye yakın
0: Evet.
2: bestelenmiş eserleri yani hem özünü duyuyorum hem de yani evvelini hem de ahirini duyuyoruz. Yani o anlamda ben sana bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Sağ ol kardeşim.
2: Dostlarımız da benimle aynı fikirdeler zaten.
0: Eyvallah. Ne zaman tura çıkıyoruz?
2: Vallahi
0: Yine
2: ne zaman yol var dersen
0: Tamam.
2: ben gelirim.
0: O zaman bir kara orman yapalım.
2: Haydi.

0: Şimdi artık zamanı geldi. Bugün Veysel günü gibi oluyor tabii ki. Biz her gün yad ediyoruz ama bugün bir başka, çünkü birazdan konuğumuz
1: Tabii.
0: Veysel'in torunu yani.
1: Torunu geliyor.
0: Ezgi Arıkan birazdan
1: Kanından
0: bizimle.
1: canından değil
0: Kanından
1: mi?
0: canından.
1: Ya bizim için valla ben çok heyecanlandım. Zaten hani sen öyle deyince, konuklarımızdan birisinin işte Ezgi olduğunu söyleyince ben direkt, zaten o yüzden bu saza hemen sarıldım.
0: Evet.
1: Direkt yani hani ismi bile hani ona dokunmuş, hani bir nesil bile duyunca direkt diken diken oluyoruz böyle. Gönlümüz kabarıyor.
0: O zaman büyük
1: Bakalım.
0: Sivas buluşması için hazır mıyız?
1: Hazırız. Siz hazırsanız
0: Tamam. Ezgi Arıkan bizimle birlikte
1: biz hazırız.
0: olacak. Ezgi hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Hoş geldin Ezgi.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: Kardeşim bugün konuğumuza soracağımız çok sorular
1: Soru
0: var.
1: çok,
0: Heyecanımız
1: heyecanımız var.
0: var.
1: Soracağımız soru çok aklımızda dönüyor bir dünya.
0: Evet.
1: Vallahi çünkü şey yani manen bir yükümüz de var bugün
0: Manen bir
1: yani.
0: yükümüz de var. Dur,
2: Evet.
0: psikolojik baskıyı yapacağız.
1: Tabii.
2: Evet, sor
1: Böyle
2: yerlerden
1: söyleyince sonra
2: sorayım.
1: hiçbir şey konuşamayacağız değil mi?
0: Şimdi tabii ki büyük dedeye geleceğiz. Veysel'e geleceğiz. Dedeye geleceğiz. Bahri dedeye geleceğiz. Ama önce sen neler yapıyorsun bu aralar? Ne projeler var? Çünkü benim bildiğim sen başka başka kayıtlar yapıyorsun. Elektronik müzikle haşır neşirsin. Bir onlardan bahseder misin bize?
2: Aslında şöyle oldu. Ben böyle türkülerin çalındığı, söylendiği, aşık dedemin hikayelerinin anlatıldığı bir evde büyüdüm tabii ki. Böyle olunca müzik aşığı olmam kaçınılmazdı gerçekten. Küçüklüğümden beri hep türküler kulağımda, tabii ki de içimde, gönlümde hep türkülerin ezgileriyle büyüdüm ama biraz böyle hani lise yıllarında vesaire böyle biraz daha yaş büyüdükçe popüler müziğe merakım artmaya başladı. Ondan sonra işte pop rock tarza yönelmeye başladım ve sesim o yönde gelişti. Türküleri çok severim, çok iyi bilirim, türkülere çok
0: Benim gibi
2: hakimimdir
0: aynı
2: ama evet.
1: ya.
2: Ama hani şarkı söyleme tekniğim biraz daha batıya yönelmiş gibi oldu ve hep hani müzik gruplarım vardı, hep şarkılar söylüyordum. İşte yabancı, Türkçe, dil fark
1: Oh.
2: etmiyor. Çok farklı tarzlarda şarkılar söyledim. Alternatif, pop, rock, blues, elektronik, o tarzlarda da evde kendi yaptığım ufak kayıtlar var. Ama tabii ki bu mirası hep içimde taşıyorum ve hep bu mirasa yakışır hareketlerde de bulunmaya çalıştım açıkçası. İlk hani gerçekten profesyonel olarak yaptığım bir projeden bahsedecek olursam, dedemin ölüm yıl dönümünde onu andığımız, çok sevdiğim bir türküsünü düzenlediğimiz bir çalışma yaptık 2 yıl önce. 48. ölüm yıl dönümündeydi. Bu aslında benim hani profesyonel olarak yaptığım ilk gerçek

0: Gerçekten kaliteli, güzel prodüksiyonlu, işte düzenlemesinde en ince ayrıntısına kadar emek verdiğimiz, hakkıyla yapmaya çalıştığımız bir düzenleme oldu, bir çalışma oldu. Ama bir yandan tabii ki kendi içimden dökülenleri, kendi gönlümden dökülenleri de yazmaya başladım. Benim de dile geldiğim
1: Şimdi.
0: zamanlar geldi şimdi ama bunları tabii paylaşacağım ileride. Zaten hani çok da heyecanla beklediğim süreçler
1: Biz
0: bunlar.
1: de merak ettik ya.
0: Evet ama tabii ki yine tarzlar biraz farklı.
2: Ben
0: Ama
2: çok yakın buluyorum kendimi Ezgi'ye.
1: evet,
2: Çünkü
1: ama yani tarzlar
2: aynı.
1: farklı olabilir ama olsa o gen işte o yani bir yerde zuhur ediyor yine yani.
2: Tabii tabii geliyor aynı.
1: Tabii
2: Yani
1: tabii.
2: biz de ne kadar rock müzik yapmış olsak da o Anadolu benim kökenler. Şimdi
0: Kesinlikle.
2: bilmeyenler illaki olacaktır. Ben yine de bunu söyleyeceğim. Hani biz bizim dedelerimiz
0: Evet.
2: bir yani neredeyse arkada büyük dedeler.
0: Yol
2: Yol
0: arkadaşları.
2: arkadaşları.
0: Evet.
2: Aziz Üstün'le Aşık Veysel. Ezgi'yle hem öyle bir ortaklığımız var hem de onun çizdiği yolla benimki de birazcık benziyor.
1: Evet.
2: Ben de böyle popüler müziğe, pop rock
0: Hı.
2: dinleyerek yıllar, belki sen daha önceden çok aşinaydın ama mesela ben yıllar yıllar sonra o kültüre aslında
0: Hı.
2: birazcık daha burada vardı hep ama sonradan daha çok keşfetmeye başladım.
0: Evet.
2: Daha fazla heyecan duymaya başladım.
0: Ama o genetik miras işte insanın içinde var.
2: Bir
0: O
2: süre sonra çekiyor.
0: evet,
1: Tabii
0: o
1: büyüdüğü ortam
0: kesinlikle.
1: yani tabii yani içindeki o atmosfer sonuçta yani aynı atmosferde büyüdük. Üçümüz de çok muhtemel. İşte
2: Tabii.
1: ya kimisi oradan kopamayıp aynı yoldan gidiyor. Kimisi işte yani devranını farklı yollarda, müziklerde
2: Kesinlikle.
1: buluyor ama
2: Sonra buluşuyoruz
1: o
2: ama.
1: gönülden
2: Evet.
1: kaçmıyor işte. Burada aynı
2: Burada buluşuyoruz.
1: dedede atada buluşuyoruz yani.
0: Evet, çünkü
1: Aynı
0: duygular
1: triplerde.
0: aynı,
1: Tabii.
0: hayatlar aynı.
2: Tabii tabii
0: İşte bir
2: tabii.
0: aynı şeyleri paylaşıyor.
1: Tabii.
0: Aynı yani müzik evrensel bir şey, tarzdan
1: Evet.
0: farklı olarak o
1: Tabii aynen.
0: geçirilen duygular,
1: Aynen.
0: hissedilen duygular aynı sonuçta.
2: O zaman
0: İnsana dair.
2: üçümüzün sesini böyle bir büyük dedeyi Veysel'i bir anarak
1: Anladım.
2: neyle
0: Aziz Dede'yi de
2: analım?
0: unutmayalım. Aziz Dede'yi de
2: Tabii
0: analım
2: ki.
0: bence bu türküyle.
2: Anacağız tabii ki. Uzun ince bir yoldayımla başlayalım.
0: Evet.
1: Haydi.

0: Teşekkür ederiz yani bizle paylaştığın için. Biz ya bu çok özel oldu.
1: Evet.
0: Hakikaten.
2: Çok keyifliydi. Evet,
1: nesil yani, nesil değdi değil mi böyle?
0: Nesil birleşti burada ve bir gerçekten trio çıkarttık. Hakikaten yani.
2: Ruhunuza sağlık.
0: Çok teşekkür
1: Senin
0: ederiz.
1: Senin öyle Ezgi'cim.
0: Tüm ozanlarımıza git. Ben konserlerde hep öyle söylüyorum. Tüm ozanlarımızın ruhuna gitsin bu parçalar. Şimdi bizim Ezgi ile paylaştığımız çok özel bir an oldu. Bana çok dokundu özellikle. Şimdi ben büyük dedemi araştırırken sonra bir şekilde Ezgi ile tanıştık. Yollarımız kesişti. Bir gün Ezgi bana bir video gönderdi. Videoda rahmetli Bahri dede var değil mi?
2: Evet.
0: Sen bir o videoyu nasıl çektiğini bir anlatsana ne olur.
2: Şimdi seninle tanıştıktan sonra, konuştuktan sonra tabii Aziz Dede'den de bir şeyler öğrenmek istedim. Hani Aziz Dede kimdir, nasıl bir zamanda karşılaştılar, nasıl bir arkadaşlıkları oldu Aşık Dedem'le. Bu arada ben Aşık Veysel'in torununun çocuğuyum. Yani ikinci kuşaktan, hani bilmeyenler için de bunu açıklayayım. Aha. Dede diyorum ikisine de,
0: evet,
2: ama
0: evet.
2: Bahri Dedem, benim dedem, Aşık Dedem ise Bahri Dedem'in babası.
0: Babası.
2: Bahri Dedem rahatsızdı. Şu an rahmetli oldu. Çok özlüyorum
0: Allah
2: onu ama.
0: Allah rahmet eylesin.
2: O hastalık süreçlerinde sürekli Mersin'de yaşıyordu. Mersin'de gidip onu ziyaret ediyordum. 2-3 ayda bir gitmeye çalışıyordum onunla zaman geçirmeye. Çünkü ondaki öyküler bitmez. Yani inanılmaz hafızası.

0: var ve böyle gerçekten her öyküyü, yaşadıkları her anıyı bize her zaman keyifle
1: Ne
0: anlatıyordu.
1: kadar kıymetli
0: Ve
1: yani.
0: çok fazla video var elimde. Sürekli onun videolarını çekiyorduk bize bir şeyler anlatırken, torunlarını özellikle. O yüzden çok değerli. Ve dedeme Aziz Üstün'ü sordum. Dede dedim, Aziz Üstün diye bir ozan var, sen tanır mısın, bilir misin? Ve zaten direkt hani hikayelerini anlattı. İşte onlar Ortaköylüydü, biz onlara giderdik, kalırdık.
1: Ay ya.
0: Dedem çok severdi dedi. Ve hani o sıra dedim ki, dede bir videosunu çeksem sen bir şiirini okuyacak mısın bana, biliyor musun mesela? Direkt zaten ben
1: Direkt.
0: hani daha söylemeden şiir okumaya başladı. Şiirleri hiç unutmaz, çok iyi bilir, hepsini böyle ezberden okur. Videonu çekebilir miyim dede, torununa göndereceğim dedim ve izin verdi, çektim orada, onu da sana gönderdim. Ya çok
1: Of, o
0: çok
1: çok çok
0: anlamlıydı, çok
1: kıymetliymiş.
0: güzeldi.
1: Eyvallah.
0: Böyle bir anı oldu. Çok da değerli oldu. Zaten ölümünden sonra sen paylaştın
1: Evet, hep
0: sosyal
1: paylaştım.
0: medyada. Evet.
1: Onun da yani ruhu şad olsun hepsinin. Ve Bahri dedenin yani Bahri Şatıroğlu'nun bestesi olan
0: Evet.
1: Aşık Veysel'in şiiri olan
0: Evet.
1: bir türkü var.
0: Gelmez yola gidiyorum.
1: Şimdi onu
0: Evet.
1: yapacağız değil mi?
0: Aşık Veysel'in ölüm döşeğinde yazdığı son şiiri.
1: Aa.
0: Sonrasında da Bahri Dedem'in bestelemesiyle birlikte bu forma gelmiş durumda, türkü formuna.
1: Bir de bu forma
0: Bir
1: gelecek şimdi, dur
0: de burada başka bir
1: bakalım.
0: forma
1: Buraya gelecek
0: gelince
1: mi artık, bir
0: dur
1: bakacağız.
0: bakalım göreceğiz.

0: Aslında fark etmeden kronolojik bir sıra mı yapıyoruz? Bak şimdi Aşık
1: Evet.
0: Veysel'den başladık. Bahri Dede'den devam ettik. Şimdi ne çalacağız, ne yapacağız?
2: Fikret
0: Fikret Kızılok'tan
1: ama Ezgi
0: gönül
1: bize anlatsın
0: yapacağız.
1: ama
0: Evet.
1: o hikayeyi.
2: Evet, Fikret Kızılok'tan.
0: Çünkü Fikret Kızılok ve Aşık Veysel'in gerçekten bir önemli bir yol birliği. Özellikle Fikret Kızılok'un sanırım müziğindeki
2: Evet.
0: değişim, onu yönlendiren bir ruh var Veysel'de, değil mi? Yanlış
2: Evet.
0: söylemiyorsun.
2: Fikret Kızılok bu arada 60'lı yıllardan bahsediyoruz. Fikret Kızılok da bizim gibi farklı tarzda müzik yapan bir sanatçı.
0: Evet.
2: Hani türkü, halk müziği alanında eserleri yok. Başka bir alanda eserleri var ama o dönemde Aşık Veysel'in eserlerinden, sanatından çok etkileniyor ve köye gidiyor. Dedemle zaman geçirmek için. Ve çok uzun zaman boyunca aynı evde kalıyorlar. Hani ustam der zaten Aşık Veysel'e Fikret Kızılok o dönemlerde. Sonrasında oradan aldığı ilhamlarla, oradaki beslenmesiyle bir şarkı yazıyor. Ve o şarkı altın plak alıyor o dönemde, o yıllarda. Sonrasında o altın plağı getirip köye getirip dedeme takdim
0: Ha,
2: ediyor
0: köye
2: ve bu senin
0: getiriyor.
2: diyor. Aynen geri getiriyor. Hediye etmek istiyor o altın plağı. Böyle çok güzel, çok özel bir arkadaşlıkları var aslında. Hani Fikret Kızılok'un da çok fazla o sanattan etkilendiği, beslendiği, o köyden,
0: Ya.
2: o ortamdan, Aşık Veysel'in yaşamından, hayatından etkilendiği dönemler bunlar. Sonrasında da şöyle bir hikaye daha var kulağıma çalınan, hani anlatılanlardan bildiğim kadarıyla. Aşık dedem hayata gözlerini yumduktan sonra Fikret Kızılok tekrar köye geliyor. Mezarının başında kendisine ait olan bir sazı kırıyor ve toprağa gömüyor. Diyor ki Aşık Veysel öldüyse bu saza Aşık Veysel'in eli değdi ve o öldüyse bu sazın da toprağa karışması gerekiyor diyerek onu da kara toprağa gömüyor o sazı da. Böyle de hani
0: Oy.
2: hayatına dokunan bir dönüm noktası da oluyor aslında onun için. Çok değerli. Biz de şu an onun şarkısını söyleyeceğiz burada. Çok çok anlamlı böyle nesilden nesile bu hikayeler de aktarılıyor, bu duygular da aktarılıyor. Böyle bir
1: Valla lal
2: hikaye.
1: olduk yani
0: Ay.
1: Ezgi'nin anlattıklarıyla, çünkü gerçek, yani gerçek bir hayat, gerçek etkileşim, yani muhabbet gerçek, hal gerçek, yani oradan doğan çiçek gerçek, yani zaten yani
0: Aynen
1: çiçeği
0: öyle.
1: de toprağı da en güzel anlatan Büyük Ozan olduğu için,
0: Tabii.
1: yani yine onun sözüyle, onun muhabbetiyle bir çiçek doğmuş, bir ödül gelmiş. Yani işte kaynak, işte herkesi besliyor yani
0: Devam da
1: Erman
0: ediyor.
1: Hanım, yani evet.
0: Şimdi UNESCO 50. ölümünün 50. yıl dönümünde
2: 2023 yılı.
0: 2023
2: Evet.
0: UNESCO yılı ilan etti. Aşık Veysel
2: Aşkınız.
0: yılı ilan etti. Bizim de görevimiz hala o mirası devam ettirmek. Farklı farklı tarzlarda yorumlayarak belki de
2: Evet.
0: kimisi devam edecek, kimi daha klasik tarzlarda devam edecek. Ama bu kültürü anlatmaya, dünyaya
1: Zaten evet,
0: yaymaya
1: Veysel'in de biliyorsun hani
0: devam
1: Büyük
0: edeceğiz.
1: Ozan'ın yani insana bıraktığı hani emanetlerden bile, tamam. Bunlar hep türkülerle anlattı. Kendi diliyle, sazıyla anlattı ama hani zaten o bir olma halini, ama bir bahçede bütün çiçeklerin farklı farklı kokularının olduğunu,
0: Tabii.
1: hani bütün bu tabiatla insan ilişkisini bize en güzel,
0: En
1: en
0: güzel.
1: saf şekilde
0: Aynen öyle.
1: anlatan Ozan'ımız
0: Tabiat
1: olduğu için,
0: sevdi, doğru.
1: tabii zaten hani yaşantıyı da, hani yolu da bize anlatıyor aslında. Hani farklı farklı güller, farklı çiçekleriz, farklı kokularız ama aynı bahçenin gülüyüz işte.
0: Doğru.
1: Tabii o
2: Kesinlikle.
1: yüzden zaten yani o emaneti çok büyük yük, yani hani sadece hani soyundan gelen ve bunu çok güzel şekilde temsil eden hani Ezgi'yi bir kenara koyuyorum. Hani hepimiz için, bu coğrafyadaki bütün eli saz tutan, müzik söyleyen herkes için aslında hepimiz bir nevi onun, işte onların torunlarıyız yani.
2: Kesinlikle öyle.
1: Onların yolunu sürmeye çalışıyoruz. İnşallah böyle bir zerre layık oluruz yani onlara.
2: Ben de hep
1: İnşallah.
2: onu söylüyorum. Yani dedemin o
1: Evet.
2: gönül gözüyle gördüğü dünyanın %1'ini
0: Yüz,
2: görebiliyorsam şu an
0: evet, evet, evet.
2: çok güzel bir şey. Çünkü o hani işte aşkı, acıyı, çaresizliği, kardeşliği,
1: Tabii.
2: ilahi aşkı, toprağı, doğayı, her şeyi o kadar bütünsel anlatıyor ki ve hani bu kişi hani 7 yaşında dünyaya gözlerini
1: Tabii.
2: yuman bir insan. Hani her şeyden öte. Gönül gözüyle yarattığı o dünya o kadar
1: Evet.
2: güzel ki umuyorum bizler de hani çok kısa bir küçük bir miktarını da bile olsa şu an yaşadığımız dünyada, içinde bulunduğumuz dünyada çok ihtiyacımız olan bir gönül gözü o aslında.
0: Gönül gözü
2: Hepimize diliyorum.
0: diyorsak o zaman
2: Tabii.
0: gönülle,
1: Evet,
2: Evet.
1: haydi bakalım.
0: o gönüllere dokunalım. Bir de bak, şunu söylemeyi de unuttum ben. Şimdi Fikret Kızılok gönül yapacağız da, bugün Coşkun senin geleceğini duyunca özel bir saz getirdi, değil mi? Yanlış
1: Evet.
0: söylemiyorum Coşkun.
1: İşte
2: Uzun sap mı?
1: Büyük Ozan'ın sazının sesine Uzun yıllar hep uğraştık. Yani hani ben kişisel olarak çok uğraştım. Hangi kapak daha iyi o sese? Yani çünkü hani o sazlar çok eski. Bayağı bir uzun süre uğraştıktan sonra işte bir herhalde 10-12-13 sene önce bu bağlamayı sevgili Özbek Usta yaptı.
2: Çok güzel.
1: Ve işte hatta bizim işte Cengiz abi, Cengiz Özkan da uzun yıllar Aşık Veysel Türklerini sadece bu sazla çalıp söylerdi. İkimize yapmıştı zaten. Ben de bunda çalıp söylemeye çalışıyorum işte yıllardır.
2: Çok,
1: bugün
2: çok
1: de
2: güzel.
1: Sen gelince böyle bir şey
0: evet.
1: olduk. Bir gönül oldu. Başka yere aktı. O yüzden dedim bugün bunda çalıp söyleyelim.
0: O zaman Fikret Kızılok Gönül.
1: Haydi.

0: Çok değerlisiniz. O kadar değerlisiniz ki özellikle Özer Akun.
1: Sağ ol.
0: 35 yıl devirdik beraber.
1: Aynen.
0: 1990 oralara gideceğiz Göksuncuğum. Yani bugün herhalde klarneti eline olan, müziğe başlayan gençlerin hepsinin takip ettiği ve abiler olarak gördüğü çok değerli
1: Çok
0: müzisyen
1: teşekkür ederim.
0: Göksun
1: Sağ ol.
0: Çavdar,
1: Sağ
0: sağ
1: ol.
0: olsun. Ve Erapçığım bugün bize bas gitarda eşlik edecek. Seninle yeni tanıştık ama
1: Evet.
0: sohbetimiz olacak mutlaka.
1: Kaynaşırız zaman.
0: Kar, değil mi? Zaman çok güzel. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk.
0: Gerçekten bugün çok mutluyum. Dediğim gibi yani albümlerimizde ne zaman bir cello ihtiyacımız olsa Özer gelir bu şarkıyı var ya uçurur dediğimiz çok değerli kardeşim Göksun aynı şekilde. Nelerden başlayayım? Vazgeçtim dedim. Özellikle bu şarkıyı seçtim. 1990 senesinde ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde Gülümser mi yapılıyordu ve
1: Evet.
0: Özer'le o dönem
1: Evet.
0: tanışmıştık. Şahane bir
1: Yani
0: zamandı.
1: ne diyeyim ki, nereye koyayım ki? Yani hayata başladığımız yıllarda o
0: Değil mi
1: yıllar.
0: ya?
1: Yani
0: Ben 20 yaşındayım değil mi? Bizim
1: tabii
0: seninle aramızda herhalde 2 yaş, 3 yaş
1: 2-3
0: falan
1: yaş
0: vardır herhalde.
1: vardır,
0: Değil mi? 2-3
1: yoktur
0: yaş
1: yani.
0: vardır.
1: Hayata başladığımız yıllarda o kadar güzeldi ki, o kadar
0: Ah, rüya
1: sevindim,
0: gibi.
1: rüya gibi yıllardı. Gerçekten bir tarafımızda Fuat abi var,
0: Fuat abi var değil
1: bir
0: mi?
1: tarafımızda
0: Mazhar abi geliyor,
1: Mazhar abi
0: Özkan abi
1: geliyor.
0: geliyor.
1: Yani
0: Orhan
1: çok
0: abi kapıdan giriyor,
1: Orhan
0: Barış
1: abi
0: Banço giriyor kapıdan içeriye. O dönemler.
1: FT stüdyosu meşhur.
0: FTS
1: FT
0: stüdyosu.
1: meşhur
0: Tabii seyircilerimiz
1: FT.
0: bilmiyor olabilirler. Yani 35-36 yıl önce ben ilk İstanbul'a geldiğimde FTS stüdyosu vardı. Tabii ki birçok çok güzel stüdyolar vardı. Onlardan bir tanesiydi. O dönem çok değerli müzisyenler Erkan abimiz, ruhu şad olsun Yaşar abi, canım
1: Amin,
0: abimiz.
1: amin, amin.
0: Yine seyircilerimiz bilmedi. Kempa ve Gündem grubun ayrılmadığı daha bir arada durdukları
1: Beraber,
0: dönem.
1: evet.
0: İlyas Estetik.
1: Rahmetli, evet. Allah
0: Ah canım
1: rahmet
0: benim.
1: eylesin. İlyas abi.
0: Sendromuz var.
1: Sendir abi,
0: Sendromuz değil
1: Selçuk
0: mi?
1: abi, Selçuk Tekay.
0: Selçuk Tekay
1: Ta
0: değil
1: o
0: mi?
1: dönemlerden
0: Değil mi? İnanılmaz bir
1: beraber,
0: ekip.
1: ya
0: Ve sen de o
1: inanılmaz.
0: zamanlar
1: Tabii.
0: Cello'nla birlikte ekibe
1: Tabii.
0: dahil oldun ve nasıl bir güven vermişsen o yaşta. Değil mi?
1: Ya, o başka bir şey tabii hani insanın hayata bakış açısıyla alakalı. Biz biliyorsunuz işte hani
0: Tabii.
1: bir zamanında çok zorluklarla yetiştik. O dönemde özellikle 80'li yılların ortaları ve sonlarına doğru.
0: Yaşa.
1: Bir an evvel böyle bir adam olma ihtiyacımız
0: Değil
1: vardı.
0: mi?
1: Böyle bir an evvel bir şeyler olma ihtiyacımız vardı. Hissiyat olarak öyleydik ki. Şükürler olsun bugüne getirdik o
0: Evet.
1: günlerimizi. Dostluğumuz da başta
0: Yaşa
1: söylediğim
0: vallahi
1: gibi
0: yani öyle. Çok çok
1: 30-35
0: şükür. Çok
1: senenin
0: şükür.
1: üzerinde bir
0: Saygıyla devam ediyor. Çok
1: dostluk,
0: şükür.
1: saygı
0: Ben
1: desek. Nerede
0: yani önünüze
1: görüşsek,
0: saygı diyorum yani.
1: estağfurullah,
0: İnanılmazsınız.
1: nerede görüşsek kaldığımız
0: Yaşa.
1: yerden devam ettiğiniz arkadaşlarınız varsa vardır ya.
0: Tabii.
1: Senin de onu hissediyoruz her
0: Yaşa.
1: zaman
0: Çok
1: yani.
0: sağ ol. Aynı şekilde bilmukabele. Aynı şekilde Göksun'la da yani albümlerimizde bir şekilde bir araya geliyorduk ama Rubato grubu olarak bir araya gelmeniz şahane oldu. Ve Sezen'le de Sezen çok acayip biliyorsunuz yani benim de hayatımı değiştiren ve müziğe
1: Kulakları
0: başlama
1: çınlasın.
0: sebebiyetimdir. Her daim her programda 35 yıldır söylerim ve biyografimde de yazar. Sezen Aksu olmasa bugün bir müzisyen olmazdı çok şükür. İyi ki beni böyle bir yola sokmuş ve sizin gibi çok değerli müzisyenlerle bir araya getirdi bizi. Yolculuğumuza başlamış olduk. Sezen'le ama senin çok güzel bir anın var. 21 yaşındayken değil mi?
1: Tabii yani 94 yılıydı. İlk albümü çalmaya gittim. Rahmetli Onno abi vardı o zaman. Onno
0: Ah,
1: Tunç.
0: Onno Tunç.
1: 97'de
0: Rahmet
1: zaten bir
0: tanıyoruz.
1: uçak kazasında kaybettik onu. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun diyelim. Onno abinin o gün yaptığımız kaydı 10 sene sonra Ayda'ya kızının bana anlatmasıydı. O günkü
0: Ay.
1: kaydı 10 sene sonra ben Ayda'dan duydum. Özel Ayda bir çelistle tanıştım. Müthiş çalıyor şöyle böyle falan diye. Tabii onore oldum. Çok büyük onore oldum ama unutmayacağım anlardan bir tanesiydi o da.
0: Ve Sezen Aksu'nun sana söylediği bir cümle var. Çok güzel. Seni kalbime yazdım diyor. Seni ilk
1: Evet.
0: defa duyduğunda,
1: Evet.
0: değil mi? Enstrümanla birlikte duyduğunda.
1: Evet.
0: Ki yani gerçekten çok genç yaşta bir efsanesin bence Özer'cim.
1: Estağfurullah,
0: Vallahi
1: estağfurullah.
0: billahi.
1: Estağfurullah. Yani
0: Müthiş.
1: çok mahcup oluyoruz. Söyleme böyle.
0: Ya ne olur
1: Çalalım, söyleyelim
0: söyleyeyim ne
1: yani.
0: olur. Ne zaman, nerede, ne zaman bulacağım bu fırsatı bir daha?
1: Evet.
0: Yani müthiş saygı duyduğum müzisyensin. Aynı şekilde Göksuncuğum da canım sağ olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani dediğim gibi albümlerde bir araya geldik ama geçen zaman içerisinde de çok güzel zamanlarımız oldu beraber. Biz Anadolu Kavağı'na geliyorum. Orada
1: Evet.
0: çok güzel bir stüdyonuz var Anadolu Kavağı'nda. Geldim. Çok güzel bir enerjiniz var. Acaba bir şarkıyla devam etsek mi?
1: Tabii ki.
0: Nasıl olur? Süper olur. Ve bu şarkının adı ne olsun? Unuturum diye yorma kendini.
1: Selçuk abinin de adını almışken
0: Selçuk.
1: rahmetli Selçuk Tekay'ın müthiş şarkısı Ünal abinin, Ünal Narçkın'ın sözlerini yazmış olduğu.
0: Sözlerden abinin.
1: Unuturum diye yorma kendini demişler. Hep biz
0: Asla
1: elimizden geldiği
0: unutmuyoruz.
1: kadar.
0: Unutmayanlardınız.
1: Aynen öyle.

0: Helal olsun, helal olsun. Ya solistik ne kadar güzel yakıştı sana ya Özer.
1: Abi sorma.
0: Valla.
1: Yakıştı değil, yapıştı.
0: Yapıştı mı diyorsun? Ha. Yoksa şarkı...
1: Yapıştırdık abi.
0: Valla mı diyorsun? Helal olsun. Yani

0: Peki sen de değil mi yani nefesi varken şarkı ama yani çello elinde olunca da çok zor
1: Şöyle ki
0: yani.
1: aslında ben hiç şarkıcı olmak niyetinde değildim. Bu,
0: Ben
1: yani
0: de değildim.
1: arkada vallahi öyleydi. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine enstrümantal olarak başladık. Hatta ilk birinci albümde Aşk diye bir eserim vardı benim. O eseri kaydettik. Arkasından müthiş bir türküyü kaydettik. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Dediler ki abi okuman lazım.
0: Fena güzel gidiyor değil mi?
1: Okuman lazım, okuman
0: Duygu
1: lazım
0: var
1: dedi.
0: çünkü.
1: O gün bir girdik, okuduk, pir oldu. Benim için milat oldu o gün. Hani
0: Çok iyi
1: yıllarca
0: oldu.
1: reddettiğim, yani sazıma karşı olan aşkımdan dolayı reddettiğim
0: Ya.
1: solistliği o gün başlamış oldum. Yani
0: Ama ne de güzel
1: arkadaşlarımın
0: oldu.
1: itirazı.
0: Rubaut oldu, şahane
1: Evet.
0: oldu, harika oldu. Helal olsun. Ben çok
1: Evet.
0: yakıştırdım yani çok yakışıyor. Yani şarkı söyleme o dili var ya yani o
1: Dilimizden
0: duygu da
1: geldiği
0: var
1: kadar,
0: ya.
1: elimizden geldiği kadar.
0: Fazlasıyla geliyor. Helal
1: Eyvallah.
0: olsun
1: Sağ ol.
0: kardeşim.
1: Senin takdirin. Sağ
0: Helal
1: olasın.
0: olsun. Erapçığım seni tanıştık ama tabii ki biraz araştırmam oldu. Yani müzikle alakalı babanın bir değil mi? Yani ilk müzik eğitimini babandan
2: Babam
0: aldınız.
2: müzisyendi hem
0: Yaşa.
2: edebiyat
0: İsmini de
2: öğretmeniydi.
0: lütfen.
2: Erol Görgün.
0: Erol Görgün. Erol
2: Hem
0: hocam.
2: evet,
0: Saygılar olsun.
1: öğretmenlerimize selam olsun.
2: Hocamızdır.
1: Ellerinden
0: Selam olsun.
1: öpüyoruz. Evet.
2: İşte müzik evi açmıştı babam. Düzce'de yaşadık o yıllarda. İşte ben de o müzik evine gelir giderken falan öğretmenlerin yanında falan öyle ben de piştim. Ondan sonra ama benim müzisyen olmamı istemiyorlardı.
0: Ya.
2: Fizik bölümünü kazandım.
0: Öyle
2: Fizik,
0: mi?
2: evet. O sonra üniversitede Denizli'de bir okul açılmıştı. Müzik öğretmenliği okulu. Oraya geçtim. Sınavına girdim. Kazandım. Ondan sonra orada okuyup sonra İstanbul'a geldim. İşte abilerle tanıştık.
0: Aa ne de iyi
2: Ondan
0: olmuş.
2: sonra serüven öyle başladı yani
0: Vallahi
2: İstanbul
0: süper
2: hayatı.
0: olmuş. Yani seninle de bir dediğin gibi stüdyoya geldiğimde tanışmıştık o zaman. Yani çok yani inanılmaz bir yumuşak tatlı bir yapınız var. Genel olarak bence rubato böyle bir çok güzel bir renk olmuş. Çok güzel bir tat, çok güzel bir lezzet. Ve bu grubun içerisinde tabii yer alıp da bas gitarla bu grubun içerisinde olup değil mi yani o eşliğin içerisinde bulunmak. Bence çok
2: Tabii.
0: güzel olmuş yani.
2: Müthiş, müthiş oldu yani. Benim dualarım böyleydi yani. Allah'ım beni çok iyi müzisyenlerle ama çok iyi insanlarla
0: Çok iyi insanlar değil
2: karşılaştırdım.
0: mi
2: Ve denk geldi işte.
0: Yaşa.
2: Özer abi, Göksun
1: Karşılıklı ama
2: abi.
1: yani her şey karşılıklı.
2: Denk
1: Erat da
2: geldi.
1: öyle,
0: Aynen Allah
1: Düzgün de
0: gönlümüze
1: öyle.
0: gelen bir
1: Göksun
0: çok
1: da
0: şükür.
1: öyle. Şükürler olsun.
0: Ama
1: Ama
0: şu anda
1: birbirimize...
0: çok güzel görünüyorsunuz. Yani inanılmaz bir güzel bir ışıltı var. Ben çok sabırsızlanıyorum. Çünkü dediğin gibi tekrar bütün TRT Müzik ekranında ümitli şarkılar şu anda ekranların başında olan bütün seyircilerime söylüyorum. Türkiye'nin en değerli müzisyenleriyle karşı karşıyayız şu anda.
1: Estağfurullah.
0: Ben bile böyle duruyorum. Saygıyla dinlemek istiyorum.
1: Estağfurullah.
0: O yüzden bir şarkı daha rica ediyorum sizden. Hikaye
1: Ne demek?
0: şarkımız var.
1: Sevgili Osman'ın bir şarkısı, Osman Şahin'in bir şarkısı.
0: Osman Şahin.
1: Osman Şahin son dönemlerde de yaptığı eserlerle dikkat çektiğini düşünüyoruz. Yani bize de bir tane eserini gönderdi. Gerçekten hikayesi de olan bir şarkı.
0: Sese de yakıştı.
1: Eyvallah.
0: Ekibe de yakıştı. O zaman hikaye Rubato.

0: Vallahi ne güzel söylüyorsunuz. Böyle huşu içinde dinliyorum ya.
1: Vallahi olduğu kadar
0: Çok
1: sağ
0: güzel. Yok, çok güzel oluyor vallahi billahi. Çok güzel oluyor. Çok mutluyum yani sizi dinlediğimiz için. Ya çok büyük bir şans şu anda bizim için.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi öyle. Eminim ekranları başında seyircilerimiz de aynı keyfi yaşıyorlar. Şahane bir müzik keyfi. Göksuncuğum, yani bilmediğim şeyler var senin hakkında. Bugün öğrendim, biraz araştırdım. Fransa macerası var.
1: Evet abi,
0: Yani,
1: orada
0: ya
1: doğdum
0: çok
1: ben.
0: acayipmiş. Bugün öğrendim onu. Değil mi?
1: Eyvallah.
0: Yani Fransa'da bir dönem geçiriyorsun. Bir ciddi bir zaman.
1: Evet, 11-12 yaşına kadar orada duruyorum. Oradan sonra buraya geliyorum.
0: Sonra Türkiye'ye geliyorsun.
1: Evet, ilkokulu bitirdim, oradan geldim falan.
0: İlkokulu orada bitirin. Sonra buraya geliyorsun.
1: Evet, ondan sonra Saint-Benoît'a giriyorum.
0: Sen bana... Evet.
1: Ama bir sene okuyor biliyorum
0: Bir
1: oradan.
0: sene.
1: Atıldım abi Türkçe bilmediğim için.
0: Türkçe bilmediğin için değil
1: Evet.
0: mi? Ama nasıl bir kader değil mi bu?
1: Evet, ondan sonra da zaten bizim ailemiz, yani Özer abiyle zaten akrabayız.
0: Biliyorsun.
1: Ailemiz müzisyen olduğu için müzeye yöneldim, işte konservatuvara girdim.
0: Kaderden kaçış yok.
1: Ya öyle.
0: Çok şükür.
1: İTÜ'ye
0: Yani
1: girdim.
0: oradan bu tarafa doğru, yani bu olumsuz mu bir şeymiş gibi görünüyor ama bunu olumluya çevirmek
1: Abi yazılmış artık, yapacak bir
0: yazılmış
1: şey
0: değil mi?
1: yok, evet,
0: Kaçış yok.
1: alnımıza.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi 35 sene öncesine gidiyorum. Sezen Aksu'nun konserine fırlayıp sahnede beraber şarkı söylemesek şu anda burada değildik yani.
1: Evet.
0: Kader hakikaten ağlarını güzel güzel örüyor.
1: Aynen
0: Ne
1: abi.
0: de güzel örmüş. Göksün Çavdar'a kavuştuk, çok
1: Ben
0: şükür.
1: teşekkür ederim sana.
0: Sazına kavuştuk. Seni dinlemek büyük bir güzellik. Yani
1: Çok
0: ben
1: teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: inanılmaz mutluyum. Yani albümlerimize gelip çalan müzisyenlerin Rubato grubu olarak bir araya gelip bu şekilde karşımızda olmaları bize çok büyük mutluluk veriyor. Sizleri duymak
1: Biz de çok
0: eminim.
1: mutlu olduk seninle beraber olmaktan Ümit abicim. Sağ olasın.
0: Kaptırdım gönlümü diyorum ama
1: Tabii.
0: güzel bir şarkı.
2: Sevgili Soner'in şarkısı burada. Soner Han'ın şarkısı. Genç yetenek.
0: Soner?
2: Genç Soner Han.
0: Soner Han.
2: Han. Gerçekten genç bir yetenek. Yani
0: Aferin.
2: çok yaşı genç
0: Söz
2: olmasına
0: bestem.
2: rağmen söz bestesi de ona ait.
0: Helal olsun.
2: Böyle duygusal şarkılar yazabiliyor. Bazı insanlar hazır gelir ya.
0: Ya değil mi? Doğru.
2: Soner de öyle bir insan. Senin gibi sen de hazır
0: Eşe.
2: gelmişsin mesela dünyaya.
0: Yani evet, şiire biraz çok merakım vardı.
2: İşlenmesi gereken insanlardan bir tanesi.
0: Doğru ışığa, doğru
2: Evet,
0: güneşe,
2: tabii.
0: doğru şeye de yönlendirilince müzisyenler inanılmaz açılmak için güzel fırsat buluyorlar. Yaprakları, çiçekleri açmaya başlıyor.
2: Aynen öyle.
0: Çok
2: Soner
0: şükür
2: kardeşimize
0: bizim.
2: de buradan o zaman
0: Selamlar olsun
2: selamlar
0: kardeşim,
2: olsun.
0: helal olsun. O zaman kaptırdım
1: Haydi.
0: gönlümü.

0: Çok yakışmış.
1: Eyvallah, teşekkürler.
0: Aa, yakışmış, inanılmaz yakışmış. Yani şarkıyı kendine de değil mi o hale kendi yorumuna dönüştürmek?
1: Tabii.
0: Eminim yani ilk dinlediğinde çok biraz daha farklıdır ama.
1: Farklı bir versiyonda yolladı bize tabii bir şarkıyı da. Biz bu hale çevirdik. Şarkıyı böyle gönderdik. Deniştirdik şarkıyı. Deniştirdik.
0: Ama güzel de olmuş. Öyle de olması lazım zaten.
1: Aynen aynen.
0: Zamanında ben Tarkan'a şarkı gönderdim. Dön bebeğimi gönderdiğimde okuduğumda.

0: zaman içerisinde tabii kendi yorumunu katıp o güzelliği, o lezzeti onun içine koymadan olmaz. Mümkün olmaz. Değil. Bu arada yani müthiş gerçekten de. Yayından önce şeyden provalarda Hakan Yeşilkaya ile orkestra şefimizle, orkestramız teşekkür ediyoruz bu arada, sağ olsunlar. Bugün tabii çok değerli Seren Yastıman da aramızda konuk olarak, çok sağ olsun.
1: Söylemeden
0: kardeşim.
1: Söylemeden olmazdı. İyi ki söyledim.
0: Mümkün değil.
1: Söylemeden
0: değil.
1: Olmazdı.
0: Benim çok sevdiğim kardeşim. Yani beraber zaman da içirdik. 1,5-2 yıl komşuluğumuz da aynı zamanda. Beraber güzel zaman da içirdik. Çok değerli müzisyen.
1: Şimdi Seren bizimle Yastıman. Beraber çalışıyor.
0: Vallahi süper ya. Çok sevindim.
1: Bizim için
0: çok
1: gerçekten ayrıcalık onun yanımızda olması. Sahnede bazen yoruluyorum şarkı söylerken. Serhan hemen şarkı söylüyor. Serhan'a yapıyor. Sağ ol kardeşim.
0: Eşya çok sağ ol Seren Yastıman. Hakan'la konuşuyorduk, onun sohbetini ettik. Yani müthiş bir kariyer Özer, Göksu'da aynı şekilde Erhaf. Yani ama sende bir kariyeri bir ikinci kez tekrar baştan başlama olayı var. Evet. Ve inanılmaz bir başarı. Yani talihsiz bir kaza yaşadın elinden dolayı. Evet. Biz bunu biliyoruz tabii ki, seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Ama sonrasında tekrar başa dönüp, tekrar oturup o parmaklar tekrar çalışıp ki... Yani sol elinde bir sıkıntı vardı ama çözdün ve tekrar bizimlesin. Şükür. Ve aynı güzellikte ve aynı ustalıkla.
1: Şükür, şükürler olsun. Çok şükür. Yani buna hep şükrederim ben. Hayatımın en kötü zamanlarıydı. 2 yıl elimde sazım yoktu.
0: Değil
1: iki,
0: mi?
1: 2 yıl boyunca tedavim sürdü. Ama her şerde bir hayır vardır. Ben öyle görüyorum. O başıma gelen hadiseyi de ben olumlu bir şeye çevirmek için...
0: Yaşa, bu çok önemli bir şey.
1: Yani tabii ki hiçbir zaman isyan etmedim buna ama... Yaşa. Yani Rabbim verdi, Rabbim neyse odur diye düşünüp öyle...
0: Bu şermiş gibi görünen, evet, hadiseyi, evet, hayra çevirmek,
1: hayra
0: kudretli
1: çevirmek,
0: insanların becerebildiği bir iş.
1: O da size Yaradan'ın vermiş olduğu bir
0: çok
1: şey.
0: Şükür,
1: yani
0: o, çok şükür.
1: Veriyorsa veriyor, vermiyorsa vermiyor.
0: Aynen öyle. Evet. Ama ne güzel, zaman öyle geçmiş güzel ve tekrar yani gerçekten de biz senin enstrümanistinle ben hayranım. Baştan beri yani 35 yıldır hayranım aynı şekilde. Aynı şekilde.
1: Bir daha çalamayacağımı söylediler tabii. Hani asla çalamazsın bir daha dediler
0: ama.
1: Çok
0: acayip bir şey. Yani... Sesimizi kaybetmek, ben şarkı söylüyorum. Yani gitar çalmasam da olabilir belki, kurtarabilirim ama yani senin kaç yılını verdiğin bir enstrüman değil mi yani?
1: 2020 kaçtı?
0: İlk baştan, başlangıçtan beri.
1: Bu hadisenin 2001'de başladı.
0: Daha da geriye gittik, başlangıçtan beri.
1: 84'te başladım ben. Konservatuvara girdiğimde işte 11 yaşındaydım.
0: 2025'teyiz. Evet. Bu ne güzellik.
1: 84.
0: Allah nice güzel zamanlar nasip etsin size. Amin, inşallah Rubato'yu çok seviyoruz.
1: Cümlemize.
0: Müthiş. Tabii ki hayatımıza çok dokunan, çok tatlı insanlar var. Onlardan bir tanesi Müslüm Baba. Dokunmadığı bir hayat yoktur gibi düşünüyorum bu coğrafyada.
1: Işıkta uyusun, rahmetler olsun.
0: Ne çok... güzel eserler bıraktı. Ve benim çok sevdiğim bir eser Nilüfer şarkısı. Murat Anmonga'nın sözlerini yazdığı ve Müslüm Baba'nın da albümünü seslendirdiği ve inanılmaz bir yorum kattı. Ama Rubato'dan da çok merak ettiğimiz, nasıl tınlar, nasıl güzellikle tınlar, çok merak ettiğimiz bir eser. Nilüfer rica ederim.
1: Sunay'a da selam olsun. Sunay Özgür'e de, bestecisine de selam olsun.
0: Bestecisine selam olsun. Sunay'a da selamlar olsun. Çok yaşayın.

0: Çok eşeğin, çok eşeğin. Zamanıyla hakikaten değdi bize. Rubato çok eşeğin, gerçekten. Çok mutluyuz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Valla. Şu anda böyle kendimi çiçek gibi hissediyorum. Güzel bir güneşin altına koydunuz beni. Suyu da veriyorsunuz. Ben açarım yani.
1: Müthiş vallahi konuşuyorsun abi. Sağ ol. Abi, sağ ol. Bizi vallahi o kadar yücelttin ki bugün. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz şu anda. Senin söylediklerine karşı ne diyeceğimizi bilemiyoruz.
0: Gönüllerimize fazla güzellikler katıyorsunuz. Gönlümüzün içinde çiçekler açtırıyorsunuz. Çok yaşayın gerçekten. Eyvallah. Büyük bir keyifle dinliyoruz. Eyvallah. Değil mi arkadaşlar?
1: Evet, bizim için de öyle gerçekten. Burada olmak gerçekten çok keyif verici. Senin programında olmak.
0: Sağ olun.
1: Buraya geldiğimizden beri bizi gerçekten o kadar güzel ağırlıyorsunuz ki tüm ekibe sonsuz teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Var olun. Ekibimize sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Göksun, çok güzel bir konuştuğum bir cümle var. Sadelikle ilgili konuştuğun şeyler var.
2: Çok konuşmam ben aslında.
0: Ama yani bir güzel bir not bu. Enstrümanist olabilirsiniz, tekniğiniz çok gelişmiş olabilir ama bunun içinde ruh olmazsa bu teknik tam anlamıyla güzelliğini yansıtmamış olabilir. Yani bütün o enerji yansıtmamış olabilir diye bir...
2: Evet abi, çok önemli bir şey
0: çok
2: bu.
0: Çok doğru değil mi?
2: Evet, yani sadece teknikle falan olacak iş değil. Ama... Sabır erdemdir diye bir laf vardır abicim. Yani hocamdan öğrendiğim bir laftır bu.
0: Yaşa.
2: Yani sabrettiğin zaman her şeyi zaten sindire sindire öğreniyorsun içine abi.
0: Bir de duygu gelince işin içine...

0: Ya bilmiyorum, iyi ki böyle bir mesleğe sahip olmuşuz diye düşünüyorum ya. Zaman zaman çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok şükrediyorum, çok
1: Ben de çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum, müzisyen
0: şükrediyorum.
1: olduğumuz için.
0: Yani o güzel bir, ben dinlerken de o böyle bir içimiz böyle bir yükseliyor yükseliyor, güzel bir yere götürüyorsunuz. Oradan aşağı indirip tekrar hayatın içine bizi bırakıyorsunuz. O akış benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda da ve Ümit Hüseyin albümünde de inşallah beraber bir yere geliriz.
1: Eyvallah.
0: Yani inşallah güzel bir şarkıyla da bir yere geliriz. Sürpriz diyoruz.
1: Sürpriz diyelim. Yani
0: Sürpriz.
1: biz bir şeyler karıştırıyoruz Ümit'le beraber
0: Evet,
1: ama.
0: evet. Paslaşıyoruz. Anadolu Kavağı'na o stüdyoya gidip geliyoruz.
1: Eyvallah.
0: Ama güzel şeyler çıkacak inşallah beraber. Ben çok istiyorum tabii ki inşallah. Güzellikle olsun. 1993 senesinde yazdığım bir şarkı vardı, Gülen Dam. Onu okuyayım diyorum. Ona niyetlendim. Tabii o dönem dediğim gibi savaş vardı. Yugoslavya, Bosna yani. Ben çok etkilenmiştim o savaştan 23 yaşımda. Ve ona istinaden de aslında etkilendiğim çok güzel güzel bir acı bir şey vardı orada. Televizyon haberleri duymuştum. Dayanamadım yani, içim parçalandı. İnsan da 23 yaşında böyle bir şey nasıl hisseder ben de bilmiyorum ama o dönem yazmışız.
1: Az evvel
0: Umarım.
1: söylediğimiz şey işte Soner hakkında söylediğimiz şey
0: Evet.
1: sende de var o. Yani gerçekten insanlar bazen hazır geliyorlar dünyaya ya. Doğuştan olunca bir başka oluyor ya.
0: Çok daha doğal ve çok daha akışta
1: Evet.
0: geliyor, değil mi? Tatlı geliyor.
1: Sen de dünyadaki bütün şey her şeylerden etkilenerek bir şeyler yazabilen, bir şeyler kaleme dökebilen birisi olarak gerçekten bir sürü müzisyenin ufkunu açmış bir adamsın.
0: Çok
1: Bu
0: sağ ol,
1: anlamda
0: vallahi
1: da
0: çok teşekkür. Mahcup, sen de beni mahcup
1: olur
0: ediyorsun
1: mu öyle
0: bugün.
1: şey? Olur mu? Doğruları
0: Güzellikle.
1: söyleyince.
0: Çok yaşa, çok yaşa. Çok sağ olun, vallahi. Ben de bir geldik kaç yaşına ama yani bir
1: Çünkü
0: 30-35
1: dün
0: yılımız
1: gibi
0: geçmiş.
1: ben ve senin bundan gocunmadığını da biliyorum. Yani dün gibi hatırlıyorum 90'lı yılları.
0: Yaşa.
1: O
0: Hiç.
1: stüdyoya
0: Yaşa.
1: girdiğimizde hani birbirimize çay verirdik. İşte
0: Yaşa, aynen öyle. Servis
1: birbirimizin
0: yapardık.
1: servislerini
0: Ben servis
1: yapardık.
0: yapardım. Aynen öyle.
1: Hepimiz
0: Seve
1: birbirimizin
0: seve.
1: seve seve yapardık. Yani
0: Hala.
1: gerçekten bunu sen gelmeden önce de Anadolu'ya
0: Yaşa.
1: Kavağa gelmeden önce de biz aramızda konuşmuştuk. O kadar değerli bulduk ki bunu. Tekrar
0: Hiç
1: söylemekten
0: değişmedi. Çok yaşa.
1: gocunmuyorum yani.
0: Ben de işte yani 35 yıldır o zaman bahsetmiştik Fuat Güner'in stüdyosu, FTS stüdyosu diye. Ben 35 yıl geçti. Hala Fuat abinin yanına giderim. Fuat abi çayımızı demleyelim mi? Demle yavrum der. Hiçbir şey değişmedi bizde yani. O kıdemler var. Arada o saygı,
1: Tabii
0: seviye,
1: tabii.
0: terbiye var.
1: Tabii hiyerarşi de var orada tabii.
0: Yani
1: Büyük
0: de yaşa
1: büyük
0: yaşa
1: yani.
0: geldik. Çok da güzel abilerimizden, çok güzel sevgi, yani müzik sevgisi aşılandı bize. Çok da güzel doğru adreslerden geldi bu.
1: Bize bir Gülen Dam'ı söyle de
0: İster,
1: dinleyelim
0: ister,
1: o
0: ister.
1: zaman.
0: Yaşa.
1: Eyvallah.

0: Çok yaşayın, sağ olun, var olun.
1: Ah, vallahi böyle zaman su gibi akıp geçiyor değil mi?
2: Bir ah çektirdi sana şarkı.
1: Vallahi çektirdi. Yani. Ben yani 23 yaşındaydım, 56 yaşına geldik çok şükür. Kaç sene geçmiş üstünden. Çok güzel.
2: Şahane. Aa, neler gelecek, neler.
1: Sen tükendin, ben tükendim diye bir şarkımız var. Eser.
2: Sevgili Tan'ın şarkısı.
1: Tan'ın şarkısı.
2: Taşçı'nın şarkısı. Çok güzel de bir şarkı. Sabır mı kaldı Allah. Can, tükendi.
1: Süpermiş.
2: Bir yerde. Sen, hep sen mi haklısın? Hep olduğun yerde demiş.
1: Allah. Tan'ı da konuk olarak bekliyoruz inşallah ilerleyen zaman. Tan'cığım selamlar olsun.
2: Son zamanlarda
1: Harun abi
2: o da gerçekten.
1: Harun Kolçak. Vesile tanışmıştık.
2: En
1: Harun
2: son
1: Kolçak
2: yani vesilesiyle. Konserlerinde rekorlar kırıyor gerçekten.
1: Vallahi.
2: Selam olsun kardeşim.
1: Selam olsun. Bekliyoruz Tan'cığım. Sen tükendim, ben tükendim. Tan Taşçı eseri.

0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Yakışmış ya, yani bazen ben de çünkü çok eser paylaştım diğer şarkıcı arkadaşlarımla, yorumcu arkadaşlarımla. Bazen paylaşmak çok çok güzel oluyor, çok işe yarıyor.
0: Paylaşmak
1: Başka bir yorum geliyor ortaya.
0: çoğalmaktır zaten.
1: Yaşa.
0: Aynen öyle abicim. Paylaşmak her zaman
1: Müzikte paylaşmak
0: çoğalmaktır.
1: çok hoşuma
0: Çoğu
1: gidiyor.
0: her zaman
1: Değil
0: öyledir.
1: mi? Her
0: Her
1: zaman.
0: zaman öyledir. Mesela biz senin bir şarkını okuyalım. Biz çoğalırız, seninle çoğalırız.
1: Ya
0: Sen
1: canım.
0: bizim bir şeyimizi oku,
1: Yaşa.
0: sen bizimle birlikte çoğalırsın.
1: Aynen öyle.
0: Öyledir. Bizim
1: Güzellikle
0: sevenlerimiz,
1: çoğalıyoruz.
0: sizin, senin sevenlerin. Güzellik, her şeyin güzelliği zaten
1: Yaşa yaşa.
0: insanı
1: Aynen öyle.
0: öyle olur yani.
1: Vallahi ne güzel ettiniz. Ne güzel ettiniz. Vallahi biz
0: Eyvallah.
1: eminim ekranlara başında seyircilerimiz de şu anda müziğin gerçekten doydular. Ben şu anda çok mest oldum.
0: İnşallah öyledir. Yani biz elimizden
1: Kesinlikle.
0: geleni yapıyoruz. Müzisyen arkadaşlarımızla beraber, sizinle beraber, kendimiz hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah dediğin gibi
1: Ama
0: ekranları
1: rubat olup da
0: başındaki
1: güzel bir ses
0: insanlar da
1: çıkartmak, tek bir ses,
0: eyvallah.
1: güzel bir ses ve bu sesi de hep birlikte bir grup olarak elde etmek çok güzel bir şey.
0: Eyvallah abi
1: Ben
0: sana.
1: her daim çok isterdim. Yani bir grup tabii oturup da bir rock grubu olur, bir şey olur. Bir orada bir solist olmayı çok isterdim gençliğimde.
0: Grupçuluk çok zor.
1: Çok zor, değil mi?
0: İnan çok zor. Yani herkesin ayrı derdi oluyor. Sahnede her derdini kenara itip arkadaşını
1: Aynen
0: düşünmek
1: öyle. Bir
0: zorundasın.
1: peştesin.
0: Tabii.
1: Şarkısı için ne sıkıntı yaşıyor musunuz peki?
0: E
1: Nasıl
0: tabii
1: oluyor?
0: anlaşamadığımız zamanlar oluyor tabii ki.
1: Solist
0: Yani
1: ama özellikle senin sesine yakışan bir şey.
2: genelde anlaşıyoruz abi.
1: Yani
0: Şöyle
1: anlaşıyorsun, değil mi?
0: anlaşıyoruz. Diyor ki mesela Erel diyor ki abi ben bu parçayı sevmedim diyor ama ben çok sevmişim ya da Göksun çok sevmiş. Abi ben sevmedim deyince tamam deyip hemen kapatıyoruz mesela.
1: Değil mi? O hep beraber o.
0: Anlaşmalarımız bu
1: Ya,
0: mihvalde
1: güzel bir
0: oluyor.
1: anlaşma.
0: Yani şükür böyle büyük sorunlarımız olmadı şu güne kadar.
1: Tabii.
0: Yani büyük sorunlarımız
1: Olma
0: olmadı.
1: ihtimali de yok zaten yani.
0: Ya
1: Değil mi?
0: müzisyen adamın derdi müzik olur. Başka derdi
1: Aynen öyle,
0: olmaz
1: başka ne
0: yani.
1: olacak?
0: Evet.
1: İyi ki geldiniz.
0: Eyvallah.
1: Vallahi çok mutlu ettik. Biz bütün müzisyenlerimiz şu anda sizi duydukları için, yani sizin dinledikleri için çok mutlular. Ve dediğim gibi ekranları başında müzisyen olup oturup genç başlayan arkadaşlarımız da bu işi üst hatlarından dinlediler.
0: Ne mutlu bize. Yani böyle düşünüyorlarsa, böyle
1: Kesinlikle
0: düşünüyorsanız
1: öyle,
0: hep
1: kesinlikle.
0: birlikte ne mutlu bize
1: Kesinlikle
0: yani.
1: öyle.
0: Hep birlikte.
1: Güzel bir kapanışımız olacak ama ben dediğim gibi müziğe doyamadık ama çok güzel bir potpourri hazırladınız bize. Ben hiç
0: Evet.
1: tamam bile müzikle bitirelim istiyorum. Bir kapanışımı yapayım sonra tamam bile müziğimizi güzel bir şenlendirerek devam edelim.
0: Eyvallah.
1: Bu hafta Ümitli Şarkılar'da TRT Müzik ekranında Rubato konuğumdu. Çok sevdiğim değerli müzisyenler konuğumdu. Ne mutlu bize. İyi ki onları dinledik. Bugün geldiler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Söz Rubato'da ve beraber dokuruz, değil mi?
0: Aynen.
1: Kapanış yapıyoruz.

0: Ekranı başında bizleri izleyen değerli seyirciler, kıymetli izleyenler. Yine bir Sandıkta Kütükler programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu haftaki konuğum benim çok sevdiğim bir ağabeyim. Yılların ustası, yılların duayeni, güçlü bir ses, güçlü bir yorum. En önemlisi güçlü bir karakter. Kıymetli ağabeyim Celal Yarıcı. Türkiye'nin albüm anlamında Narine ile rekoru kıran tek adamlardan bir tanesi. Ben kendisine hoş geldin, şeref verdiniz diyorum kıymetli ağabeyim. Celal abi, seni şöyle bir önce tanıyalım. Feşine böyle hiç ara vermeden iki tane türkü üst üste bizi şöyle bugün Türkiye bir doyur canım abi.
1: Teşekkür ederim Ercan'ım, sağ olasın. Ben de burada olmaktan onur duydum, şeref duydum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Vanlıyım. Van Erciş'ten. Ama 40 yıldır İstanbul'dayım tabii ki haliyle. Mesleğimin nedeniyle. Buradayım, vallahi okumaya devam ediyoruz.
0: Abi sesinde, karakterinde, kişiliğinde tekrar söylüyorum. Ben
1: çok teşekkürler.
0: Çok seviyorum seni kıymetli abim, şeref verdin. Hemen senden iki tane eser peş peşe alalım, ondan sonra konuşacağız seninle.
1: Eyvallah.

0: satılmıyor.
1: Bu ağzına sağlık. Bu Poyrazoğlu'nu misafir etmiştik biz. Ahmet Poyrazoğlu senin hemşerindir.
0: Benim evet. Selam olsun
1: hocam. İyi dostumdur kendisine. Buradan selam olsun. Şimdi ben bir reyhane hastasıyım. Çobanoğlu hastasıyım. Normalinde Dertli Fınar'ı okuyacaktık ama ben bugün Cem'e dedim Celal abi'yi ağlatacağım ben. Rahmetli Murat Çobanoğlu'nun her programda okuduğum.
0: Çok severim ozanları çok.
1: Kırkını geçenler daha iyi anlar. Geçti benden derken benden gerçekten geçti. Kendi üstüme okuyorum. Şöyle Cem'den güzel bir açılış alalım. Geçti benden yapalım. Celal abi sana da gelsin.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok eyvallah, güzel eyvallah. Mekanı cennet olsun. Çobanoğlu'nun bir eseri. Sana seni ağlatacağım dedim.
0: Çok severim. Ozanlarımızın Türklerini çok seviyorum. Allah rahmetli eylesin geçmişlerine herkesin.
1: Amin, amin. Celal abi kaç albüm var?
0: Benim acizane 24 tane albümüm var.
1: Eser?
0: Eser 250-300'ü buldu hemen hemen.
1: Ben seni programa davet ederken akşam şöyle baktım. Çok güzel eserler yani. Değerli izleyenler, Narine'yi şimdi Celal abi ben söyleyeceğim, kızacak bana. Dedem dinliyordu. Babam dinliyordu. Ben dinliyorum. Kızım da dinliyor. Celal abi senden ricam hiç ara vermeden iyi yaptım. Seni de ağlatacağım. Daha bende uzun hava çok.
0: Geçmişe götürdün sevgili.
1: Eyvallah cansın abi. Senden bir eser daha alalım abi.
0: O zaman memlekete gidelim. Benden de çok istek istemişler bir başka programda da. Hadi buradan okuyayım da fit olsun. Yeşil Erciş sana geldim dönemem.

0: Teşekkürler.
1: Abi bu kimindir?
0: Bu eser de tabii ilk Gurbetten Erciş'e döndüğünde yazmıştım. Söz müzik Celal Yarıcı'ya ait efendim.
1: Ağzına sağlık abi benim.
0: Sağ olasın.
1: Şimdi bizim bir ortak dostumuz var. Buradan ona da selam olsun. Erzurum'un eski sanatçılarının duayenlerinden Hüsamettin Ceylan.
0: Oo, çok ben selam buradan... olsun. Ellerinden öpüyorum. Onun bir eserini okumuştum aynen, ben biliyorsunuz.
1: Biliyorum, ben de onu okuyacağım şimdi.
0: Öyle mi?
1: Ellerinden öpüyorum Hüsamettin abinin. Bir kurtar yapar, kurtar yarar.

0: Parmaklarınıza
1: ağzına
0: sağlık.
1: Sağlık. Çok güzel.
0: Hüsamettin abi tekrar hürmetle, saygıyla anıyorum buradan. Ellerinden öpüyorum. İnşallah ileriki dönemlerde misafir edeceğiz. Celal abi hiç ara vermeden bir şey soracağım sana. Söyle. Abi Narine'yi nasıl yazdın? Yani Narine, nasıl bir duygu böyle?
1: Şimdi ben okulda lise zamanlarında yazmıştım. Ortaokul lise zamanında. Ben zaten burada halk eğitime gidiyordum Erciş'te. Halk eğitim merkezinden müzik dersini alıyordum zaten oradan. Yani yazıyordum. Ben ara ara böyle besteler, sözler yazıyordum. Bizim benim bir sonra şeye geçtim. Liseye edebiyat öğretmenim var. Dedi ki oğlum senin de kabiliyet var.
0: Bir Allah razı olsun. Yaz, doğru söylemiş.
1: Yazışı zaten okuyordum. Ben eskiden aşıklama okurdum.
0: Abi her köyde bakın köyde ben dedemgile gidiyordum. Kasetleri kopyalıyorlardı. Yani doğru. Narine'yi Trakya'dan

0: Tut Karadeniz, İç Anadolu rekor kıran bir albüm. Sırada ne var Celal abi?
1: Sırada sevgili Mustafa Yıldız Doğan'ın güzel bir eser var, okumuştum albümle ben gene.
0: Tamam.
1: Garip kuşum diyor, bu gelişin
0: O, ben de
1: nereden?
0: çok severim abi. Buyur,
1: Uçup
0: buyur.
1: geldin diyor, hangi dağdan, dereden?

0: şimdi repertuarı hazırlarken listeyi de verdim ama senin sevdiğin türküleri bildiğim için ben yine türkümü değiştirdim. Sana bir Umut Ağa'nı okuyacağım. Sen çok seviyorsun.
1: Oo, çok severim.
0: Bir Aşılmıyor Umut Ağa yapalım.
1: Allah Allah.

0: Bu iki türküyü de sen için değiştirdim. Çünkü senin
1: Harika, çok
0: söylediğine
1: güzeldi
0: sarı
1: ya.
0: yani mekanı cennet olsun. İlk programda oğlunu almıştım. Ozan'ın yanına almıştım. Ceren abi, senin o güzel sesinde ne dinleyeceğiz şimdi abi?
1: Benim yine ilk okuduğum sevgili ağabeyimizin bir türküsüdür. Hudey hudey okuyacağım.

0: Mahsulün de mekanı cennet olsun. Abi ne
1: Amin.
0: güzel icra ettin Celal.
1: Teşekkür ederim. Sağ
0: Vallahi
1: olasın.
0: çok güzel okudun.
1: Teşekkür ederim
0: Çok
1: ekibe.
0: güzel
1: Çok
0: okudun.
1: güzel dediniz.
0: Evet,
1: Harikadınız.
0: orkestram alkışlar
1: Harikasın.
0: orkestraya
1: Evet,
0: gelsin.
1: orkestra gezin. Teşekkürler.
0: Ekranın başında bizi izleyen değerli türkü severler. Bugünkü konuğum kıymetli Celal abim. Duayen efsane sanatçı, benim ağabeyim, dostum. Sizlere vedayı onun güzel bir potporisiyle yapıyoruz. En güzel günler sizlerin olsun. Bir hafta sonra görüşmek üzere.

0: çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan.
1: Ümit Yılmaz'la Doğaçlama Pazartesi TRT Müzik'te.

0: Kariyeri boyunca birçok film ve dizi müziğine imza atan sanatçı, 2008 yılında Deli Deli Olma filmini Özgür Akgül'le birlikte yaptığı müzikle Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film müziği dalında ödül almış ve 2012 yılında Herkes Aynı Hayatta çalışmasıyla ilk albümünü piyasaya sürmüştür.
1: Herkes aynı hayatta, kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa.
0: 10 şarkının yer aldığı albümün çıkış şarkısı, sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı Hakim Bey olmuştur.

2013 yılında çıkan ve 10 şarkının yer aldığı Hiç Konuşmadan adlı ikinci albümün çıkış şarkısı, sözü ve müziği Cihan Güçlü'ye ait Acıyı Sevmek Olur Mu adlı parça olmuştur. Bana sorun bir kim haklı?

0: artık içime sinmiyor.
1: 2015 yılında 3. stüdyo albümü Hepsi Benim Yüzümden dinleyiciyle buluşmuştur. 12 şarkının yer aldığı albümün çıkış parçası Cihan Güçlü imzalı Olur O Zaman adlı şarkı olmuştur.
0: Sonra gün gelir merhaba değil, çıkıverir karşına.

2018 yılında Neden Böyleyiz albümü yayınlanmış, toplam 10 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı, sözü ve müziği Murat Ak'a ait Hara parçası olmuştur.

Bir Şarkı Vardı Ya, sanatçının 4. albümü olup 10 şarkıdan oluşmaktadır. 2022 yılında müzikseverlerle buluşan albümün ilk teklisi sözleri Abdullah Nail Bayşu'ya, müziği ise Orhan Gencebay'a ait Sevemedim Kara Gözlüm olmuştur. Albümün açılışını ise bir Barış Manço klasiği Ali Yazar Veli Bozar'la yapmıştır.

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğine yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemek

0: Urfa'nın müziği çok merak ediyorum.
1: Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor.
2: Kalkına kullanayım, selamın kesme benden, aman, aman.
3: Türkiye'yi dinliyorum, yarın TRT Müzik'te.

Bakmayın öyle nazlı nazlı durduğuna. O küçük gövdesinden öyle güçlü sesler yayıyor ki dünyaya, adeta tüm çalgılara meydan okuyor. Adı aslında kemençedir onun. Ama Karadeniz kemençesiyle karıştırılmamak için klasik kemençe adıyla anılıyor. Yaylı çalgıların en güçlü ve en duygusal seslerinden biri olan klasik kemençe, 3 ya da 4 telli kullanılır ve perdesiz bir çalgıdır. Armuda benzeyen ahşap gövdesinin boyu 40 santim, eni ise 14 santimdir. Tekne, sap, göğüs, klavye, burgu ve yaydan oluşur. Klasik Türk müziğinin çalınması en zor çalgılarından biri olarak bilinir. Perdesiz bir çalgı olması onun icrasını zorlaştırır. Çünkü diğer yaylı çalgılar tellerin üstüne basılarak çalınırken, klasik kemençede notalar tellerin tırnakla yandan hafifçe itilmesiyle elde edilir. Bu teknik nedeniyle tırnak kemençesi adıyla da anılır. Bazı kaynaklara göre eski Türklerin geleneksel çalgısı iklı, kemençenin atası olarak kabul edilir. Ancak Bizans İmparatorluğu'nda çalınan iki telli kemençeler de bilinmektedir. Yani kemençenin geçmişi bin yıllar öncesine uzanır. Klasik kemençe 18. yüzyılın sonuna kadar eğlence müziklerinin en sevilen çalgısıydı. Daha çok saz müziği icra edilen kahvehanelerde köçekçe, tavşanca gibi oyun havalarında kullanılırdı. Bilinen en eski kemençe virtüözü 19. yüzyılda Sultan II. Mahmut döneminde yaşamış Tahir Ağa'dır. Ancak kemençeyi bugünkü eşsiz konumuna Vasili Bey ile dönemin en önemli müzik dahisi olarak kabul edilen Tamburi Cemil Bey getirmiştir. 1934 yılında bir başka müzik dehası olan Saadettin Arel ise kemençeye 4. teli eklemiş ve 1970'li yıllardan itibaren konservatuvarlarda 4 telli kemençe eğitimi de verilmeye başlanmıştır. İhsan Özgen, Aslıhan Özel, Derya Türkan başta olmak üzere sayısız kemençe ustası da bu nazlı sazın yeteneklerini dünyaya duyurmuştur. İstanbul kemençesi, tırnak kemençe, Osmanlı kemençesi, Armudi kemençe gibi adlarla dünyada ünlenen klasik kemençe, hangi adla anılırsa anılsın, kalbinizde hissettiğiniz her duygunun karşılığıdır.

0: Aman Allah.
1: Ya.
0: Çevirip yandırdı külhane gönlüm.
1: Ya.
0: Külhan biliyorsun bu hamamlarda kullanılan böyle ateşin en yoğun olduğu yer, mekan.
1: Ya, insanda külhan. Da burası herhalde.
0: Evet. Öyle maalesef. Allah'ım ya Rabbim. Değil mi adetin rahmı mürüvvet?
1: Ya.
0: Yani adetinde mürüvvet diye yani saadet ve güzellik yok mu? Sualler içerisinde ama diyor en sonunda da diyor ki bıraktı ben beni bitab-ı kudret.
1: Ya.
0: Takatsiz. Bıraktı beni artık diyor. Yani hiçbir gücüm, kuvvetim kalmadı. Her şey bitti. Çevirip, yandırıp, külhane döndürdüm.
1: Vay efendim
0: Allah
1: vay.
0: Allah.
1: Eyvallah.
0: Zekai Dede.
1: Ya.
0: Evet.
1: Ya.
0: Çok çok severek dinlediğim bir eserdir bu benim. Çok
1: eyvallah.
0: Severim ben bu eseri. Cemalin şem'ine pervane gönlüm.
1: Ya.
0: Yani yüzündeki o güzelliğe diyor pervane oldum diyor. O ışık
1: ya.
0: Beni yakan, pervane gibi dönüp yandırıp böyle perişan olduğu hali anlatıyor yani.
1: Ya efendim.
0: Çok güzel, çok güzel. Tabii bunlar boyut açan sözler. Bunlar insanda böyle kamil manada insanı düşünceye sevk eden güzel sözler. Çok böyle basit sözlerle mezzedilmiş eserlerde insanların bu kadar derin düşünmesine hacet yok.
1: Ya.
0: Ama işte erbap böyle güzel eserleri bu güzel sözlerle ve güzel melodilerle böyle mezzetmiş.
1: Ya müthiş bir beste.
0: Buyurun demiş.
1: Ya.
0: Size büyük bir sofra sunuyoruz size demişler.
1: Ya.
0: Evet.
1: Beste
0: buyurun.
1: Çok güzel. Zekai Dede de bilirsiniz. Dede Efendi'nin en güzel bestelerinden biridir. Öğrencisidir
0: tabii.
1: Onun.
0: Evet, tabii.
1: Ya.
0: Tabii. Efendim, yine Bekir Hoca, Bekir Sıtkı
1: ya.
0: Sezgin hocamızın seven yok sevdiğim.
1: Dilhun eder Gül, çok.
0: Dilhun eden çok.
1: Ya ya. Ömür anlatmaya yetmez. Keder çok. Vay vay vay.
0: Tabii. Bunlar hep hayatın bir iziyle hareket edilmiş, yaşanmışlıklarla hareket edilmiş, bestelenmiş ya. Eserler. Allahu alem tabii bilemiyoruz ki insanların hangi halle bunları bir araya getirip, bu sözleri bir araya getirdiğini yani
1: ya efendim.
0: Kim bilir?
1: İsmail Baha Hoca'nın bir
0: evet,
1: eseri. Son Hoca
0: sürersen,
1: derler
0: tabii,
1: malumunuz.
0: Tabii.
1: Çok kıymetli bestekarlar da yetiştirdi. Kimleri sayabiliriz hemen? Erol Sayan mesela.
0: Tabii.
1: Yılmaz Yüksel, Akın Özkan, Cinüçen Tanrı Korur.
0: Ya.
1: Hepsi evinde biliyorsunuz İsmail Baha Bey'in meşke giderlermiş. Hepsinin yeri ayrı. Hepsi belli orada nerede oturacağı. Hatta hepsinin terlikleri bile belli. Üzerinde isimleri yazar. Böyle evinde ders veriyor mübarek. Ya.
0: Eyvallah, eyvallah. O zaman hocamızdan dinleyelim bu eseri.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: Yani ömür anlatmaya yetmez.
1: Ya. Demiş ama
0: Allah
1: bir nakaratta
0: Allah.
1: Anlatmış
0: Anlattı
1: musikiyle.
0: ama tamam. Yani tam bir hicran biliyor musun?
1: Ya, ya efendim.
0: Kalbimden vuruyor benim böyle
1: Ya.
0: bu tür ifadeler, böyle sözler ve böyle bu melodiler.
1: Çok zalim.
0: Evet.
1: Çok zalim.
0: Evet. Kılıç gibi kesiyor insanı.
1: Ya.
0: Ah ah. Değerli kardeşim. Gene çok mümtaz bir insandan bahsedeceğiz. Yesar-ı Asım Ersoy.
1: Kitaplar yetmez anlatmaya.
0: Onun hali dünyasını anlatmaya bizim tabii gücümüz de yetmez. Kelamımız da yetmez. Onun çok böyle bilinen, çok okunulan bir eseri. Ama kendi sesinden dinleyelim onu.
1: Ya.
0: Fâri olmam meşrebi rindan eden. Yüz çevirmem
1: Nafile
0: nafile
1: peymaneden,
0: peyman eden.
1: bezmedikçe haleti mestaneden, çıkmam
0: Maamallah
1: Allah isten.
0: etmesin
1: Ya
0: ya.
1: meyhaneden.
0: Evet. Burada tabii ki bu meyhane meselesini
1: Ya.
0: tabii anlayanlar başka türlü anlıyorlar. Yani burada
1: Estağfurullah.
0: mey ve meyhane mecaz olarak kullanılan sözler burada.
1: Eyvallah. Öyle anlasınlar, sorun
0: Ama
1: yok.
0: işte herkes anlayana tabii, herkesin
1: Eyvallah.
0: kabiliyetine
1: Eyvallah.
0: göre bu iş. Yapacak bir şey
1: Tam da yeridir
0: yok.
1: bir bununla ilgili bir anekdot var.
0: Çok
1: Müsaade
0: güzel.
1: ederseniz
0: Evet, estağfurullah,
1: onu
0: buyurun.
1: arz etmeye çalışayım. Okulda da bizim hocamızdı Ali Rıza Avni. Çok kıymetli bestekar ve müzik araştırmacısı. Hatta programını hatırlarsınız Ses ve Saz Dünyamızdan diye. En uzun süreli müzik programıdır. Guinness Rekorlar kitabına girdi o
0: Evet.
1: program. Benim de çocukluğum onu dinlemekle geçti o
0: Doğrudur.
1: programı. Şimdi Yesari'yi çok seviyor Ali Rıza Hoca, Yesari Hoca'yı. Ara sıra da böyle telefonda taciz ediyor onu, devamlı arıyor.
0: Evet.
1: Bir gün böyle çok gönlü hoş olmuş, aramış Yesari Hoca'yı. Ya demiş, hocam bütün şarkılarınız çok güzel, yani benim haddim değil. Hepsi birbirinden şahane. Ve fakat ben demiş en çok fare olmam meşrebi rindan eden, onu seviyorum. Oğlum senin meşrebin öyle de demiş. Ondan demiş sen onu seviyorsun.
0: Ya.
1: Kapatmış telefonu. 5 dakika sonra Ali Rıza Hoca tekrar arıyor. Hocam diyor, sizin şarkının sözlerini değiştirdim. Ne yaptın diyor filan. Fari oldum meşrebi rindaneden. Yüz çevirdim nafile peymaneden. Bezdim artık haleti mestaneden. Kaçtım Allah diyerek meyhaneden diye. Kahkahalara
0: Çok
1: boğulmuş
0: güzel. Allah
1: mübarek. Böyle bir
0: Allah
1: hatıra
0: rahmet.
1: var.
0: Ne güzel. Evet. Tabii. Yasar
1: Tüm
0: Avcı da Allah bilir. Tabii bunu tebessümle ve
1: o
0: keyifle
1: kahkahalara
0: karşıladı.
1: boğulmuş
0: Tabii
1: efendim,
0: tabii.
1: evet.
0: Evet. Dinleyelim kendisinden bu
1: Buyurun.
0: güzel eseri.

0: Ya.
1: Evet. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Tabii bunlar çok önemli insanlar. Yaşadığı döneme büyük ışık, büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fani olmam, ayrı düşmem diyor mesela. Ama burada tabii bahsedilen sözlerde tabii işte bizim büyüklerimizin tarifi çerçevesinde söylüyorum. Yani bu işi fehmeden, bu işi anlayan işin bir tasavvufi boyutu var tabii. Buradaki o mey ve meyhaneden neyi kastettiğine dair o insanlar da insanlarımız da bilseler bunun gerçekte o bahsedilen mey ve meyhane olmadıklarını anlarlar. Evet. Efendim, şimdi yine böyle bülbül-i şeyda seslerden bir tanesi. Müzeyyen Senar, o ilk dönem yıllarında okumuş olduğu eserler. Akıl yetecek gibi değil. Yani güç yetecek gibi değil. Onun çok özel ve güzel okumuş olduğu bir eser. Söyle ruhum, sevdam beni kaç yıl yakacak diye. Bir dinleyelim bakalım. Kaç yıl yakmış?

0: Nur ol derler böyle insana,
1: Ya
0: nur ol.
1: vallahi.
0: Yani sesi var ya, aman Allah'ım ya Rabbi.
1: Ya.
0: Yani bülbülleri toplamışlar böyle,
1: Hepsini
0: getirmişler.
1: gırtlağına koymuşlar.
0: Evet, buraya koymuşlar.
1: Ya.
0: Şakı demişler ya.
1: Ya.
0: Allah Allah. Yani hayatı boyunca keşke bu ses, yani dönem içerisinde belli bir inkıtaya uğramış belli ki. Son dönem seslerine baktığımız zaman
1: Eyvallah, ses
0: Müzeyyen
1: yoruluyor o
0: Hanım,
1: malumunuz, ama
0: evet.
1: işte tavır böyle,
0: İşte,
1: keşke
0: ama işte
1: kalaymış diyelim mi, ne
0: keşke bu
1: diyelim?
0: haliyle muhafaza
1: Ya. Ah
0: edilebilseymiş.
1: canım.
0: Aman ya Rabbim.
1: Ya.
0: Bunu bülbüller dahi kıskanır bence.
1: Ya.
0: Bülbüller bile utanır bunun yanında bir şey, yani ötmeye utanır. Öyle bir
1: Öyle
0: ses yani
1: valla.
0: bu. Allah,
1: Ya.
0: çok müthiş bir ses. Allah
1: Ruhu
0: rahmet
1: şad
0: eylesin.
1: olsun.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani gıpta edilecek, imrenilecek, hatta taklide muhtaç bir ses.
1: Ya.
0: Keşke birileri taklit etse, keşke.
1: Eyvallah.
0: Yani otursa gece gündüz dinlese de tekrar bir Müzeyyen edası ve tavrı tarzı tekrar zuhur etse. Onu isterim yani ben.
1: Belli mi
0: Beklerim
1: olur
0: yani.
1: efendim? Niye
0: İnşallah.
1: olmasın?
0: Öyle
1: Allah'ın
0: olsun.
1: hazinesinde vardır.
0: İnşallah olsun isteriz yani. Çok isterim. Evet. Yine derya olan bir ses. Derya gibi bir ses. Safiye'yle.
1: Ah canım benim. Senden bilir mi diyeceksin yoksa?
0: Evet.
1: Ya.
0: Senden bilirim, yok bana bir fayda ey gül.
1: Ya.
0: Gül
1: Gül
0: yağını
1: yağını
0: eller
1: eller
0: sürünür
1: sürünür,
0: çatlasa
1: çatlasa
0: gül.
1: bülbül.
0: Yani bu eseri milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Ama gel
1: Öldürüyor,
0: arat,
1: öldürüyor.
0: evet, gel de bu farkı gör.
1: Etsem de abestir sitemi harete hambül.
0: Evet
1: Ya.
0: ya.
1: Vah vah vah. Tam dediğiniz gibi, yani sözleri tam anlamıyla böyle ifade eden bir okuyuş.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bu şu farklılığı anlamak lazım işte.
1: Ya.
0: Bak herkes okur bu eseri.
1: Ya.
0: Milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Hoşuna gitmiştir, okumuştur ama Allah aşkına şu eda, şu tavır, şu
1: Çekmiş babam, ondan çekmiş.
0: üslup.
1: Ya.
0: Yani Allah
1: Nasıl
0: için.
1: bir hayat
0: Evet,
1: biliyorsunuz
0: evet.
1: ya. Nereden geliyor?
0: Dinleyelim bakalım.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: Yani gülün feryadı, yani bülbülün feryadı demek ki boşuna. Çatlasa bülbül diyor. Allah, evet öyle.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, şad olsun.
1: Seneler evvel
0: Amin.
1: bir programınıza davet etmiştiniz beni. Orada Safiye Hanım'la ilgili konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Derdimi saya saya onu okumuştuk.
0: Evet,
1: Ondan notayı
0: derdimi saya
1: aldığımız.
0: saya.
1: Orada da demiştim, burada da söyleyeyim. Yaşasaydı da diyorum, kapısında yatsaydık yani.
0: Ya ya ya.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Ama işte bunlar kendi o döneminde birçok insanları devri felek etmişler. Yani yüzü görülmese bile o zaman bu kadar böyle magazin sayfaları bu kadar böyle şaşalı değil. Sadece bir radyodan veya bir plaktan, bir taş plaktan dinledikleri bu sese insanların birçoğu meftun olmuş. Devri felek olmuşlar. Yani Safiye Ayla'yı dinlediği zaman adam kendinden geçiyor. Ruhunu uçuruyor adam mesela.
1: Geçmiyorsa bir eksiklik vardır
0: Evet
1: zaten
0: yani
1: hocam.
0: öyle. Bir de o zaman Ricali Devlet'te de çok fazla büyük bir itibar, çok
1: Tabii, tabii.
0: büyük bir takdir
1: Tabii.
0: duygusuyla hareket edilmiş. Malum biliyorsunuz Seyyid Şerif Muhittin Targan'la son
1: Evet.
0: dönem evliliği filan. Sonra tabii böyle bir çekilme dönemi filan var ama cevher her yerde cevherdir. Nereye
1: Ya.
0: giderse gitsin.
1: Ya.
0: Yani bırakmış olduğum mirasa selam olsun diyelim. Ne diyelim
1: Öyle
0: kardeşim?
1: olsun. Eyvallah.
0: Selam olsun bu insanlara. Bu eserde bak sazlar bile suskun dinliyorlar biliyor musun? O okuyor. Belli belirsiz aşağıda eşlikleri.
1: Dinlemekten çalamamışlar yani.
0: Yani bu kadar saklanmış sazlar yani. Keyifle dinliyorlar ve keyifle çalıyorlar.
1: Ya.
0: Böyle bir şey olabilir mi?
1: Hey, işte böyle.
0: Ah değerli kardeşim. Bu asırlık ezgiler içerisinde kendi kalbi dünyamızda artık ne kadar yer buluruz bilemiyorum ama biz de seninle bu eser bir eser okuyalım, birkaç tane eser
1: Canım
0: okuyalım
1: efendim.
0: seninle ve programımıza nihayet verelim çünkü
1: Ya.
0: bu işlerin

0: duygusu çok ağır. Dinlemekle iş bitmiyor yani. Bir de böyle bir ruhsal bir yük veriyor bize bu eserler.
1: Ya.
0: Yani adam akıllı bizi böyle rapt ediyor, zapt ediyor yani. Ne okuyalım biliyor musun? Gel. Yine bu fasıldan, Hüseyin'i faslından geçti sevdalarla ömrüm,
1: Ya
0: ihtiyar oldum.
1: Şükrü Tunar Üstad'ın
0: Ya
1: ya.
0: evet.
1: O da bülbül, başka bir
0: Evet,
1: bülbül.
0: tabii Şükrü Tunar.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Yani o da devrinin çok önemli, mümtaz. Klarnet deyince akla kim gelir zaten
1: Ya efendim.
0: yani. Başka bir insanı ifade etmek mümkün mü? Bugün eğer varlarsa bence oturup kalksınlar Şükrü Tunar'a dua etsinler.
1: Yapıyor, dua da ediyorlar zaten.
0: Evet, öyle
1: Ediyorlar.
0: yapsınlar.
1: Eyvallah.
0: Yine böyle bir folkloru çok güzel bir türkü.
1: Peşine
0: Evet,
1: olur efendim.
0: bağlayalım. Bak şu güzel köylüye, işte bu kızdır Pelin.
1: Ya.
0: Toprak ile oynamış belli güzel eller.
1: Tamam efendim, okuyalım.
0: Toprakla oynayınca demek elleri güzelleşiyor insanların.
1: Ya.
0: Belli güzel eller diyor. Toprak ile oynamış belli güzel eller.

Müzik dolu bir programla evlerinize konuk olmaya geldik. Programımızı enstrümantal bir şarkıyla açacağız. Eğer hazırsanız, neydi o şarkı? Başlıyor.

0: Çok erken yaşta müzik dünyasına veda eden bir isim var ki Kerim Tekin. Hepimiz onu çok özlüyoruz diye düşünüyorum. Çünkü vedası çok erken olanlardan. Kerim Tekin'den Kar Beyazı dinledik arkadaşlarımdan. Bu sefer de bu istek benden geldi. Sanıyorum ilk kez mi çalınıyor bu şarkı enstrümantal olarak? Yoksa daha öncesi var mı?
1: Albümde yok sanıyorum ama icra edildi daha önce.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Siz de muhteşem icra ettiniz.
1: Teşekkürler. Enstrümantal müzik daha öncesinden de değinmiştik. Yani sözsüz müzik duygu durumunu çok daha büyüten bir şey gibi geliyor. Bilhassa enstrümanist arkadaşlarım çok katılacaktır bana. Çünkü işte sözlerle sınırlamak yerine bir sınırı oradan kaldırıyoruz. O resme istediğini yerleştiriyor olabilmek kadar güzel bir şey. Bence çok daha özgür. Çok özgür bir şey enstrümantal müzik. En derinine gidebilirsin. Kişiden kişiye düşünceler değişebilir. Kimseye böyle düşün diye dayatmıyorsun ya. O yüzden enstrümantal müzik daha büyük, daha özel. Ya da bizim özelimizde öyle. Bu kadar enstrümanist de bir araya gelmişken bu kadar da şımaralım artık ne diyeyim.
0: Bence de hakkınız. Çok önemli isimler de var aynı zamanda bu albümde. Düzenlemeler İskender Paydaş'a ait. Söz ve müzik Tayfun Duygulu'nun. Hala coverları devam ediyor. Biz de programlarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Ben de özel istek yaptım size biliyorsunuz bu şarkıyla alakalı.
1: Bir de gitarlar Erdem Sökmen'di galiba.
2: Yine Erdem Sökmen.
1: Neden yine Erdem Sökmen? Yine
2: o inşa süreci Erdem Sökmen çünkü. Yani Türk pop müziğinin o gitarları, dinlediğim bütün o fikirler falan hepsinin yaratıcısı, üreticisi Erdem Sökmen. Yine Erdem Sökmen.
1: Senin esinlendiğin yerde Erdem abiden?
2: Tabii ki.
1: Bir de kaydetme şansın da oldu. Yan evet, yana da
2: çok,
1: geliyorsun.
2: Çok büyük şans o benim için.
1: Erdem abiye de selamlar olsun buradan.
2: Saygılar abi.
0: Usta müzisyenlere selamlar olsun. Sevgili Kerim Tekin de rahmetle tekrar anıyoruz. Biraz hüzünlü şarkılarla başladık programımıza. Biraz daha böyle devam edeceğiz ama merak etmeyin, daha sonrasında hareketli şarkılar da gelecek ekrana. Bu şarkımız Hande Yener'den Acı Veriyor.
3: Bu arada Sezen, bu şarkının bulunduğu albümün ismi de gerçekten çok orijinal. Aşk kadın ruhundan anlamıyor. İçimizdeki tek kadın da sen olduğun için bu soruyu sana yöneltelim. Gerçekten aşk kadın ruhundan anlamıyor mu?
0: Biraz yuvarlak bir cevap vereyim o zaman. Çok anlıyor diyemeyiz. Bence ekranları başındaki hanımlar da böyle düşünüyordur. En azından bir kısmı.
3: Klibini hatırlıyor musun peki Sezen?
0: Hatırlıyorum, evet. Mezarlıkta geçiyordu klip.
3: Evet.
0: Yine sanıyorum ölümün ayırdığı bir aşk var bu şarkıda. Klipte de

Evet, yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyoruz an itibariyle. Nilüfer'den bir şarkı söyleyeceğim sizler için. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Nilüfer ilk kez 45'lik olarak çıkarmış bu şarkıyı ve Türkiye'de plak satışlarının olduğu dönemde bir rekor kırmış bu şarkı ve altın plak almış. Hadi biz de sizler için seslendirmeye çalışalım öyleyse.

0: Yine eğlenceli bir şarkıyla devam edelim mi? Bu sefer de büyük usta Müslüm Gürses'ten gelsin. Senin büyük bir Müslüm Gürses hayranı olduğunu biliyoruz Özgürcüm.
1: Doğrudur. İzmit'te bir konseri vardı fuarda. Ben hayatımda hiç böyle bir konser anlayışı görmedim. Mekanın dışı sonuna kadar böyle bir kuyruk var. İnsanlar dışarıdan böyle ağaçların üstünden izliyorlardı konseri.
0: Direklerin, ağaçların hep şahit olduğumuz şeyler bunlar.
1: Ger çekmiş yani bunu. Gözlerimle gördüm. O zaman da ilgin daha da büyüyor. Yani ne seyredeceğiz biz şimdi burada? Karşımızda ne var bizim? Bu kadar ağacın tepesinde bir konser izleyecek kadar. Kaldı ki hangimiz sevmedik? Eski bir şarkı. Ama hiç gündemini kaybetmiyor. Bazı şarkılar öyle. Tam bitti diyorsun, ne zaman da o şarkı diyorsun, bir anda tekrar geliyor ve dün yapılmışçasına yine parlıyor, hiç kaybetmiyor parlaklığını.
0: Nasıl bu kadar tazeliğini koruyor? Hayret verici.
1: Çok değerli.
0: Ben de Yedikule'de bir konserine denk gelmiştim. Çok küçüktüm. Aynı senin yaşadığın duyguları ben de yaşadım. Büyülendim. O kadar insanın bir araya gelmesi ve hep bir ağızdan o şarkıları söylemesi hakikaten bir sanatçı için herhalde en mutluluk veren şeydir. O zaman o büyük soru gelsin. Hangimiz sevmedik?

Halil'cim, hazır eline bağlamam varken şöyle içinde bağlama olan bir şarkı seslendirelim mi, ne dersin? Hadi o zaman. Hiç ummazdım.

Benim de hem söylemekten hem de dinlemekten çok büyük keyif aldığım bir şarkı bu. Sizlerden de bu şarkı için çok fazla istek geldi. Şimdi sizler için seslendirelim bakalım. Sevda.

Çocukluğumun en sevdiğim şarkılarından bir tanesi bu. Fakat bu şarkıyla alakalı da şimdi travma diyoruz ya, öyle tabir ediyorlar. Küçük de bir travmam var arkadaşlar. Onu anlatmak isterim sizlere hemen. Çocukluk döneminde ben tel taktım. Diş teli. Ve ilkokul arkadaşlarım bana bu şarkıyı söyleyip benimle alay ediyorlardı. Bunu buradan... Hepsine selamlarımı iletiyorum. Tabii ki işin şakası ama o dönem tabii ki etkilenmiştim bu durumdan. Biraz travmatik olsa da bu şarkının duygusundan hiçbir şey eksiltmedi benim için. Güzel, samimi bir şarkı. Biz de sizler için şimdi seslendirelim bakalım.

0: Özellikle introsuna bayıldığım, her duyduğumda beni inanılmaz hüzünlendiren bir Sezen Aksu parçası. Keskin Bıçak. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait bir şarkı.
1: Bu şarkıyla ilgili herkesin çok bilmeyeceği açıkçası bir bilgiyi paylaşayım. Özellikle bir Adanalı olarak. Bu şarkı aslında Sezen Aksu 2001 yılında okumuştu. Ama ilk albümde okuyan sevgili abimiz, rahmet olsun buradan da, Kurtuluş Türk Güven 2000 senesinde Keskin Bıçağı ilk albümünde yer veren sanatçıydı. Hatta hatırlıyorum albümünü almıştık. O zaman CD çıkmıştı. Kocaman da Kurtuluş abinin resminin altında bir Sezen Aksu bestesi Keskin Bıçak diye yazar. Onun için bunu da böyle bir bilgi olarak vereyim istedim yeri gelmişken.
0: Kurtuluş'u da rahmetle anıyoruz. Tanışma şansım oldu. Hatta İstanbul adlı şarkıyı da okumuştu o dönem. Çok da güzel bir yorumdu. Halil'cim, şimdi ben senden şöyle Hicaz bir açış rica edeceğim bu şarkı için. Hadi dinleyelim. Keskin Bıçak.

Efendim, yer yer hüzünlendik, yer yer eğlendik. Fakat bir programın daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi size kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak isterim. Kemanda ve bağlamada Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir başka neydi o şarkıda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Kıymetli müzik yolcuları izleyicileri, TRT Müzik izleyicileri, müzik yolculuğumuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Gerçekten gönüllerimize, ruhumuza, kalbimize hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sizlerle olmak, bu keyifli yolculuğu, birbirinden kıymetli müzisyen dostlarım ve sevgili Mine ile gönüllerinize, kalplerinize ulaştırmak öylesine değerli ki biz de gerçekten o yolları uzak değil, yakınlaştırarak sizlerle beraber olmanın çok büyük keyfini sürüyoruz. Ve isteklerinizi çok önemsiyoruz.
0: Evet.
1: Sosyal medyada yazdığınız tüm mesajları zevkle, şevkle okuyoruz. Şimdi de yine istekleriniz doğrultusunda çok keyifli bir repertuar seçkisi hazırladık. Neler söyleyeceğiz Mineciğim? Sırada nerelere gideceğiz şöyle yolculuğumuzda?
0: Şimdi bir Kütahya'ya gideceğiz.
1: Peki.
0: Sen bize Kütahya'nın pınarlarının akışını anlatacaksın. Ya. Efendim sevgili Ahmet'in de dediği gibi rotalarımızı sizler belirliyorsunuz. Bizler de yolculuğu başlatıyoruz. O zaman yolculuk başlasın. Hadi bir Kütahya'ya gidelim.
2: Buyurun.

Ne diyeyim? Şahanesiniz. Hep söylüyorum ya işte kıymetli izleyicilerimiz, o kadar şanslıyız ki gerçekten Türkiye'de birbirinden iyi müzisyenler yetişiyor ve biz de onlarla gerçekten bu kadar güzel ortamlarda müzik yapıyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarıma. Bence sizler ekranlarınızın başında kocaman bir alkış tufanı kopartın. Çünkü eminim bu enerji sizlere de yansıyordur diye düşünüyorum. Ve şimdi gerçekten Türk müziğimizin çok önemli makamlarından bir tanesi. Hepsi çok güzel ama bazen kendinizi bulduğunuz makamlar daha da güzel hissettirir size kendinizi. O makamlardan bir tanesi. Muayyer Kürdi makamında bir geçiş yapacağız. Sevgili Ahmet, o güzel kanunun tınılarıyla Muayyer Kürdi makamına doğru bizi bir yolculuk ettirecek. Ve sonrasında da ben sizlerle birlikte söyleyeceğime inanıyorum. Diyeceğiz ki rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkılarımızı.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Gönlünüze
1: ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık. Gerçekten stüdyodan da alkış sesleri yükseldi. Sağ olun, var olun. Gerçekten harika bir ekiple çalışıyoruz. Ne şanslıyız.
1: Evet.
0: Kameradan, rejisine, yönetmeninden, yapımcısına,
1: tüm
0: gerçekten
1: ekibimize.
0: Müthiş bir aile olduk.
1: Evet.
0: Ve işte her şeyde bir arada olunca gönüllerde bayram tadında oluyor gerçekten.
1: Bence tüm ekip yolculuğa çıkıyor.
0: Vallahi öyle oluyor.
1: Değil
0: bu
1: mi?
0: Bavullar boşa değil yani.
1: Rejiden sese, yönetmenden stüdyo şefimize, orkestramıza kadar işte mutluluğun tarifi bu olsa gerek diyoruz. Ve yine Kürdi makamında şahane bir şarkıyla, çok güzel bir eserle, bir Necdet Tokatlıoğlu eseriyle devam edeceğiz. Eser yine çok efkarlı, efkara doğru aslında yolculuk ettik biraz ama ediyoruz. Güzel de şöyle ciğerden hissedilen şarkıların tadı başka oluyor.
0: Kesinlikle yani, ama biz biraz bunu işte Latin ritimleriyle, farklı farklı rifflerle de başka başka yolculuktaki duraklara çekmeye çalışıyoruz. Onu duraklarda neler görüyorsunuz, hangi hisleri bizlerle yaşıyorsunuz? Lütfen paylaşmaktan, bizleri anlatmaktan çekinmeyin. Biz de o keyifli yolculuğa dostlarımızın o usta tınılarında devam edelim. Bakalım nerelere.

0: olacak, artık yeşerecek. Bugün de yeşil giymemizin peki bir şeyi var mı?
1: Gerçekten tamamen tesadüf.
0: Evet ya. Yeşilin tüm tonlarından.
1: Evet, umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de beğeniyordur. Biz de sizler için hem repertuarımızla hem de kıyafetlerimizle özenle seçip sizlerin karşınıza çıkıyoruz efendim. Umarım sizler de bizleri beğeniyorsunuzdur deyip hemen şarkıya devam edelim.
0: Buyurun dostlar.

0: Evet, gönüllerinize sağlık. Çok çok teşekkürler arkadaşlar.
1: Efendim, sırada öyle bir eser var ki gerçekten bu yolculukta bambaşka duyguları bizlere hissettiriyor. Müzik tam da öyle ve bir nevi de acılar olmasa, belki ayrılıklar olmasa bunca güzel eserlerde meydana gelmiyor.
0: Tabii ki yani acılardan mı, besleniyoruz yoksa çünkü.
1: Yazdıran mı diyorlar ya hakikaten. Sizin hangisi bilmiyorum tabii ki. Yazan mı, yazdıran mı? Umarım bu konuda da sohbet etme şansımız olur sizlerle. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa kim inanır senle ayrıldığımıza. Değil mi? Farklı dillerde de bunun harika yorumları var. Sen de bunu çok keyifli söylüyorsun. Ama bu sefer ekran başındaki dostlarımızdan dinleyeceğiz. Bir müzik yolcuları geleneği. Biz sizler için çalacağız. Siz de ekranlarınızın başında çayınızı, kahvenizi yudumlarken bu keyifli ama bir o kadar da hüzünlü şarkıyı güzel namelerinizle yumuşatmaya gayret edeceksiniz. Olmasa mektubun diyeceğiz. Buyurun dostlar, introya girelim.

0: şöyle bir karşı kıyıya gittik.
1: Ya.
0: Şöyle bir Ege havası aldık. Geri geldik ama sanıyorum ekran başındaki izleyicilerimiz sizinle birlikte söylemiştir.
1: Ben duyar gibi oldum sanki. Senin de bir hırıltılar geldi mi kulağına?
0: Ben çok güzel hissederim.
1: Hissediyorsun değil mi?
0: Ben hissediyorum. Çıkışta da zaten hemen çıkar çıkmaz Ahmet'le ilk işimiz hemen bakıyoruz. Neler yazılmış, nasıl yorumlar gelmiş. Biz de ona göre çünkü söylüyoruz. Rotamızı hep birlikte çiziyoruz efendim. Yolculuğumuzu çünkü hep birlikte ediyoruz. En önemlisi de bu değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi başka bir form geliyor. Evet. Yine dans. Yerimizde böyle kıpır kıpır olacağımız bir form. Bir tango geliyor ama biz bu tangoyu biraz daha bossa nova çalacağız değil mi? Hocam. Bakalım nasıl olacak? Biz de notalarla dans edeceğiz biraz. Akşama süzme deniz diyeceğiz hep birlikte. Minel'in evet. O güzel sesinden
0: çok
1: de ruhlarımıza şifa alacağına inanıyorum. Buyurun dostlar.

0: Evet, alkışlar hepinize arkadaşlar.
1: Gerçekten bir de alkışların bir özel sahibi daha var ki.
0: Evet.
1: Çok büyük yorumcu, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Edip Akbayram ustamıza da gelsin. Hakikaten bazı sanatçılarla ikonlaşmış artık, bazı da eserler var değil
0: gerçekten
1: mi?
0: Gerçekten ölümsüzlüğün, hani ölümsüz böyle eserler diyoruz ya, ölümsüz yorumcular. Bazen onların aslında gittiğini bence kabullenmiyoruz. Mesela ben biraz önce dinlediğimde hep o ses kulaklarımdaydı. Ne kadar güzel, ne kadar özel bir şey gerçekten Allah'ın bu yeteneği vermesi ve bahşetmesi. Ve sonrasında da bir şarkıyla bir sürü kitleye ulaşmak, değil mi?
1: Hele ki yani işte radyo televizyonların, sadece TRT'nin olduğu, şimdiki
0: evet
1: kadar işte sosyal mecraların, diğer imkanların olmadığı bir anda tüm Türkiye'nin gönlüne taht kurmak da çok büyük bir emek, çok büyük bir lütuf,
0: evet,
1: ve çok büyük bir şans. İşte bu şansı da harikulade kullanan sevgili sanatçılarımızdan biri. Diliyorum bizi dinliyordur bir yerlerden ve tüm bu kıymetli sanatçılarımızın da aziz ruhlarına da armağan olsun tüm çaldığımız notalar.
0: Ve şimdi yine aslında çok büyük bir söz yazarı ve bestecisi Şehrazat'ın çok güzel bir eseri var. Sertab Erener'den dinledim ve çok sevdim. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu da bir Mine Geçil yorumu olsun.
1: Harika da olacak ve sevgili arkadaşlarımızla
0: evet
1: bunu muhteşem yorumlayacağız. Provada dinlerken de o kadar fazla keyif aldım ki, diliyorum dinleyenlerimiz de ekran başında o keyif alacaklar. Bahçede diyeceğiz şimdi. Bahçeye doğru bir gezintiye çıkıyoruz hocam. Buyurun.

0: Ah, çok
1: Ağzınıza sağlık.
0: teşekkür ederim.
1: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar.
0: Sevgili Burç'un da gönlüne sağlık. Gerçekten ne kadar güzel bir aranje yazmışsın. Çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarıma tabii ki.
1: Gerçekten müzik öylesine bir sihir ki işte bence türü, yeri, dili, dini, ırkı hiçbir şekilde yok. Ve işte tarzdan da bence çok yoksun. Yani iyi müzik var ya da kötü müzik var.
0: Katılıyorum sonuna kadar, evet.
1: Yani bir... Belki bir çobanın kavanından çıkan sesle, belki bir Stravinsky'nin kaleminden yazan müzikte çok başka. Eskiler bunu harika anlatıyor. Müteessir diyorlar.
0: Evet.
1: Kalbin tam ortasına dokunduğu andan itibaren müzik etkisini gösteriyor ve her gönülde çiçek açmaya başlıyor. Hakikaten icralarımızla da diliyorum gönüllerde çok çiçekler açtırıyoruzdur. Ama tekrar tebrik ediyorum. Çok,
0: çok
1: keyifli bir yorum
0: ediyorum.
1: Ve icraydı. Ve şimdi Sarsam Seni Gül Dudaklım diyeceğiz.
0: Evet, bir Yıldırım Gürses eseri gelecek şimdi.
1: Ama bunu
0: şimdi.
1: Kim diyecek Mine?
0: Tabii ki şimdi ekran başı sıra sizde.
1: Buyurun.

0: Evet. Bence ekranlarının başında şöyle yine her zamanki böyle minik kıpırdanmalarla, el çırpmalarla okumuştur bu
1: Geldi değil mi?
0: şarkı.
1: Hem şarkı
0: Geldi.
1: eşlikleri, hem danslar, hem de belki de alkışlarla umarım bir akşamınızı da minicik de olsa çok keyiflendirmişizdir.
0: Şarkılar işte yön veriyor bize. Bazen o suratlarımız düşüyor. Şöyle bir düşünüyoruz. Canımız acıyor, yüreğimiz acıyor, parçalanıyor. Sonra bir melodi geliyor, fıkır fıkır hemen böyle kalkıyoruz yerimizde, dans ediyoruz. Ama geçen gün bir izleyicimiz yazmış, diyor ki o kadar güzel terapisiniz ki psikoloğa gitmeye gerek yok diyor. Psikologlar bizi dinlemesin bu arada.
1: Lütfen, evet.
0: Ve bu duygu durumlarıyla birlikte bence hepimiz birlikte yolculuk etmekten mutluysak ne büyük şeref bizim için. Çünkü gerçekten her şey birlikte güzel, birlikte söyleyince, birlikte çalınca, kocaman bir orkestra olunca güzel, değil mi?
1: Gerçekten öyle. Ustalar bu duruma, hatta tasavvufta da bu var, telvin diyorlar. Yani halden hale geçiş. Tam da işte piyanonun tuşesinden çıkan bir akor, udun mızrabından, klarnetin nefesinden süzülen bir name birden gönüllerimizde bambaşka rotalara çevriliyor. İşte müzik yolcuları da tam da o rotaları takip etmek, gönülden gönüle bağlantılar, ara yollar, kestirmeli yer kurmak için, sizlerin ruhuna dokunmak için burada. Ama unutulmak tabii, unutulmak mı ölmek mi daha acı diye sormuşlar. Pek de karar verememişler bunun cevabına.
0: Çok göreceli sanıyorum bu.
1: Çok göreceli ama unutulmak da çok hazin bir son gerçekten.
0: Evet, acı ama Arif Sami Toker o kadar güzel anlatmış ki bunu. Unuttun beni zalim demiş. Bakalım biz nasıl söyleyeceğiz? Bakalım ekran başı bizlerle birlikte nasıl söyleyecek? Hadi buyurun o kocaman orkestramızla ve kocaman koromuzla hadi birlikte söyleyelim.

0: Bir zalim de ancak bu kadar güzel sevilir. Yani gerçekten yine hem böyle hareketli ama bir taraftan kalp yangını olan şarkılardan bir tanesi sanıyorum. Ekran başı da bana katılır bu düşüncelerime diyorum. Değil mi?
1: Ama işte sanat da tam da böyle acıyı dahi zarafetle anlatma sanatı. Bakıyorsunuz belki de biraz daha şıkır şıkır fıkır fıkır bir hali var ama ben bunun yerine sanatla daha iyisini koyarım deyip hayal edip belki biraz kafa karmaşıklığı, karın ağrıları çekip sonrasında o kıymetli bestekarların işte ortaya koyduğu en güzel haliyle bu eserleri çalıp söylemek kalıyor.
0: Evet.
1: Yani biraz gamsız girilmiyor açıkçası bu işe. Ama iyi ki böyle kıymetli bestekarlarımız var. İyi ki böylesine bize muhteşem miraslar bırakmışlar. Biz de işte zalim mi bile tatlı dille, müzik lisanıyla nasıl anlatabiliriz? Onun derdine düşüyoruz.
0: Bir de iyi ki TRT Müzik izleyicileri var diyoruz. Çünkü yine bugün programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte sizler yine bizlerle yolculuk etmek isterseniz biz burada sizleri bekliyor olacağız. Sizleri de ekran başına bekliyor olacağız.
1: Sıradaki şarkıyı ve son şarkımızı TRT Müzik ekranlarında bizlerle birlikte olan her gün kendi saatinde her hafta bizleri zevkle şevkle takip eden yolcularımıza armağan etmek istiyoruz. Şarkımızın adı ne olacak?
0: Gönlümün sultanısın
1: diyeceğiz. Ve bunu da sizlere söyleyeceğiz. Lütfen kabul edin. Buyurun sevgili dostlar.

Çok teşekkür ediyoruz efendim kıymetli alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri sizler, ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli alkışlarınıza daha fazla sözü uzatmadan saygıdeğer partnerim, kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Çok kuvvetli alkışlarla.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler efendim. Sefalar geldiniz, hoş geldiniz. Kıymetli hazırım ve bize ekran başında izleyen değerli izleyicilerimiz diyorum. Saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi esirgemeden sizlere sunuyoruz. Candan teşekkürler. Ve teşekkürün iptal olmaz. Zamanında teşekkür edilmeyen de zaten pek yerini bulmaz. Göstermiş olduğunuz yakın ilgiye ekran başındakiler ve sizlere binlerce teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Nice Türkü Deryası programlarına diyelim.
1: Hoş geldin abicim, evet, ağzına yüreğine canım. Sağlık.
0: Nasıl ikili o iyi güzel olmuş mu? Cansınız. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler.
1: Onur duyuyorum, evet, seninle birlikte. Senin gibi bir üstadla birlikte program yapma şerefi bana nasip olduğu için çok teşekkür ediyorum.
0: Hemen diyorum ki misafirimizi davet edelim diyorum. İç Anadolu bölgesinin en Hint diyorum. Öyle bir insan olarak biliyorum sanat konusunda da. Hele hele. Ve diyorum ki Mehmet
1: Demirtaş geliyor, evet. Efendim. Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Hoş geldiniz Mehmet Hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Mehmet'im hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
2: Ayaş'tan geldin, öyle mi diyeyim?
1: Ankara'dan.
2: Ankara'dan ama köken Ayaş.
1: Ayaş, ana evet. Tarafım Ayaş.
2: Evet.
1: Babam da Yeni Mahallenin Bağlıca Köyü'nden.
2: Vay gözüm, suyun vay gözündensin Mehmet. Evet, hoş geldin canım.
1: Hoş bulduk. Öncelikle ekranları başında ve stüdyomuzdaki bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Sefa geldiniz. Şeref verdiniz.
0: Evet. Mehmet Hocam, ben de Ankara'da büyüyen aslında biri olarak müzikal evet. hafızamda çok ciddi bir yer kapladığınızı belirtmek istiyorum. Hakikaten
1: teşekkür
0: sizleri
1: ederim.
0: Dinleyerek, sizlerin eserlerinden feyz alarak yine bu müzikal yolculukta yol kat etmiş biriyim ben de. Evet. O yüzden bugün sizi burada ağırlamak hakikaten çok mutluluk verici. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, siz misketle girdiniz. Misketi de seslendireceksiniz bizim için herhalde şu anda, değil mi?
2: Evet.
0: Alkışlarımızı Mehmet Demirtaş için efendim.

0: Ağzına sağlık canım benim.
1: Teşekkür ederim.
2: Harikasınız. Evet, şimdi ben bir eser seslendireceğim müsaadenizle. Neydi? Ama yine birlikte söylemek istiyorum. Mümkün müdür? Salına da gel kısımlarını özellikle birlikte söyleyelim. Olur mu? Beyaz giyme diyeceğiz. Haydi bakalım.
0: Onun için beyaz giydin.
2: Evet, onun için beyaz giydim.

0: Çok teşekkürler kıymetli alkışlarınız için.
1: Ağzına sağlık canım
0: çok
1: benim.
0: Çok sağ olun.
2: Ağzınıza sağlık.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir Sivas türküsü Hasan Erdoğan'a ait. Benim de çok sevdiğim güzel bir türkü. Buyurun arkadaşlar, ne diyoruz? Yaroy diyoruz. Yaroy. Nasıl bir yaroy?
3: Evet.

0: Bravo.
1: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Evet.
0: Yüreğine sağlık abicim.
2: Ağzına sağlık hocam.
3: Sağ ol canım benim.
0: Orkestramızın da ellerine kollarına sağlık efendim. Kocaman alkışlar orkestramız için gelsin. Evet Mehmet Bey. Güzel bir bozlak deneyeceğiz değil mi sizden?

Evet. Değerli konuklar, gerek ekran başındaki izleyenler, işte gerçek Ankara bu. Gerçek Ankara bu. Evet. Canımsın benim. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Var olasın.

0: Gerçek Ankara'yı bir de alkışlayalım. Gerçek Ankara'yı. Canımsınız benim, evet.
1: Harikasınız.
2: Valla hocam, 47 yıldır sahneye çıkın, daha heyecanlanıyorum. Şu anda daha kendim heyecanını hissediyorum.
0: Vallahi. O heyecan olmasa başarılı olmaz hayatım.
1: Hakikaten öyle. Hepimiz için geçerli aynen o heyecan. Işte. Şimdi efendim, Türkü Deryası'nda biz biliyorsunuz her yöreden eserler seslendirmeye çalışıyoruz. Şimdi Azerbaycan'a doğru gideceğiz. Eşliklerinizle, alkışlarınızla birlikte. Bu gala, daşlı gala diyeceğim. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım. Ve hemen Adıyaman'a gidiyoruz. Ragıp Binzat. Yıllar evvel hemen hemen ilk olarak ben okumuştum. Allah'tan aşağı beni ben yapan türkülerimden bir tanesi. Hangisini diyoruz? Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su... Evet.

0: dakikanızı rica edeyim arkadaşlar, affedersiniz. Bunu bir prova yapalım.
1: Hep beraber okuyalım değil mi?
0: Altın yüzüğüm kırıldı. Üç günlük gelin gibi nazlı olması rica ederim.

0: Şanssınız. Teşekkürler.
1: Alkışlarınız evet. Selahattin Alpay için. Ay. Evet. Ben şimdi Ankara'da doğup büyüyen biri olarak bu türküde durabilir miyim yerimde bilmiyorum.
0: Şimdi mi?
1: Vallahi evet. Oynar mıyım, oynamaz mıyım? Eşlik eden olur mu acaba?
0: Biraz evvel dedim ya hani herkes yerinde oynamakla serbest. Hadi buyurun bakalım.
1: Evet hocam, atım Arap'tır diyeceksiniz.
2: Evet.
1: Değil mi? Haydi bakalım.

0: Yemin ederim bu alkış az oldu. Bir daha rica edeyim kardeşime. Ama her şeyden evvel gerçek Ankara. İşte gerçek Ankara, evet.
1: Harikasınız.
0: Canım senin. Ağzına sağlık güzel kardeşim.
1: Yüreğinize sağlık.
0: Evet.
1: Eşlik eden tüm arkadaşlarımızın harikasınız. Vallahi aslında tabii ki TRT Müzik misyonu gereği de en doğru, en kaliteli müziği dinleyicilerimizle buluşturma hedefinde. Bugün de biliyorum ki Ankara müziğinin en önemli temsilcilerinden Mehmet Demirtaş'ı burada ağırlayarak Ankara kültürünün gerçek kimliğini göstermiş olduk.
2: Yapmaya çalışıyoruz hocam yani.
0: Canım bütün benim.
1: Evet. Hamdi evet, için, şimdi buyur. Çemberimde Gülo'ya diyeceğim. Yine birlikte seslendirelim, olur mu? Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık canım
1: çok
0: benim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ağzına
1: Bugün
0: sağlık.
1: Bugün böyle kıpır kıpır bir program oldu değil mi?
0: Gelen izleyicilerimiz de maşallahları var.
1: Kaşıklarını bile getirmişler.
0: Evet.
1: Harikasınız. Biz çok eğleniyoruz. Sizler de eğleniyor musunuz efendim? Harika. Ekranları başında bizleri izleyenlerimize eminim. Selahattin abicim çok keyif alıyorlardır değil mi?
0: Herhalde. Evet, diyoruz ki uyu demeye geldim.

0: Cansınız. Cansınız. Evet.
1: Ağzına sağlık hocam.
2: Yüreğine sağ ol canım benim. Hocam. Mehmet hocam, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Vallahi çok büyük renk kattınız. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Dilerseniz siz de izleyenlerimize veda edebilirsiniz.
1: Güzel insanlara saygılar sunuyorum. Siz de beni programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Canımsın benim. Çok teşekkürler Mehmet'im.
2: Mehmet hocam, sizden son bir eser alacağız. Eğer süremiz yeterse de toplu bir eser seslendireceğiz. Merdivanım Karkayak mı diyeceksiniz?
1: Hocam, sütütüyor. Sazı biraz kaldırır mısın? Duyamıyorum sazı.

0: ol Can. Çok bravo. Teşekkürler. Çok
1: Allah sözünüze zeval vermesin. Harikasınız.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun diyoruz. Ve ne diyoruz?
1: Ve son bir eserle veda edeceğiz. Bizler evet. Çok keyif aldık. Sizler de keyif aldınız mı? Haydi sağ bakalım. Olun. Mehmet Hocam sizi de alıyorum. Evet, şöyle toplu canım. Birlikte bir eser seslendirelim.
0: Bir Sivas türküsü. Bakalım Sivas var mı?

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

0: Her zaman olduğu gibi sizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Yeni arkadaşım Tolga Kılıç. Keman'da Can Olgun. Ve perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser. Gökhan'cığım. Hoş geldin.
1: Abiciğim hoş bulduk.
0: Bak ne güzel karşıladık seni.
1: Süpersiniz abi. Enerjiniz yeter zaten.
0: Canım benim çok teşekkür ederim. Beni geldiğin için çok mutlu ettin. Ve arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sen de çok hakikaten böyle bir çok güzel bir auran var. Şimdi çok bir oyunculuk tarafın var. Bir müzisyenlik tarafın var. İstersen bunlardan bahsedelim. Daha önce neler yaptın müzikle alakalı? Lütfen onu bir seyircilerimize, izleyicilerimize anlatırsan.
1: Ah, yani müzik aslında benim hep kendimi bildim bileli tek yapmak istediğim işti. Olaylar biraz farklı gelişti aslında. İlk bir böyle

0: halamın vesilesiyle diyeyim, modellikle başladı ve çok küçük yaşlarda, 14 yaşındaydım. Yani aklımda da olmayan bir şeydi. Bir anda kendimi podyumda buldum. O zaman hayallerinde ona bahsetmiştim mesela. O da demişti ki, o da bir sahne ve git, hani kıyafeti taşıman lazım. Bir dene, şansını dene gibi bir
1: Çok
0: şey
1: da iyi
0: olmuştu.
1: düşünmüş.
0: Ve bir anda aslında o bir basamak oldu benim için ve İstanbul kapılarını açtı. Sonrasında buraya ilk geldiğimde o zaman sevgili Mete Özgenci ile Devrim Karaoğlu'yla beraber projeler, bir şeyler yapıyorduk. Bir albüm çalışmaları vesaire girmiştik. Zerrin Özer'in Ömür Geçiyor albümünde vokalim vardı. Ve bir anda İstanbul'a geldikten sonra ama 6 ay sonrasında oyunculuk zaten görüşmelere gidiyordum bu arada. Ve bir anda Serena girdi hayatıma, hayatımıza hatta öyle
1: Evet,
0: söyleyeyim.
1: evet,
0: Çünkü hani
1: evet.
0: 3 sezon çok fenomen oldu. Hala izleniyor. Kimse ne yapımcımız ne Gani Müjde hani hiç ekip arkadaşı bu kadar çok etki edeceğini hayal etmiyorduk açıkçası. Ama böyle bir anda oyunculuk aslında onunla beraber insanlar beni tanımış oldu. Dizi bittikten sonra biter bitmez Sıla'yla beraber onunla hem sahnede vokalistlik ve sonrasında ilk albüm prodüktörü de Sıla ve Efe Bahadır'dı. Onlarla beraber 2012 yılında müzikal kariyerime başladım. Ve sonrasında hem oyunculuk hem şarkıcılık vesaire böyle devam etti. Ama müzik dediğim gibi hep vardı hayatımda.
1: Ya ne kadar büyük şans. Yani halanın seni öyle yönlendirmesi. Hayat ne
0: Tabii.
1: kadar enteresan, değil mi? Yani bir tane hareketle bütün hayatın değişebiliyor.
0: Aynen
1: Nereden
0: öyle.
1: nereye?
0: Yani hiç yani hayal etmiyordum. Yani öyle bir aklımda olan bir şey değildi. Çok fazla hızlı gelişti.
1: O zaman şöyle yapalım. Hemen bir tane parçayla seyircilerimize merhaba diyelim.
0: Tabii ki seve seve.

0: Gökhan'cığım nefesine sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel
1: Eyvallah abi.
0: söyledin.
1: Sizlere de aynı.
0: Tabii müzisyenle de şarkı söylemek, şarkı çalmak, enstrüman çalmak da başka bir keyif oluyor. Onu da itiraf
1: Estağfurullah.
0: etmek lazım.
1: Sizin yanınızda.
0: Sıla'yla beraber bir şeyler yapmıştın, sahne çalışması. Peki bir beste çalışması, bildiğimiz bir besten var mı Sıla'yla beraber yaptınız? Yoksa senin bir bestelerin vardır mutlaka.
1: Tabii. Yani ilk albümde zaten ilk düet şarkımız Hadi Oradan vardı. Ve sonrasında albümün çıkış şarkısı En Kötü Günümüz Böyle Olsun. Bugün de
0: Çalacak
1: söyleyeceğim.
0: mıyız? Ha.
1: Ondan sonra onu sözünü ortak yazdık Sıla'yla. Bestesi bana ait bir şarkı. Çıkış şarkım da oydu. Çıktığı zaman da hala hatta duyuyorum da. Çıktığı zaman da çok ses getirmişti. Çok da sevdiğim bir şarkımdı. İlk albümde iki tane benim sözü ve müziğinde

0: ismim olan bir bestem, şarkım var. Diğer ilerleyen zamanlarda, son zamanlarda özellikle daha çok böyle kendim yazmaya başladım açıkçası. Hep yazıyordum aslında ama öyle gelişmedi olaylar. Daha böyle biraz böyle nasıl diyeyim, mükemmeliyetçi bir tarafım var maalesef. Bunu da kendimi geliştiriyorum aslında. Ama sonrasında artık çıkarmaya başladım ve üstüne de ekledik tabii ki. Ama ilk albümde dediğim gibi Sıla'yla ortak bir şarkımız. Bir de tek kendim olan var. Ama total 10 tane şarkılık bir albümümüz var.
1: Besteleri nasıl yapıyorsun? Enstrüman falan çalıyor musun? Böyle bir var, çaldığın bir şey var mı yoksa?
0: Yok. Yani bir çok az gitar çalabiliyorum
1: Evet.
0: açıkçası. Ama yani genelde böyle melodiyle beraber geliyor. Bazı bir şarkıları mesela ilk sözünü yazmışım. Bir şarkım var mesela. Yıllar önce şiir gibi yazmışım. Ondan sonra ve unutmuşum onu kenarda. Yeter şarkım hatta çıktı işte bundan. Geçtiğimiz sene çıkan şarkım. Böyle okurken bir anda aa unuttum falan deyip okuduğum an akmaya başladı melodisi, bestesi. Ondan sonrasında gelişti her şey. Yani tek böyle spesifik bir şey yok aslında. Bazen söz de geliyor, bazen melodi
1: Melodi
0: geliyor,
1: geliyor.
0: bazen üstüne işte bir cümle buluyorum ve onun üstünde çalışıyorum, çalıştıkça oluyor. Öyle yani.
1: O zaman şöyle bir şey yapalım. Bence hemen bir şarkı daha söyleyelim. Hatta Besten'den söyleyelim bence.
0: O zaman en kötü günümüz böyle olsun mu?
1: Olsun.
0: Hadi olsun.
1: Hadi olsun.

0: hayatın en güzel. Oh ne ala, en kötü günümüz böyle olsun. Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayatın en güzel. Oh ne ala, en kötü günümüz böyle olsun.
1: Gökhan'cığım, nefesine sağlık. En kötü günümüz böyle olsun.
2: Hayırlı olsun size de bu olsun. Arada.
1: Bak bugün bir bugün şöyle bir şey var. Şimdi repertuarında biliyorum Mustafa Sandal şarkısı var. Bu Mustafa Sandal şarkısını orijinalini, aranjmanını yapan
2: acaba kim yaptı?
1: Acaba kim olabilir?
2: Acaba kim?
1: Bir arkadaşımız var burada. Acaba o olabilir mi? Yani Tolga Kılıç yaptı aranjmanlarını. Kanunu ben çaldım bu arada. Yani biz Tolga ile beraber 25-27 yıldır Mustafa ile beraberiz. Tabii Mehmet Akatay.
2: Lütfen.
1: Bütün albümlerini. Yani abi, gördüğün gibi prodüksiyon sağlam yani. Bütün orijinal kim varsa
2: muazzam
1: burada.
2: Abi ben de zaten sizi bulmuşken bu şarkıyı söylemezsem yani olmaz dedim yani, anlatabiliyor muyum? Hani bir repertuar çalışırken dedim ki muhakkak söylememiz lazım. Yani zaten yıllardır hep bütün özellikle müzik camiamızın herkesin çok yakından tanıdığı duayen isimlersiniz. Siz de burada olmak benim için çok büyük keyif yani.
1: Çok teşekkür ederim. Hakikaten şimdi bazen söylüyoruz, konuşuyoruz falan. Diyor ki orijinali ben çaldım. Zaten albümde ben çalıyordum. Zaten edili bana sorun yok o zaman. Harika. Hadi o zaman şimdi bir Mustafa Sandal şarkısı yapalım.
2: Tamam, hadi.

0: Şimdi İstanbul'a gelenler hani hep böyle gelir ya. İstanbul seni yeneceğim falan. Hiç öyle bir hikayem var mı? Yani
1: Ya şöyle aslında tabii ki dedim ya.
0: iddialarım var mı yani? Vardır mutlaka da.
1: Vardı tabii ki yani hep hayallerimin peşinden koştum. Yani attığım her adımda bu vardı. Ailem de tabii ki sağ olsun çok destek oldular ama mesela eğitim tarafında daha böyle şey daha geleneksel tabii ki ya şimdi biliyorsun abi işte altın bileziğin olsun işte hani gideceksin elektronik öğreneceksin falan diye mesela istemediğim bir yere götürdüler ama hiçbir zaman vazgeçmedim mesela hayallerimden. Hep onun peşinden koşmuştum.
0: Evet.
1: Bunu da gerçekleştirmek tabii ki tek yeri ülkemizde İstanbul'a
0: Doğru.
1: gelmekti. Ve dediğim gibi aslında programın başında da bahsettiğim olayların gelişmesiyle birçok şey oldu. Hep bu işte o işte geleceğim seni yeneceğim İstanbul falan o herkesin zaten klasiktir ama içimde
0: Evet.
1: tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var o tükenmiş değil aslında. Ve geldiğimde tek başımaydım. Hiç doğru düzgün bir arkadaşım yok. Sadece işte hani o zaman defelerden tanıdığım işte birkaç işte şu an aslında hepimizin tanıdığı ne bileyim işte Tolga'n, Sayışman, Burak Özçivit hani o zaman arkadaşlarım falan ama bir yere kadar ne vakit geçirebiliyorsun?
0: Tabii.
1: İstanbul'a alışmak zaman alıyor. Ama kısa sürede birçok şey geliştiği için o süreci iyi atlattığımı düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun.
1: Yani inşallah yendim seni diye.
0: Ya tabii İstanbul aslında yenmek mümkün değil.
1: Tabii ki
0: İstanbul'un
1: abi.
0: sevgilisi olmak güzel.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Yoksa dost olunca güzel gidiyor
1: Tabii
0: aslında.
1: ki.
0: Ben İstanbul'a gelme hikayem benim şey. Bir gün televizyona çıktım. O zaman TRT1 Mehpare Çelik'in programı vardı. Babam dedi ki sen artık güzel kanun çalıyorsun. Televizyona çık da dedi. Hani insanlar da seni tanısın.
1: Görelim.
0: Ben öyle bir televizyona çıktım. Televizyonda beni Ruhi Ayhangi, Sezen Aksu, ondan sonra işte bak şanslar hep bunlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar'dan Tülay Örser hanımefendi beni seyrediyor ve okula geliyor diyor ki Tülay Hanım o zaman eşim değil şimdiki eşim biliyorsun Meral sınıfta diyor ki ya sabah bir Kanuni seyrettim çok etkilendim şöyleydi böyle deyince Meral de diyor ki ya o biliyor musun benim arkadaşım erkek arkadaşım yani o zaman şey yapıyoruz diyor ki onu hemen al gel diyor İstanbul'a. O diyor geçen sene gelmişti ama diyor ben o zaman sınavı kazanamamıştım İTÜ'nün sınavını. Hemen al gel diyor ve benim hayatım o hemen al gel değişiyor. Geliyorum Ruhi Ayhangi orkestrasına giriyorum. İTÜ konservatuvarına kompozisyon bölümüne giriyorum. Ve Kutsi Ergüner'le tanışıyorum. Sezen Aksu'ya başlıyorum derken işte bak bir televizyona çıkışın ne kadar
1: Tabii.
0: değiştiriyor. Yani
1: Abi
0: hakikaten şans.
1: kelebek etkisi de derler
0: Evet.
1: ya hakikaten işte farkında olmadığın bir an senin bütün hayatını gerçekten etkileyebiliyor.
0: O yüzden ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmamak lazım. Bazen bir
1: Kesinlikle.
0: telefonla, bazen ufak bir şeyle bir merhaba bile insanın hayatını çok değiştirebiliyor. Her an her şey olabilir. O yüzden Cem Yılmaz'ın bir şeyini dinlemiştim, videosunu. Şans her an seni yakalayabilir. Sen de ne zaman ne olduğuna bağlı diye. Hani
1: Güzel,
0: eğer
1: çok güzel.
0: seni yakaladığında, şans geldiğinde bir şey varsa şans oluyor. Eğer geldiğinde bir şey yoksa şanssızlık oluyor diye.
1: Şanssızlık oluyor.
0: Evet, çok doğru gerçekten. İnşallah herkese Allah şans versin.
1: Amin inşallah.
0: Ben çok konuşmak taraftarı değilim aslında ama çok da konuşuyorum biliyorum. O yüzden hadi bir şarkı daha diyelim.
1: Tabii ki seve seve.

0: Şimdi ya bazen başımdan benim hakikaten çok böyle şeylerde potlarda kırdığım oluyor yani hakikaten. Şimdi bir gün bir sosyal medyada bir şarkı dinledim. Dedim ki ya böyle de olur mu dedim. Böyle de çalınır mı falan. Böyle de olur mu falan. Böyle bir negatif bir şeyler yazdım, tamam mı? Yani ne gerek var aslında, ama insan bazen böyle duygularını ifade etmek istiyor. Oradan biri bana mesaj atmış. Abi sen çalıyorsun diye.
1: Şaka yapıyorum.
0: Tabii. Şimdi ben düşünüyorum, diyorum ki ya ne zaman çaldık bu, ne, hiç hatırlamıyorum. Ama hakikaten bir baktım, o zaman kaset zamanı,
1: Tabii.
0: 90'lı yıllar, benim izim var. O
1: Abi
0: yüzden
1: 90'lardan bahsediyorsun bu arada,
0: ...90'lardan
1: hani o
0: bahsediyorum.
1: kadar da değerli ki. Ve ben de şimdi işte hayalim zaten şarkıcı olmak, şarkı söylemek. Bütün o kartonetlerde o kadar iyi bir biliyorum ki o yıllar içinde. Dedim ya işte biraz önce, işte burada siz doğmak gibi için hakikaten çok büyük bir keyif. Unutuyorsunuzdur abi, çok normal. Çok
0: Ya
1: normal
0: şimdi bazen
1: yani.
0: bir yere gidiyorum böyle
1: Ama
0: baş...
1: eleştirmen de güzel. Yani,
0: Ya, kendime hak...
1: yani o da güzel.
0: Ya sonra dinledim, bayağı iyi çalmışım aslında. Şimdi bir yere gidiyorum, bakıyorum pazara kadar değil.
1: İyi
0: Ben,
1: mesela.
0: hop yani
1: Tabii.
0: ben çalmıştım falan, hop. Ondan sonra ben tabii ki falan
1: Tabii.
0: şarkılar böyle. Ya insanın hoşuna gidiyor, çok güzel
1: Tabii ki.
0: şeyler. Yani
1: Tabii ki.
0: bu gece kopmak lazım falan. O da kopmak değil de
1: Kopmam
0: kopmam
1: lazım.
0: lazım. Peki bir şey soracağım. Seni ben albümde çaldım mı hatırlamıyorum.
1: Abi biz bir stüdyoda karşılaşmıştık. Seninle ilk karşılaşmam zaten albüm kaydında olmuştu, ama başka bir şarkıya galiba olabilir. O
0: Şimdi
1: zaman gelmiştin, orada tanışmıştık. Zaten muhteşem bir enerjiyle gelip herkesi zaten orada yorulmuşuz etmiş, saatler geçirmişiz. Sen geldiğinde herkesin zaten yüzünde güller açmaya başlamıştı. Hiç unutmuyorum o günü zaten.
0: şimdi ben
1: Ama albümde yoktu galiba.
0: İstanbul'a geldiğim zaman tabii o zaman tanınma ihtiyacı var. Seviyorum da insanlara gitmeyi. Şimdi benim arabamın bagajı her zaman kanun oluyordu, tamam mı? Bir gün bir geldi, bir baktım Volga içeride Hande Yener'in albümü yapıyor. Nasıl olmuş dedi. Dedim kanun eksik yani burada. Şimdi ya. Dedi abi kanun burada mı falan. Ya Allah dedim, hemen alırız yani.
1: Olabilir,
0: Hani de
1: olabilir
0: olabilir, bir
1: falan
0: bakayım ha falan.
1: deseydin.
0: Hemen arabanın bagajından aldım geldim. Bir de Volga'ya dedim ki, o zamanlar tabii öğrencilik zamanlarımız. Volga'cığım biraz dedim çalmam lazım. Paraya
1: Benim
0: ihtiyacım
1: ihtiyacım var.
0: var. Dedi ki tamam abi sen merak etme dedi. Biz birinci şarkı, ikinci şarkı, üçüncü şarkı, böyle 7-8 şarkıya kanun çaldık, tamam mı, bir
1: Oğlum.
0: anda. Tabii. Sonra albüm çıktı, bir şarkıda albüm kanun var. Bana jest yaptı sağ olsun. Öyle de bir anım da vardır
1: Mükemmel.
0: yani. Böyle bir stüdyoya gittiğim zaman hep söylüyorlar zaten. Kanun lazım falan diyorum. Hakan'cığım getir falan derken. Ya çok güzel dönemlerimiz oldu. Böyle biraz
1: Muazzam.
0: hatıralara
1: Mehmet
0: bulun.
1: abi çaldı ilk albümde ama. Onu biliyorum.
0: Ya Mehmet,
1: Mehmet abi.
0: Mehmet abinin çalmadığı bir Michael Jackson. Belki ona da çalmıştır
1: Hatırlamıyor
0: yani.
1: olabilir.
0: Gökhan'cığım geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Davet
0: Hakikaten.
1: ettiği için burada olmak
0: Seni
1: keyifli
0: görmek
1: abi.
0: çok büyük mutluluk benim için.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başta söylediğim gibi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Kucaklıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler.

çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

0: Evet, yüreğine sağlık Melis'cim.
1: Ben
0: Sesine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Sizlere sağlık.
0: Efendim, 90'lar Akustiği'ye hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle yine beraberiz sevgili TRT Müzik izleyenleriyle. Ve çok değerli bir konuğum var. Melis Sökmen. Ayaklarına Aynen. sağlık.
1: Teşekkürler Metin'ciğim.
0: Gönlüne sağlık. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Uzun zamandır görüşmemiştik.
0: Evet.
1: Ne güzel oldu.
0: Çok
1: ne
0: güzel,
1: güzel
0: oldu.
1: Oldu gerçekten.
0: Müzik birleştiren güç diyoruz.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden ne kadar birbirimizden ayrı kalsak da işte birkaç şarkı
1: hiç
0: bizi
1: kopmuyoruz,
0: birleştiriyor.
1: Hiçbir zaman kopamıyoruz zaten.
0: Nasılsın? İyi misin?
1: İyiyiz ya. İyiyiz. İyiyiz.
0: Sağlık
1: iyiyiz.
0: Saat yerinde inşallah.
1: Çok şükür. Çok şükür.
0: Süper.
1: Çok şükür. Şimdi, devam ediyoruz.
0: Aynen
1: hayata,
0: öyle.
1: Hayata devam. Hayat
0: Aynen
1: devam
0: öyle.
1: Ediyor her zaman.
0: Çok güzel şarkılar seçtik bugün. İzleyenlerimizle paylaşacağız.
1: Evet.
0: Senin zaten o billur gibi sesin hakikaten ha, çok farklı bir yorumcu kimliğin var. Bizim müzik sektörü içerisinde de senin gibisi az bulunuyor.
1: Estağfurullah.
0: Dolayısıyla da o farkınla beraber programımıza çok büyük bir renk katmaya başladın ilk şarkıdan itibaren.
1: Çiğdem Erken'in bestesi biliyorsunuz çok
0: evet,
1: çok
0: evet.
1: çok çok güzel bir şarkıdır bence çok çok
0: Sen,
1: da keyif aldım.
0: Evet.
1: Çok sevdiğim şarkı.
0: Sıra dışı derken yani sıra dışı derken şunu kastediyorum. Popüler kültürün daha biraz dışındasın ve daha nevi şahsına yönelik bir ses tarzıyla ve yorum tarzıyla daha doğrusu çok farklı işlere imza attın yıllardan beri.
1: Evet biraz da yani tabii ki popüler müziğin dışında da caz da söylüyorum biliyorsunuz. Yani çok çeşitli şöyle söyleyeyim size yani Latin'den tutun, cazından
0: evet.
1: tutun, tangosundan tutun. Böyle bir yelpazem var neden? Çünkü ailemin getirdiği ailedeki biliyorsunuz Sökmen ailesi biraz geniştir.
0: Evet,
1: baleden,
0: evet.
1: operadan tutun.
0: Evet, evet.
1: Çok yönlü.

0: bir aile.
1: Aslında birbiriyle alakalı olan bu sektör içerisinde sizin aile hakikaten epey bir
0: Tabii
1: yer
0: tabii
1: tutuyor.
0: tabii bir de o yüzden de hani müzik şeyimiz kardeşim de burada Aysun'um
1: Hoş geldin Aysun'um sen de.
0: Sökmenim. Yani bizim ailede babam özellikle Fransızcadan tutun, şansonlardan tutun, Latininden tutun, klasikten tutun. Yani bütün bu müzik şeyine,
1: Yelpazesinde.
0: yelpazesinin içinde büyüdük. O
1: O çok
0: yüzden
1: önemli.
0: de yani öyle istemsiz olarak
1: Aynen öyle.
0: yani damarlara girdi. O
1: Aynen öyle.
0: yüzden de çok sev yani müzik çünkü sonsuz bir olay.
1: Çok bir kere
0: O
1: hakikaten
0: yüzden de
1: çok evrensel bir dil müzik.
0: o her zaman tabii
1: Ve
0: ki.
1: insan hani doğduğu evin içerisinde muhakkak eğer yetenek olarak da Allah vergisi bir yatkınlık da varsa ister istemez zaten inanılmaz bir şekilde
0: İşte
1: eşleniyor
0: o
1: büyüklerinden.
0: yüzden ya eğitim şart diyoruz ya, eğitim hakikaten aileden başlıyor. Ufukları açmamız gerekiyor. Yani global düşünmemiz gerekiyor. Çünkü
1: Evet.
0: dünyamız o kadar muhteşem ki o bütün renkleri kavrarsak ve çocuklarımıza da gelecek nesillere de
1: Aktarabilirsek.
0: iletirsek o zaman da zaten bizim de ruhumuz genişliyor, ufkumuz açılıyor.
1: Aynen öyle.
0: Daha bir iyi bir dünyaya yönelik çocuklar da yetiştirebiliriz ve daha
1: Kesinlikle.
0: iyi bir dünyaya yönelik adım atarız diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Şimdi ben birazdan şimdi bir şarkı söyleyelim tabii. Sonuçta müzik programı ama gelen müzisyen konuğumuzun da müzikle ilgili yorumlarını senin şimdi anlattığın gibi kendi hayatındaki müziğin nasıl oluştuğunu, kendisinin müzik içerisinde kendisini nasıl bulduğunu falan da ben soruyorum ve bunları öğrenmek istiyorum. Bilen biliyor belki seni takip
0: Ha,
1: edenler, bizleri
0: bilmeyenler de
1: takip
0: var
1: edenler
0: tabii ki.
1: ama bilmeyenler için de belki yeni ufuklar yaratabiliriz. Dolayısıyla şimdi bir şarkı söyleyelim ama sonra sen kendini nasıl keşfettin? Şarkı söyleyebildiğine ne zaman farkına vardın falan bunları soracağım.
0: Tamam.
1: O zaman şimdi çok güzel bir şarkı daha var. Bu Deli Mavi,
0: Ah.
1: Seda Akay'ın yazdığı bir
0: Evet,
1: şarkı bu.
0: bu çok özel bir yani ben Deli Mavi zaten ilk dinlediğimden beri Yeşim Sağlık'ımız söyledi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok sevdiğim bir şarkı. Özellikle tabii sözleri de bizim
1: Seda Akay
0: atamıza da
1: atamıza ithaf etti bunu.
0: ithaf ettiğini düşündüğümüz için aynı zamanda
1: Onun için ayrı bir önemi var bizim
0: ayrı
1: için.
0: bir önemi vardı. İşte 2014 yılında benim akustik albümüm çıktı, Hediyem albümüm. Orada da Onur Aymergen müzik direktörlüğünü yapmıştı. Dedim ki ya Deli Mavi kesin yapmamız lazım. Nasıl yaparız, nasıl ederiz falan filan. Başka yerde konser verdikten sonra oraya geçtik. Arkadaşımın işlettiği bir mekandı. Orada işte yine tanıdığımız insanlar dediler ki işte bir şarkı söyler misin? Tabii, tabii ki ne yapalım ne edelim. Hadi Deli Mavi'yi söyleyelim dedik. O sırada da enstrümanı yoktu çünkü. Oradan bir tane bir
1: Gitar.
0: gitar çıktı ama böyle şey hem banjo gibi hem böyle garip bir şeydi.
1: Allah Allah.
0: Sonra hani şarkıyı da nasıl yapalım ne edelim diye düşünürken sonra
1: Ha öyle
0: böyle
1: çalalım
0: bir
1: onu.
0: Cipsi caz gibi oldu. Hani parçayı çaldık bitti ve Onur'la böyle birbirimize baktık. Hani
1: Budur.
0: ara işte budur dedik ve böyle aranjesi de böyle çıkmış
1: Süper
0: oldu.
1: olmuş ama çok da keyifli olmuş.
0: Evet
1: Eğer
0: yani
1: yeniden yapılıyorsa muhakkak farkında koymak lazım zaten yapan kişi.
0: oluverdi
1: Değil mi?
0: yani yukarıdan geldi herhalde o
1: Tamam.
0: bilgi.
1: Hadi biz de öyle çalmaya çalışalım şimdi.

0: Bahar Koçak. Yüreğine sağlık, sesine sağlık.
1: Şahane.
0: Canım benim.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Evet, Sezen Aksu'ya da buradan sevgilerimizi yollayalım. Nefis şarkılar kazandırdı o da hakikaten Türk müziğine. Hem böyle enerjisi yüksek şarkılar, eğlenceli. Hem de
1: vallahi
0: böyle
1: her,
0: çok dramatik.
1: Her yerden bizi yakaladı.
0: Evet, evet.
1: Her duygudan.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Bizi kucakladı.
0: Eksik olmasın o da.
1: Bekliyoruz kendilerini.
0: Evet.
1: Yeniden.
0: Evet. Şimdi ben şu kısmını da kalmıştım aslında sohbetin en başında soruyordum. Hı. Melis Sökmen kendini ne zaman farkına vardı? Yani ben, ya benim ruhum budur ya, ben işte müzik falan filan, hani bu bilinçte kaç yaşlarında uyandın mevzuya?
1: Ya kaç yaşında diyemeyeceğim çünkü
0: içinde var
1: olduğu için yani bir de öyle bir aileden gelince... O duygu zaten hep içimizde vardı yani babamdan ötürü aynı zamanda. Evet. Çok güzel bir sesi vardı babamın da. Hep dediğim
0: profesyonel
1: aslında kendisi de o zaman konservatuara kabul edilecekti ama birazcık ailesel durumlar olduğu için o daha çok iş hayatına yöneldi. Hı hı. Aynı zamanda da futbolculuk yaptı yani Hacettepe'de. Ha. Tabii sol bekti. Çok da bilinen Arap Supi derlerdi. Hiç sevmezdi Arap Supi denmesini. Çünkü kendisi tabii ki siyahi olduğu için, Afrikalı olduğu için. Evet. Hani Afrikalı Supi derse daha iyi şey olacaktı ama çok önemli futbolcu atletti. Ama dediğim gibi o da konservatuara çok da beğenmişlerdi kendisini ama sonuçta ailecek. Hı-hı. Dediğim gibi yani bizim hala benim plaklar duruyor mesela long play'ler,
0: evet.
1: LP'ler işte dediğim gibi kimler, 30'lardan işte Fransız ekolünden, cazından, latininden hala... Çok sayıda kardeşim de zaten birlikteyiz. Yani öyle büyüdük.
0: Peki,
1: anlatabiliyor muyum? O yüzden oradan ama dediğim gibi ben atalım. İşte 10 yaşı gibi işte Carole King dinledim.
0: Onları soracağım.
1: Ya çok sevdim. O da mesela hani caz değil, o değil. Yani country de değil ama Carole King çok benim için özel oldu. You've Got a Friend şarkısı beni çok etkilemişti. İşte Almanya'dayken işte ilkokul hocam benim işte kulağıma falan tabii ki ritimsel olarak çok yatkın olduğumu görünce yönlendirmek istedi. Davul çalmamı istedi. Dedi ki sen git davul dersleri al dedi. Babam dedi kızlar davul çalar mı falan. Hani o dönem 70'lerin başı düşünsenize. Yani davul falan hayır falan dedi. Ama sonuçta gitara başladım. Hocam da benim gitarımı seçtikken. Gitar 5 yıl klasik gitar dersi aldım. Orada da kendi kendime You've Got a Friend çıkardım ilk. Söyledim falan filan kendi kendime. Oradan işte o sevda. Bu sefer ben tabii plaklar almaya başladım. O yaşta.
0: Süper.
1: Hani o böyle gelişti. Sonra o yola çıktım.
0: Işte.
1: Geldik sonra burada amcam işte babamlar amcam birçok insan hatta Seyhal Taner de işin içinde. Hı-hı. İzzet Öz falan filan Bali Sanat Merkezi kuruldu. Kuğ Bali vardı önce Ankara'da sonra Bali Sanat Merkezi Etiler'de kuruldu. Dedim ki ben gidiyorum anneciğim babacığım yani ben işte bale zaten bale aşığıydım aynı zamanda da.
0: Evet.
1: Gidiyorum okulumuz açılmış beni yollayın falan çok da iyi bir lise kazanmıştım. Yani çok ender girilebilecek liselerden Almanya'da. Yani üniversite düzeyinde. Hı hı. 3 tane var o liseler. Dedim ben gidiyorum. Tamam dediler. Yani kırmadılar da beni. Yani o kadar nasıl bir istekli bulunduysam. Bale sanatta işte başladım. İşte dans, bale, şudur budur falan. Derken işte hepsi orada işte müzikaller başladı. Müzikallerde yer aldık.
0: Tabii.
1: Ne güzel şeydi. Bir çocuk müzikali yaptık hatta.
0: Evet.
1: Rahmetli Şan Tiyatrosu'nda.
0: Evet.
1: Yani böyle gitti. Yani 5 saat konuşabilirim onun için kısa kesiyorum. Ondan sonra da böyle devam etti.
0: Tamam. Şimdi o zaman yine bir güzel bir şarkımız, parçamız var. Yemen Türküsü.
1: Evet çok sevdiğim türkülerimiz çok özeldi. Biliyorsun bir de biz Ercüment Öze Dönüm albümünde hem Afrik bir şarkı yaptık. Babaannemin sözleri de var. Vorafan mavon bere 18 çuk çuk çuk çuk. Sonra yani Ercüment de Samsunlu o da Karadeniz falan filan derken Maçka dedi. Ya Türkiye bir şey yapalım falan. Evet. Türkiye o zaman da daha yeni tekno mekno falan derken biz ona işte tekno parça yaptık.
0: Süper.
1: Bayağı o Maçka'da öyle çıktı.
0: Süper.
1: Albümde öyle
0: Çok yol da güzel aldı. Ses getirdi onlar.
1: Sonradan da yani. İşte Yemen türküsünü gerçekten çok severim. Bu son işte 2014'te çıkan akustik albümde dedim ki ya Yemen türküsünü hep söylemek istedim. Ona güzel bir aranje, çok da güzel bir aranje yapıldı. Yemen türküsünü de söylemiş oldum.

0: Vallahi yüreğinize sağlık, senin de.
1: Hepinizin, hepinizin.
0: Çünkü sağ türküleri olun. Bu şekilde işlemek de çok önemli. Öbür
1: zaman,
0: türlü.
1: Her zaman.
0: Tabii ki özünü bozmadan.
1: Kesinlikle tabii ki. Bozulmaz
0: ama zaten. Bir yerde kalmış oluyor. Halbuki böyle biraz daha evrensel bir hale gelmiş oluyor.
1: Ama türküler hep güzel. Yani hep evrensel güzel. Hale gelmesi için. Yani farklı yorum dediğinizde çok fazla. Zaten fazla oynamamak gerekiyor ama
0: evet.
1: Arka planda, aranjelerde çok, farklı şeyler yapabilirsin. Sen müzisyen, harika bir bestecisin, müzisyensin, sen biliyorsun. Onu harmanlamak, farklı bir yola koyulabilir, yani genişletilebilir.
0: Farklı,
1: müzik sonsuzdur.
0: Farklı anlayışlarla.
1: Ama çünkü, bozmadan.
0: Tabii farklı özünü anlayışlarla bozmadan, özünü bozmadan bir yerlere getirmek çok daha keyifli ve yapılması gereken bir şey gibi
1: kesinlikle
0: geliyor bana.
1: Kesinlikle, yani bu şarkı özel, yani birçok Türk'üm, yani çoğu öyle. Yani her yerde o, çünkü gönülden yazılmış.
0: Aynen öyle.
1: Şarkılar bunlar. Şarkı bile, yani şarkı diyoruz ama gönülden yazılmış sözler, yaşanmışlığı ve tarihimizi, geldiğimiz yeri gösteren, ne kadar güzel bir medeniyette yaşadığımızı var eden ve sonsuza evet, kadar var ettiren nedir? Sanattır, müziktir. Sanatın her şeyidir. Felsefedir, bilimdir.
0: Yani bunlara özen göstermek gerekiyor. Biraz kafa patlatmak gerekiyor. Biraz hani üstün körü değil de bazı konularda, özellikle sanatla ilgili konularda, ülkenin gelişimine de faydası olabilmesi açısından kafa yormak ve eğilmek gerekiyor. Yani içine girmek gerekiyor. Neler yapılabilir? Çünkü hani efendim, ülkemizin müziği dünyada daha yukarılara gelse bize ne faydası olacak gibi basit bir
1: olabilir mi? Anlayış. Bir kere Anadolu, yani, Anadolu kültürün beşiğidir biliyorsunuz.
0: Şöyle, hem öyle.
1: Yani, hem Afrika kıtası ve Anadolu.
0: Evet.
1: Buradan çıkmıştır.
0: Aklımıza gelebilecek her şeyden daha fazla faydası olur bence.
1: Aynen öyle.
0: Bu tarz konularda Türkiye'nin kültürel, sanatsal konularda üst düzeylere gelmesi.
1: Gerçek insan olmanın getirdiği bir şeydir yani.
0: Bu gelişimin dünyanın diğer insanlarını etkilemesi de ülkenin yerküre üzerinde aldığı pozisyon açısından çok olumlu olacak.
1: Zaten öyle, öyle. Çok özel bir ülkede yaşıyoruz.
0: Aynen
1: onu
0: öyle.
1: Bilelim
0: aynen
1: yani.
0: Öyle.
1: Bilelim.
0: Şimdi yine Bahar'dan 90'larda Hakan Peker. Çok güzel şarkılara imza attı. O da çok iyi bir prodüktördür.
1: Tabii ki.
0: Hangi şarkı tutar, hangi şarkı tutmaz
1: bilir,
0: çok iyi
1: bilen.
0: Benim de çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bütün müzik yolculuğunu başından itibaren birlikte yol aldığımız bir arkadaşımdır. Onun Ateşini Yolla Bana adlı
1: hoppa,
0: eserini.
1: Evet.
0: Ondan sonra hep beraber. Daha doğrusu Feyyaz Kuruş şarkısı.
1: Feyyaz'ın değil mi? Evet ya.
0: Evet. Ay.

0: Bravo, bravo, bravo. Efendim, lead vokalde Bahar Koçak dinledik. Ve
1: süper,
0: daha da güzeli perküsyonda Melis Sökmen.
1: Bunsuz çıkmam ben.
0: Ya çok ama bir şey söyleyeceğim. Bunu çalmak kolay değil ve hiç sallanmadan. İşte Almanya'daki hoca ilk demiş ya hani.
1: Evet, aynen öyle. Evet,
0: maşallah. Vallahi çok güzel geldi.
1: Tavsiye ederim.
0: Ya bir şey
1: söyleyeceğim. Bütün şarkıcıların da bunu yapmasını da tavsiye ederim.
0: Çok büyük katkısı var. Bir de o bütün o swing'i yani şarkı söylerken de aslında faydası
1: çünkü
0: var.
1: Çünkü yani her şeyi bedenle yapıyorsunuz. Yani bütün bir varlığız ya. Varlığı,
0: evet.
1: Bir bütündür.
0: Bir bütün halinde.
1: O yüzden de yani şarkı söylerken de zaten her şeyimizi kullanıyoruz.
0: Tabii.
1: Yani başka türlü zaten o çıkmaz ki.
0: Sesleri değil yani. Bütün
1: mümkün
0: o.
1: Değil, öyle bir
0: ama
1: şey
0: sen deminden beri ben seni söylerken izliyorum. Zaten biliyordum daha önce ama burada daha yakından böyle. Hakikaten bütün vücudunu ve yüzün mimikler.
1: Ama öyle. Başka çünkü türlü yaşam bu.
0: Evet.
1: Yani yaşamımızın bir parçası en büyük parçası benim.
0: En doğal bu şekilde söylendiği zaman zaten karşı tarafa da ister istemez etkisi çok daha fazla oluyor.
1: Ama öyle çünkü yani sanat, müzik, dans falan yani hepsi zaten böyle aktarıyorsun. İçindeki o duyguları aktardığın zaman onun da karşılığını gördüğün zaman o zaman zaten o bütünlük sağlanıyor. Bu
0: aynen
1: yaşam
0: öyle
1: içinde geçerli.
0: Aynen öyle.
1: Sevgiyi ne kadar çok paylaşırsan o sevgiyi geri alırsın. O sevgi de büyür.
0: Aynen.
1: İnsan olmanın aslında önemli olayı budur. O yüzden birbirimize iyi davranalım, güzel.
0: Kesinlikle.
1: Güzel davranalım ve
0: sarılalım.
1: Sarılalım ve birlikte yaşayalım.
0: Sarılalım
1: zaten başka
0: ve birbirimizi
1: türlü olmaz.
0: Bırakmayalım.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi son dönemlerde önünde yani sahne çalışmaların devam ediyor.
1: Evet.
0: Nasıl bir ekiple sahnede yer alıyorsunuz? Biraz
1: vallahi
0: da onu
1: değişiyor ya. Sen de bilirsin yani değişik etkinlikler olabiliyor. Ya küçük bir grupla çıkıyorsun ya büyük bir grupla çıkıyorsun.
0: Ya mesela böyle bir düzenli olarak bir caz kulüp falan gibi böyle bir yerde yapabildiğim bir şey
1: yok. Bir dönem öyle bir
0: oluyor,
1: şey
0: ara ara
1: vardı ama şu an yani ben dediğim gibi benim çünkü repertuarım şimdi sadece caz söylemediğim için yani hani dünya müziği işte, diyelim Latin
0: mesela
1: de yapıyorum falan filan. O yüzden farklı etkinliklerde bulunuyorum. Caz festivallerinde de çıktım.
0: Evet.
1: Devam da ediyorum.
0: Aslında biraz onun için söyleyecektim.
1: O da var.
0: Lafı buraya getirmek istedim.
1: Ya, o da var ama hani özel gecelerde de çıkıyorum. Yani...

0: nasıl diyeyim, duruma göre dans ediyoruz yani.
1: Tabii müzik nerede varsa aslında
0: aynen
1: oradasın.
0: Öyle. Önemli olan hakikaten sahnede olmak, güzel müzisyenlerle çalışmak, iyi müzisyenlerle birlikte olup o sevdiğiniz, hayatınız olan olayı aktarabilip o insanları da coşturabilmek, onları o duyguları verebilmek, keyifli vakit geçirtirmek, biraz da eğitim ister istemez de eğitmek ve o kulakları açmak.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Dünyayı, evreni açmak.
1: Evreni açmak. Evet. Çünkü sen onları eğittiğini düşünürken ve bir şeyler müzik adına insanlara bir şeyler katarken.
0: Ders de veriyorum.
1: Hem ders veriyoruz hem ders alıyoruz aslında.
0: Hayır, gerçekten sahne performans dersleri de veriyorum. Ha, iki
1: evet,
0: okulda.
1: Evet doğru.
0: Gençleri de eğitmeye çalışıyorum. Sadece genç değil yani her yaştan insanlar geliyor ve onlar işte repertuar hazırlıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Yani sonu yok bunun. Sonu o kadar yok. keyif alıyorum ki. Gerçekten
1: sonu yok, sonu yok ama
0: Allah'ımız
1: maalesef.
0: Güzel güzel bir hayat versin herkese.
1: Evet, sonu yok bu işlerin dedik ama süremizin sonuna yaklaştık.
0: Dolayısıyla
1: şimdilik
0: da,
1: evet, programın süresinin sonuna evet. yaklaştık ve ben sana geldiğin için çok çok
0: ben
1: teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz şimdi, için. Herkese, hepinizi çok çok çok tebrik ediyorum. Çok sağ olun, emeğinize sağlık.
1: Senin de yüreğine sağlık. Çok güzel bir şarkıyla kapatacağız programı.
0: Neymiş?
1: Gemiler diyeceğiz tabii ki.
0: Onu söylemedik mi?
1: Söylemedik
0: söylüyorum
1: onu.
0: Ya.
1: Şimdi bu da çok özel şarkılardan bir tanesi.
0: Ben nereden? Buradan konuşuyorum. Evet, Gemiler bizim evde doğdu. Ercüment'le birlikteliğimiz sırasında bir gün Orhan Atasoy geldi. Zaten çok eski arkadaşımız. Böyle tık tık tık yaptı. Ercüment de içeride çalışıyordu. Bir şeyler hani her zaman evet. müzisyen biliyorsunuz yani bir şeyler hep melodiler bilinen falan. Orhan geldi girdiler onlar odaya ben de işte dışarıdayım falan yani dışarıda dediğim salondayım. Sonra birkaç saat fazla da geçmedi sonra dediler bir şarkı
1: bir çıktı. Şey yakaladık.
0: Ney? Orhan da yazmış Gemileri söyledi.
1: Olay oldu şarkı.
0: Olay
1: çalalım hadi hep beraber.
0: Yani işte bu yaratıcılık çok başka bir şey değil mi? İşte
1: aynen öyle.
0: Bir sinerji oluşuyor, bir şey oluyor ve...
1: Onun önüne geçemezsin o sırada.
0: Aynen öyle.
1: Efendim Melis Ökmen'e çok çok teşekkür ediyoruz ve bir ben 90'lar akustiğin daha sonuna geldik. Haftaya yine çok değerli bir konumla karşınızda oluncaya dek hoşça kalın efendim. Ve gemiler diyoruz.
0: Nereye ben bay bay diyorum?
1: Her yere diyebilirsin.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla.

0: Evet, değerli TRT Müzik izleyenleri, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Bendeniz Erdem Özdemir. Bütün Turan yurtlarını, Türk ellerini diyar diyar adım adım gezdiğimiz, türkü türkü soluduğumuz programımızda bugünkü durağımız, türküleriyle konuk olacağımız ve gönüllerimize konuk olacak yerde Gagavuzya, diğer bir adıyla Gagavuz yeri ya da doğrudan Gökoğuz yeri de diyebileceğimiz Türk bölgesi, Oğuz grubuna mensup Türklerin Türkiye Türkçesine çok yakın bir lehçeyle konuştukları, müzikleriyle, türküleriyle bize çok yakın olan bir grubun, Türk grubunun türkülerini seslendireceğiz. Bugünkü konuğumuz sevgili Feryal Başel Tüzün, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Erdem Hocam. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, bizi kırmadınız. Buraya kadar geldiniz.
1: Estağfurullah.
0: Bize Türk dünyasından güzel türküler söyleyeceksiniz.
1: Evet, bugün Gagavuzya'da olacağız hep beraber. Ve benim çok sevdiğim bir yöre. Çok keyif aldığım, zevkle söylediğim. Ve Türk dünyasından...

0: Aslında en neşeli halkı diyebiliriz onlar için.
1: O zaman tabii türkülerinde hüzün de barındırıyorlar
0: Tabii
1: değil
0: ki,
1: mi? Çünkü
0: tabii
1: bizim
0: ki.
1: çalıştıklarımızın içerisinde biz çalarken çok duygulandığımız eserler de oldu.
0: Gerçekten öyle ama ağırlıkta onların oyun havaları, kadınca havaları çok ünlüdür bilirsiniz.
1: Doğru.
0: Bir de tabii bölgeleri gereği Balkanların çok yakınında oldukları için
1: Tabii.
0: bizim en neşeli halkımız Gagavuzlar. Hepsine selam olsun.
1: Selam olsun. İlk olarak ne seslendireceğiz?
0: Aslına bakarsanız bu parçayı, bu türküyü özellikle seçtik. Dört bir yanımızda maalesef savaşlar var. Maalesef çatışmalar var. Huzuru, barışı aradığımız bu günlerde Gagavuzların Mihail Kolsa'nın derlediği bir savaş türküsü var, bir ağıt var. Ve o da diyor ki, cenkler bize gelmeyin. Bakalım biz nasıl yorumlayacağız?
1: Peki. Ben sazımı değiştirirken arkadaşlarım da
0: Buyurun.
1: başlayabilirler.

0: Baştan yılmışlar. Böyle bir türkü anca böyle yakılabilir. Çevresinde gördükleri,
1: tabii ki,
0: yaşadıkları.
1: Tabii ki. Bu türkünün tarihi zaten İkinci Dünya Savaşı sonrasına dayanıyor. Biliyorsunuz Türk dünyasından çok fazla kaybımız var İkinci Dünya evet. Savaşı'nda. Ve tabii ki Gagavuzlar da bundan çok etkilenen bir halk. Zaten çok az nüfusları var ve gerçekten de çok kayıpları var evet. O nüfusa oranla. Hepsini rahmetle analım ama öncelikle bütün savaşlar son bulsun ve barış gelsin diye dileyelim, dua edelim.
0: Evet evet, yurtta barış, cihanda barış diyor ya Gazi Paşa'mız.
1: Aynen.
0: Aynı zamanda da vatan müdafası söz konusu değilse savaş bir cinayettir.
1: Tabii
0: yine
1: ki,
0: onun kutlu
1: tabii
0: sözlerinden.
1: Ki.
0: İnşallah savaşsız bir dünyayla devam ederiz.
1: İnşallah.
0: Şimdi bir türkü daha dinleyelim.
1: Tamamdır.
0: Sizden Gagavuzya'ya gidelim. Gagavuz yerine, Gökoğuz yerine gidelim.
1: Şimdi Gagavuz yeri dedik ama bu türkümüz Ukrayna'da, daha Hı-hı. doğrusu Kırım'da var. Hı-hı. Bizde var. Varyant dediğimiz türkülerden.
0: Evet.
1: Çünkü bizler öyle bir halkız ki aynı annenin başka coğrafyalardaki çocuklarıyız. Ben hep bu cümleyi kuruyorum. Çok benzeşir, çok ufak küçük küçük farklılıklarımız olsa da şimdi Yalabık Çobanı dinleyince, aa bu bizde de var diyeceklerdir.
0: Hadi bakalım.
1: Dinleyenler.
0: Buyurun arkadaşlar.

Efendim, Türkülerle Turan programımız devam ediyor. Gagavuz türküleri söylüyoruz. Ben tabii ilk başta bir Dedem Korkut besmelesiyle açtım. Sözleri, müziği bana aitti, naçizane. Sonradan da yine Gagavuzlu'ya döndük. Neden Dedem Korkut? Çünkü Dedem Korkut, Oğuz, Kıpçak, Karluk fark etmez, Türk dünyasının bilge kocası. Bizim her fırsatta danıştığımız Dedem Korkut kitabı vardır. Ve orada bize lazım olan her türlü bilgiyi, aile ilişkisini, insan-devlet ilişkisini, sosyal ilişkileri, kopuzu, müziği, şiiri, soylamayı, boylamayı,

0: uygulamayı duyabileceğimiz bir kaynaktır kitabı Dedem Korkut. Biz de ondan her zaman yararlanmalıyız. Hatta hep terazinin ağır kefesi olarak geçer. Bütün Türk edebiyatını bir kefeye, Dedem Korkut kitabını bir kefeye koysak, evet, Dedem Korkut ağır basar derdi Profesör Doktor Fuat Köprülü. Biz de onun değerini bilmeye çalışalım diye bir mesaj da iletmiş olalım buradan.
1: Çok doğru ama gerçekten.
0: Evet.
1: Çünkü bizim ulu bilgemiz Dede Korkut, Korkut Ata diyelim. Ve tüm Türk dünyası için ortak bir değer.
0: Ortak değer.
1: İyi ki varlar. Çünkü göçer toplumların yazılı kaynaktan çok dilden dile söylenceleri, evet, günümüze kadar ulaşıyor. Manas'ta olduğu gibi.
0: O yüzden binlerce çok, kıta çok destanlarımız, evet, olabiliyor. Evet. Şimdi bir Gagavuz türküsü de ben seslendireceğim. En bilinen, dinliyoruz, türkülerden belki, biri Mari Kız.
1: Mari Kız. Hadi bakalım.

0: Evet, değerli TRT Müzik izleyenleri, Türkülerle Turan programımız Gagavuz türküleriyle ve sevgili solistimiz, sanatçımız Feryal Başaltüzü'nün sesiyle, türküleriyle de devam ediyor. Yavaş yavaş da sona doğru geliyoruz.
1: Çok güzel, çok keyifli zaman geçirdim, sağ olun. Ama kısacık bir anma yapmadan geçemem. Az önce siz Marie Kız söylerken gözümün önüne Gagavuzya'nın eski Kültür Bakanı yakın zamanda kaybettik, Dimitri Kambur geldi. Ve öyle bir şey söylemişti ki bizleri çok duygulandıran, gerçekten böyle bir alıp götüren bir cümlesi vardı. Dedi ki bize Osmanlı dedi ki siz burada kalın bizi bekleyin. Biz hala sizleri bekliyoruz. Ve o kadar güzel kültürlerini korudular, o kadar kalabildiler ki kendileri gibi. Oraya gittiğimizde anlaşmakta hiç zorlanmayız. Ve hatta birlikte söylediğimiz, çaldığımız zamanlarda sanki onlar bizimle yaşıyorlar ve bizi ya da onlarla birlikte yaşıyormuşçasına çok birebir aynı söylerdik, çalardık. Buradan kendisini anmadan da geçmeyelim istedim. Rahmet olsun Dimitri Kambur'a.
0: Rahmet olsun. Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ
0: Bu
1: ol.
0: tür duygusallıkları çok yaşıyoruz
1: Çok.
0: Türkiye'nin dışına çıktığında.
1: Tabii.
0: Özellikle Balkanlarda ve Orta Doğu'daki coğrafyalarda yaşayan Türk kardeşlerimiz bunları çok seviyor. Örneğin
1: Tabii.
0: 2 yıl önce biz Makedonya'ya gitmiştik. Cüneyt'le birlikte
1: Evet,
0: alan
1: evet.
0: çalışmasında bir mümin amca vardı orada. Bize bir söz söyledi. Gerçekten yani o günümüzü aldı yani. Dedi ki Türkiye bizim şavkımızdır.
1: Doğru,
0: O
1: doğru.
0: sönerse biz burada karanlıkta kalırız. Yani Balkanlar gerçekten Türkiye'nin, Türklük bilincinin bu kadar yüksek olduğunu bilmediğim bir yerdi. Sahaya
1: Kesinlikle
0: gidince
1: öyle.
0: insan bunu görüyor. Onlar için her yerde elbette olması gerektiği gibi Makedonya bayrağının olduğu yerde hemen yanında her zaman Türk bayrağı vardır.
1: Aynen
0: Bir
1: öyle.
0: devletten bahsederken acaba Makedonya'dan mı bahsediyor, Türkiye Cumhuriyeti'nden mi bahsediyor? Bunu bazen anlayamazsınız. O kadar
1: Gerçekten
0: iç
1: öyle.
0: içe girmiştir onlarla ki daha çok da gönüllerinin burada olduğu, bizimle olduğu her konuşmalarından, her ifadelerinden bellidir. Böyle bir konu açtığınız için bunu da söyleyeyim dedim.
1: Onları mutlaka konuşmalıyız. Ötesine geçip daha sık görüşmeliyiz.
0: Evet.
1: Gerek burada gerek orada
0: Evet.
1: daha sık. Biz gerçi her davete icabet etmeye çalışıyoruz yeri geldiği kadar. Sağlığımız el verdiğince. Ve dilerim daha sık bir araya gelebiliriz. Böyle büyük
0: Evet.
1: festivaller olsun. Büyük
0: Eskiler der ya Allah devlete millete zeval
1: zeval
0: vermesin.
1: vermesin.
0: Gerçekten Türkiye'miz ilelebet payidar kalsın. Türk
1: İnşallah,
0: milleti de
1: inşallah.
0: huzur ve barış içerisinde bütün civarına da yara sağlayacak şekilde varlığını sürdürsün diye
1: İnşallah.
0: duamızla
1: Güzel dilekler.
0: bitirmiş
1: Sağ
0: olalım
1: olun.
0: sohbetimizi ve bir türküyle de programımızın sonuna
1: Evet.
0: geliyoruz.
1: Bu biraz hareketli, tam gagavuzlara
0: Evet.
1: yönelik.
0: Bu duygusallığın
1: Leylim.
0: üzerine bir
1: Evet.
0: hareketlenme
1: Evet. Bayağı
0: ister.
1: böyle bir ağlama noktasına geldik ama
0: Evet.
1: birazcık hareket,
0: Evet,
1: birazcık
0: elbette.
1: gagavuz gibi olalım.
0: Tabii.
1: Onlar gibi. Lelo, lelo hemen söyleyeyim teyze demek. Burada teyze ile ilgili beklentiler var.
0: Hadi.
1: Şimdi onu söyleyelim.
0: Hadi bakalım.

0: Değerli TRT Müzik izleyicileri, gerçekten bu da başka bir güzellik. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Yani bizi transa soktunuz. O kadar güzel bir ambiyans oluşturdunuz. Dışarıda dinliyorum. Mesela ünlü bir Civan Gasparyan var. Düdükle. Bütün Hollywood, yani Hollywood müziklerinde, işte Avrupa sinema filminde, remixlerinde onun sesi var. Niye bizimkiler olmaz? Aklıma böyle güzel film projeleri geldi. Ambiyans müzikleri komiserlere geldi. Belki Montreux Jazz Festivali'nde büyük Stravinsky Hall'da böyle nefeslerimizden oluşan bir 10 dakikalık show yapıyoruz. Ondan sonra vurmalı sazlarla. Evet, ne yapalım? İşte galeyana geldim değerli TRT müzik izleyicileri. Şimdi şu güzel insanları tanıtayım size kısaca. Babeskili hemşerim Ersin Sergen, Zurna. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim.
0: İyi misin?
2: Hamdolsun hocam.
0: İlk kez beraber çalıyoruz değil mi?
2: Evet hocam.
0: Bu TRT Müzik projesi sayesinde.
2: Evet hocam, aynen öyle.
0: Bir laf vardır biliyor musun? Zurna'da peşrev olmaz derler. Kim söylemişse yanılıyor.
2: Bence hocam. Bence de yanılıyor hocam.
0: Sonra bir peşrevin bir küçük bir hanesinden birkaç ölçü dinleriz, görsünler
2: kesinlikle
0: bakalım
2: hocam.
0: Neler
2: kesinlikle
0: bak yani.
2: Sizin sayınız hocam.
0: Zurna, şimdi o Zurna'nın hikayelerini sonradan anlatacağım. Şimdi Yaşar'a gelelim. Yaşar,
1: buyur hocam.
0: Sen şimdi bu projede ikinci kez buradasın.
1: Evet, ikinci kez buradayım.
0: İstanbul Oriental Ensemble'da çaldık. Evet. Şimdi de bu burada maksadımızın ne olduğunu biliyorsun.
1: Biliyorum, evet. Değil ayrı mi? Sesler. Ayrı,
0: evet, üç ayrı enstrüman. Ama unisona çalıyoruz, tek ton.
1: Evet.
0: Makamları geçiyoruz. Fakat aynı anda Ney, Muhammed Ceylan... Senin ismini asla unutmayacağım.
1: Sağ olun.
0: İki sene önce biliyorsun Zürich'te Senfoni Orkestrası ile konserimiz olacaktı.
1: Evet.
0: Fakat pandemi bana bir,
2: evet,
0: bana bir engel
2: gerçekten
0: oldu. İnşallah bu şeyler kalkınca ortadan şey yapacağız.
2: İnşallah hocam.
0: Sen de geliyorsun belki, belli olmaz.
2: İnşallah hocam.
0: Karıştıralım ortalığı.
2: Sizlerin sayesinde hocam. Güzel.
0: Değil mi?
2: Güzel olur. Aynen hocam.
0: Maksadım kaos yaratmak değil. Yani bu sazları müzikle farklı şekilde seyircilere, izleyicilere sunmak.
2: Aynen.
0: Bence çok güzel oldu. Senin tabii o ruhani şeylerinle, seslerinle.
3: Teşekkürler.
0: Sen nerelisin?
3: Ben Konyalıyım.
0: Tam da sazını buldun, evet, yani. Yaşar, sen Kırklareli.
1: Ben Kırklareli hocam.
0: Benim gibi.
1: Aynen.
0: Trakyalı, Susak.
1: Aynen hocam.
0: O da öyle babeskili.
2: Hemen yanı zaten.
0: Hemen yanı, hemen. 30 kilometre var oramız.
2: Bitişik. Aynen hocam.
0: Ben de dümbelekçi. Hay Allah. Niye bunun sesi kapalı bakayım? Ses yok. Şimdi
1: yani.
0: Şimdi Zurna'da peşrev olmaz dedik. Onu sonra açıklayacağız da isterseniz üçünüzün ortak bildiği bir şey çalalım. Burada neydi, hani crossover yapıyoruz. Zıt projeler birbirine buluşması. Şimdi Neil, klarnet, zurna. Klarnet aslında o da bir batı sazı. Ama Neil tam bir Türk sazı. Zurna zaten
1: Osmanlı.
0: Öyle. Normalde değerli seyirciler, yani gelenekleri burada açıklayacak olursak, normalde çift, yani bir takım deriz ona.
2: Aynen.
0: Çift davul, çift zurnadır.
2: Evet, evet.
0: Çift zurna, birisi dem tutar sürekli, biliyorsunuz o burundan nefes alır, evet, ağzından üfleyerek ve yarım saatten fazla, hatta bir saate yakın.
1: Çok. Günlerce yapamıyor. 3
0: saat,
1: 5 saat.
0: Ara vermeden sazını üfleyerek çalabiliyor. Bu zor bir teknik.
1: Çok zor bir teknik.
0: Ondan sonra 3 ayrı nefesli enstrüman, fakat 3 ayrı sound. Çok doğal bir harmoni oluşturacağız. Yani ilk önce bu introyu yaptık, yani çalıştı.
1: Evet hocam.
0: Muhteşem şeyler hasıl oldurdu, cereyan etti. Şimdi o teorilere falan girmeyelim burada. Karıştırmayalım kafalarımızı. Önemli oradan burada müzik dinlentisinin yanında hem sazların nasıl bir araya gelebileceğini, harmoni oluşturacağını sanıyorum. Ben arada bir görüyordum programlarda, şey oluyordu. Mesela bir orkestra, yani Türk müzik topluluklarının içerisinde klarnet ve ney yan yana çok çaldılar. Çalınıyor hala değil mi?
1: Evet.
0: Ama zurnayı pek görmedim.
1: Bu yani, da ilk oluyor herhalde.
0: Evet, değil mi?
1: Sizin programınıza.
0: Şimdi aklımda başka şeyler var da, evet, mesela çoban flütleri var. Hmm. Onları da katacağız. Sonra sipsiler vardır. Sipsi biliyorsunuz, küçücük kamışlardan yapılan. Onda cırtlak sesleri var. Pikolo flütler vardır. Hmm. Bu aslında benim, ben yani bu sipsi dediğimiz pikolo flütten çok daha ince, tiz sesler verir.
1: Evet.
0: Mesela onları koyarız araya. Ne dersiniz?
1: Yani çok onların da çok farklı renkleri var. Yani.
0: Şimdi brasslardan oluşan başka bir grup kurulur. Ya ne olur yanına? Trompet, trombon.
1: Trombon.
0: Ondan sonra evet. Tenor saks, alto saks, bariton saks.
1: Tabii.
0: Of. Ay müthiş şu an. Yani düşünemiyorum şu anda.
2: Anlattıkça.
0: İnşallah bunları abi, ileride hocam, sunarız.
1: İnşallah.
0: Şimdi ortak ne çalabiliriz? Bu Feraci
1: çalalım hocam.

0: Vallahi
1: bağlarız hocam.
0: Ersin bravo ya. Muhteşem çaldın.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Biliyor musun
2: çok
0: bu biraz sen alışa gelmişin dışında şey doğaçlamalar yaptın. Aklım şeye gitti. Rajasthan'a. Kuzey Hindistan'a. Biliyor musun oraya da gitmiştik.
1: Gittik beraber.
0: Kaç 10 yıl falan oldu değil mi?
1: Yoktur o kadar hocam.
0: Rajasthan kralının sarayında çalmıştık.
1: Evet.
0: Ondan sonra nasıl oldu? Bomba bir konser. Tabii. Fakat bizi bırakmıyorlar.
2: Eyvah eyvah.
0: Sonra dediler ki
1: 15 gün kaldık hocam.
0: Evet evet.
1: Dolaştık turuna ya.
0: Şehrin içindeler bir tur atalım. Biz de zannediyoruz ki böyle bir medeni bir şey. Ana abi görsün bir karıncalar gibi trafik yol yok. Abi arabalar binlerce arabalar buradan giriyor. Öküzler ortadan dolaşıyor.
1: Trafik polisini kimse zaten hiç bakmıyor yani.
0: Kaçacak delik arası gidemedik. Yoldan geçemedik. Karşıdan karşıya bir baktık. Bunlar el ele tutuşmuş. Çocuklar gibi. bir yere gidemediler. Evet. Neyse ya. Fakat müthiş bir şey yaptın. Zaten Raşkopor'a benziyorsun.
1: İstihafım hocam.
0: Biliyorsun kökler oradan geliyor. Kuzey Rajasthan.
2: Evet hocam.
0: Ya.
2: Aynen öyle.
0: Neyse o ayrı bir hikaye. Tabii dediğim gibi başlığımız bizim hikaye ve müzik veya müzik hikaye. Sonra da Muhammed'e geleceğiz. Sen bizim şimdi kartele girdin. İlk kez çalıyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Pişman değilsin değil mi?
2: Yok kesinlikle o kadar.
0: Tamam yakalayayım bundan yok, sonra. Hayatta bırakmam.
2: Çok teşekkür
0: Yaşar
2: ederim.
0: Yaşar 20 yıldır.
1: Evet.
0: Zaten hiç çıkış yok. Maşallah. Girişi var çıkışı yok.
1: Girdin yani. Girdin
0: şimdi ya. Muhammed seni düşünüyor. Sen de acaba alsak mı almasak mı kartelin içini? Ama neyin hikayesini biliyor musun? Bir sürü hikayeleri var.
3: Evet.
0: Bildiğim bir şey varsa senden dinleyelim yoksa yani benim bildiğim çok güzel bir hikaye.
3: Geleneksel bildiğimiz hikaye Hazreti Peygamber Hazreti Ali Efendimiz'e bir sır söylüyor. Hı hı. Bu sırrı da kimseye söylememesini istiyor. Hı hı. Fakat bu sırrı Hazreti Ali Efendimiz dayanamayıp birisine söylemiyor. Fakat gidiyor kör bir kuyuya hitap ediyor. O kuyudan da zamanla sular, seller oluyor, sazlık oluşuyor, kamışlar
0: bambus,
3: yetişiyor.
0: Bambus,
3: evet,
0: saz,
3: kargı, şey, evet, sazlıkta.
0: Sazlıkta evet. Bir kamış.
3: Hikayeye böyle. Göre evet kamış. Oradan geçen bir çobanla onu kesiyor, kendine bir kaval yapıyor. O kavalın çıkarttığı sesi, tonu, hikayeyi de Hazreti Peygamberimiz duyuyor. Ve Hazreti Ali'ye söylediği sırrı duymuş oluyor. Tekrar gidiyor Hazreti Ali'ye sen benim sırrımı niye ifşa ettin diyor. Öyle bir
0: evet,
3: hikayesi
0: aynen.
3: var.
0: Gerçekten yani aslında orada tabii şimdi tabii bu bir şey çok eski hikayeler tam net olarak bilmiyoruz ama.
3: Evet.
0: Aslında oradan bir o sazdan bir ney yapılıyor.
3: Evet.
0: O ney de Hazreti Ali'nin. Hazreti Muhammed'imizin sırrını terennüm eden
3: evet.
0: nameler, sesler onlar artık diyor artık bu o sırrı siz keşfedin, siz bulun onu ve neyi o gizemini hala koruyor.
3: Evet.
0: O yüzden senden şimdi o bunu hayal ederek bir bize böyle orijinal, geleneksel bir tarzda küçük bir taksim yapabilir misin?
3: Tabii ki.
0: Hangi makamdan?
3: Sultaniyegah.
0: Oo. Aslında segah bekliyordum ama genelde segah.
2: Evet hocam.
0: Mevlevi ayinlerinde de biliyorsunuz. Segah.
3: Segah
0: yapayım. Hayır ama sen sultaniyegah yap.

0: Büyüleyici. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Evet değerli dinleyiciler, izleyiciler. Gayri ihtiyari insan havaya giriyor yani. Değil mi? O birdenbire enerjim düşmüş değil. Ama böyle bir ruhani havaya girdim. Şimdi biraz klarnetli biraz daha yükselelim mi dersin? Aynı tondan. Sultaniye gel. Aynı tondan. Bir de sen, klarneti dinleyelim. Bakalım aradaki duygu farkı nedir? Teknik değil. Bir de İki sazın arasındaki ton farkı ve duygu farkını bakalım.

0: Çok büyüleyici.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Ağzına sağlık Yaşar kardeşim. Evet. Şimdi üçüncü sazımıza geçmeden önce teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için değerli sevgili izleyiciler. Muhammed Ceylan, Neyzen, Yaşar Çakırlar Klarnet ve finali de Zurna'da Ersin Sergen yapacak hemşerim. Sen de devam et. Aynı tondan Sultan Egah ve programı seninle kapatalım. Tamam. Ne dersiniz?
2: Olur hocam.
0: Sağ olun. Sağ olun.

0: anlata anlata bitiremez döneminin insanları bunu diyor. Yani. Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah.
2: Yar olmayı istersin ama.
0: İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere,
0: evet.
1: Ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor.
0: Kalpten kalbe.
3: Asırlık Ezgiler, Salı TRT Müzik'te.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz
1: yapamıyorum. Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar Salı TRT Müzik'te.
1: Arap saçlarım, çöldür beni Arap saçım.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.

0: TRT Müzik ekranına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum, çok sevdiğim müzisyen arkadaşlarım, Türkiye'nin çok çok değerli müzisyenlerinin birleştiği Rubata grubu bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şerefler verdiniz.
1: Şeref bulduk.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Yani çok değerlisiniz. O kadar değerlisiniz ki özellikle Özer Arkun. Sağ ol. 35 yıl devirdik beraber.
1: Aynen.
0: 1990 oralara gideceğiz Göksun'cum. Yani bugün herhalde klarneti elinde olan, müziğe başlayan gençlerin hepsinin takip ettiği ve abiler olarak gördüğü çok değerli müzisyen Göksun Çavdar, sağ olsun. Ve Erapçin bugün bize bas gitarda eşlik edecek. Seninle yeni tanıştık ama sohbetimiz olacak mutlaka. Değil mi? Zaman çok güzel. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş bulduk.
0: Gerçekten bugün çok mutluyum. Dediğim gibi yani albümlerimizde ne zaman bir çello ihtiyacımız olsa Özer gelir bu şarkıyı var ya uçurur dediğimiz çok değerli kardeşim Göksun aynı şekilde. Nerelerden başlayayım? Vazgeçtim dedim. Özellikle bu şarkıyı seçtim. 1990 senesinde ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde Gülümsel mi yapılıyordu ve evet. Özer'le o dönem tanışmıştık. Evet. Şahane bir zamandı.
1: Yani ne diyeyim ki, nereye koyayım ki? Yani hayata başladığımız yıllarda o yıllar.
0: Değil mi ya? Yani ben 20 yaşında, ne diyeyim, bizim seninle aramızda herhalde 2 yaş, 3 yaş falan
1: vardı. 2-3 yaş vardır, yoktur 2-3
0: yaş vardır.
1: Hayata başladığımız yıllardı. O kadar güzeldi ki, o kadar
0: sevindim. Rüya gibi.
1: Rüya gibi yıllardı. Gerçekten bir tarafımızda Fuat abi var, bir tarafımızda...
0: Fuat abi var değil mi?
1: Bir tarafımızda...
0: Mazhar abi geliyor, Özkan abi geliyor. Yani Orhan abi kapıdan geliyor, Orhan Barış abi, Banço giriyor kapıdan içeriye. O dönemler.
1: FT stüdyosu, meşhur.
0: FTS stüdyosu. Meşhur. Tabii seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Yani 35-36 yıl önce ben iki İstanbul'a geldiğimde FTS stüdyosu vardı. Tabii ki birçok çok güzel stüdyolar vardı. Onlardan bir tanesiydi. O dönem çok değerli müzisyenler, Erkan abimiz... Ruhu şad olsun Yaşar abi, canım amin, abimiz. Amin, amin. Yine seyircilerimiz bilmedi. Kempa ve gündem grubunun ayrılmadığı daha bir arada durdukları dönem. Evet. İlyas Tetik.
1: Rahmetli evet.
0: Allah ah canım benim. İlyas Sendromuz
1: abi.
0: Var.
1: Sendrom abi, Selçuk abi, Selçuk Tekay.
0: Selçuk Tekay değil mi?
1: O dönemlerden.
0: Değil mi? İnanılmaz beraber, bir ekip. Ya, ve sen de o zamanlar Cellon'la birlikte ekibe tabii. dahil olduğun ve nasıl bir güven vermişsen o yaşta. Değil mi?
1: Ya, o başka bir şey tabii hani. İnsanın hayata bakış açısıyla alakalı. Biz biliyorsunuz işte hani bir zamanında çok zorluklarla yetiştik. O dönemde özellikle 80'li yılların ortaları ve sonlarına doğru. Bir an evvel böyle bir adam olma ihtiyacımız değil vardı. Mi? Böyle bir an evvel bir şeyler olma ihtiyacımız vardı. Hissiyat olarak öyleydik ki. Şükürler olsun bugüne getirdik o günlerimizi. Evet. Dostluğumuz da başta söylediğim gibi
0: evet. çok, çok
1: 30-35 senenin
0: çok şükür.
1: Üzerinde
0: saygıyla devam ediyor. Çok şükür.
1: Saygıyla sevgilerle
0: yani, önünüze saygıyla saygı diyorum yani inanılmazsınız.
1: Estağfurullah. Nerede görüşsek kaldığınız Yaşa. Yerden devam ettiğiniz arkadaşlarınız varsa vardır ya. Tabii. Senin de onu hissediyoruz
0: Yaşa.
1: Her zaman.
0: Yani. Sağ ol. Aynı şekilde bilmukabele. Aynı şekilde Göksun'la da yani albümlerimizde bir şekilde bir yere geliyorduk ama Rubato grubu olarak bir yere gelmeniz şahane oldu. Ve Sezen'le de, Sezen çok acayip biliyorsunuz yani benim de hayatımı değiştiren ve müziğe Bak, başlama sebebimdir. Her daim her programda 35 yıldır söylerim ve biyografimde de yazar. Sezen Aksu olmasa bugün bir müzisyen olmazdı çok şükür. İyi ki beni böyle bir yola sokmuş ve sizin gibi çok değerli müzisyenlerle bir araya getirdi bizi. Yolculuğumuza başlamış olduk. Sezen'le ama senin çok güzel bir anın var 21 yaşındayken değil mi?
1: Tabii yani 94 yılıydı ilk albümü çalmaya gittim. Rahmetli Onno abi vardı o zaman. Onno Tunç.
0: Onno Tunç.
1: 97'de rahmet zaten ediyoruz. Bir uçak kazasında kaybettik onu. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun diyelim. Onno abinin o gün yaptığımız kaydı 10 sene sonra Ayda'ya kızının bana anlatmasıydı. O günkü kaydı 10 sene sonra ben Ayda'dan duydum. Özer Ayda bir çeliste tanıştım. Müthiş çalıyor şöyle böyle falan diye. Tabii... onore oldum, çok büyük onore oldum ama unutmayacağım anlardan bir tanesiydi o da.
0: Ve Sezen Aksu'nun sana söylediği bir cümle var, çok güzel. Seni kalbime yazdım diyor. Seni ilk defa duyduğunda, değil mi enstrümanla birlikte duyduğunda?
1: Evet.
0: Ki yani gerçekten bir yani çok genç yaşta bir efsanesin bence Özer'cim. Vallahi billahi.
1: Estağfurullah. Yani müthiş. Çok mahcup oluyoruz, söyleme böyle.
0: Ya ne olur söyleyeyim, çalalım, söyleyeyim ne olur. Ne zaman, nerede, ne zaman bulacağım bu fırsatı bir daha? Evet. Yani müthiş saygı duyduğum müzisyensin. Aynı şekilde Göksun'cum da canım sağ olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Yani dediğim gibi albümlerde bir araya geldik ama geçen zaman içerisinde de çok güzel zamanlarımız oldu beraber. Biz Anadolu Kabağı'na geliyorum. Evet. Orada çok güzel bir stüdyonuz var Anadolu Kabağı'nda. Geldim. Çok güzel bir enerjiniz var. Acaba bir şarkıyla devam etsek mi?
1: Tabii ki.
0: Nasıl olur? Süper olur. Ve bu şarkının adı ne olsun? Unuturum diye yorma kendini.
1: Selçuk abinin de adını almışken rahmetli Selçuk Tekay'ın müthiş şarkısı Ünal abinin, Ünal'lar çıkının sözlerini yazmış oldu.
0: Sözlerini abinin.
1: Unuturum diye yorma kendini demişler. Hep biz
0: asla unutmuyoruz. Unutmayanlardırız.
1: Aynen öyle.

0: Helal olsun, helal olsun. Ya solistik ne kadar güzel yakıştı sana ya Özer.
1: Abi sorma.
0: Valla.
1: Yakıştı değil, yapıştı.
0: Yapıştı mı diyorsun? Ha. Yoksa şarkı...
1: Yapıştırdık abi.
0: Valla mı diyorsun? Helal olsun. Yani peki sen de değil mi yani? Nefesli varken şarkı... Ama yani çello elinde olunca da çok zor
1: şöyle
0: yani.
1: Şöyle ki aslında ben hiç şarkıcı olmak niyetinde değildim. Bu,
0: ben yani de değildim. Arkada,
1: vallahi öyleydi. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine enstrümantal olarak başladık. Hatta ilk... birinci albümde Aşk diye bir eserim vardı benim. O eseri kaydettik. Arkasından müthiş bir türküyü kaydettik. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Dediler ki, abi okuman lazım.
0: Fena, güzel gidiyor değil mi?
1: okuman lazım, okuman
0: duygu
1: lazım.
0: Duygu var çünkü.
1: O gün bir girdik, okuduk, pir oldu. Benim için milat oldu o gün. Hani çok yıllarca oldu. Reddettiğim, yani sazıma karşı olan aşkımdan dolayı reddettiğim solistliği o gün başlamış oldum. Yani
0: ama ne güzel oldu. Rubat oldu, şahane oldu, evet. Harika oldu. Evet. Helal olsun. Evet. Ben çok yakıştırdım. Yani çok yakışıyor. Yani şarkı söyleme o dili var ya. Yani,
1: dilimizden geldiği kadar. Ya. Elimizden geldiği
0: kadar. Fazlasıyla geliyor. Evet. Helal olsun.
1: Sağ ol. Kardeşim. Senin takdirin. Sağ olasın.
0: Helal olsun. Erap'cığım, evet. Seni tanıştık. Evet. Ama tabii ki biraz araştırmam oldu. Yani müzikle alakalı babanın bir, değil mi? Yani ilk müzik eğitimini babandan
2: babam
0: aldınız.
2: Babam müzisyendi. Hem edebiyat öğretmeniydi.
0: İsmini de lütfen.
2: Erol Görgün.
0: Erol Görgün. Erol hocam. Evet. Saygılar olsun.
1: Öğretmenlerimize selam olsun. Ellerinden öpüyoruz.
2: İşte o müzik evi açmıştı babam. Düzce'de yaşadık o yıllarda. İşte ben de o müzik evine gelir giderken falan öğretmenlerin yanında falan öyle ben de piştim. Ondan sonra ama benim müzisyen olmamı istemiyorlardı.
0: Ya.
2: Fizik bölümünü kazandım.
0: Öyle
2: fizik,
0: mi?
2: Evet. İşte o sonra üniversitede Denizli'de okul açılmıştı. Müzik öğretmenliği okulu. Oraya geçtim. Sınavına girdim. Kazandım. Ondan sonra orada okuyup sonra İstanbul'a geldim. İşte abilerle tanıştık.
0: Aa ne de iyi
2: ondan
0: olmuş.
2: Sonra serüven öyle başladı yani vallahi İstanbul hayatı. Olmuş.
0: Yani seninle de bir, dediğin gibi stüdyoya geldiğimde tanışmıştık o zaman. Yani çok yani inanılmaz bir yumuşak tatlı bir yapınız var. Genel olarak bence rubato böyle bir çok güzel bir renk olmuş. Çok güzel bir tat, çok güzel bir lezzet. Ve bu grubun içerisinde tabii yer alıp da bas gitarla bu grubun içerisinde olup

0: Yani o işin içerisinde bulunmak bence çok
1: tabii,
0: güzel olmuş yani.
1: Müthiş, müthiş oldu yani. Benim dualarım böyleydi yani. Allah'ım beni çok iyi müzisyenlerle ama çok iyi insanlarla
0: çok iyi insanlar
1: karşılaştırdı dedim.
0: Yani.
1: Ve denk geldi işte.
0: Yaşar.
1: Özer abi,
2: karşılıklı
1: Göksun
2: ama
1: abi.
2: Yani her şey karşılıklı.
1: Denk
2: Erhat
1: geldi.
2: Da öyle düz
0: gönlümüze gelen bir şey.
2: Göksun da öyle. Şükürler olsun.
0: Ama abi, şu anda çok güzel görünüyorsunuz. Yani, yani inanılmaz bir güzel bir ışıltı var. Ben çok sabırsızlanıyorum. Çünkü dediğin gibi tekrar bütün TRT Müzik ekranında ümitli şarkılar şu anda ekranların başında olan bütün seyircilerime söylüyorum. Türkiye'nin en değerli müzisyenleriyle karşı karşıyayız şu anda. Ben bile böyle duruyorum. Saygıyla dinlemek istiyorum. O yüzden bir şarkı daha rica ediyorum sizden. Hikaye
2: ne demek?
0: Şarkımız var.
2: Sevgili Osman'ın bir şarkısı. Osman Şahin'in bir şarkısı.
0: Osman Şahin.
2: Osman Şahin. Son dönemlerde de yaptığı eserlerle dikkat çektiğini düşünüyoruz. Yani bize de bir tane eserini gönderdi. Gerçekten hikayesi de olan bir şarkı.
0: Sese de yakıştı.
2: Eyvallah.
0: Ekibe de yakıştı. O zaman hikaye Rubato. Evet.

0: Vallahi ne güzel söylüyorsunuz. Böyle huşu içinde dinliyorum ya.
1: Vallahi olduğu
0: Çok
1: kadar sağ
0: güzel. Yok, çok güzel oluyor vallahi billahi. Çok güzel oluyor. Çok mutluyum yani sizi dinlediğimiz için. Ya çok büyük bir şans şu anda bizim için.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi öyle. Eminim ekranları başında seyircilerimiz de aynı keyfi yaşıyorlar. Şahane bir müzik keyfi. Göksuncuğum, yani bilmediğim şeyler var senin hakkında. Bugün öğrendim, biraz araştırdım. Fransa macerası var.
1: Evet abi,
0: Yani,
1: orada
0: ya
1: doğdum
0: çok
1: ben.
0: acayipmiş. Bugün öğrendim onu. Değil
1: Eyvallah.
0: mi? Yani Fransa'da bir dönem geçiriyorsun. Bir ciddi bir zaman.
1: Evet, 11-12 yaşına kadar orada duruyorum. Ondan sonra buraya geliyorum.
0: Sonra Türkiye'ye geliyorsun.
1: Evet, ilkokulu bitirdim, oradan geldim falan.
0: İlkokulu orada bitirdin. Sonra buraya geliyorsun.
1: Evet, ondan sonra Saint Benoît'a giriyorum.
0: Sen bana... Evet.
1: Ama bir sene okuyor biliyorum
0: Bir
1: oradan.
0: sene.
1: Atıldım abi, Türkçe bilmediğim için.
0: Türkçe bilmediğin için
1: Evet.
0: değil mi? Ama nasıl bir kader değil mi bu?
1: Evet, ondan sonra da zaten bizim ailemiz, yani Özer abiyle zaten akrabayız.
0: Neyse.
1: Ailemiz müzisyen olduğu için müzeye yöneldim, işte konservatuvara girdim.
0: Kaderden kaçış yok.
1: Ya öyle.
0: Çok şükür.
1: İTÜ'ye
0: Yani
1: girdim.
0: oradan bu tarafa doğru, yani bu olumsuz bir şeymiş gibi görünüyor ama bunu olumluya çevirmek
1: Abi yazılmış artık, yapacak bir
0: yazılmış
1: şey
0: değil mi?
1: yok, evet,
0: Kaçış yok.
1: alnımıza.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi 35 sene öncesine gidiyorum. Sezen Aksu'nun konserine fırlayıp sahnede beraber şarkı söylemesek şu anda burada değildik yani.
1: Evet.
0: Kader hakikaten ağlarını güzel güzel örüyor.
1: Aynen
0: Ne
1: abi.
0: de güzel örmüş. Göksün Çavdar'a kavuştuk, çok
1: Ben
0: şükür.
1: teşekkür ederim
0: Sazına kavuştuk. Seni dinlemek büyük bir güzellik. Yani
1: Çok
0: ben
1: teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: inanılmaz mutluyum. Yani albümlerimize gelip çalan müzisyenlerin Rubato grubu olarak bir yere gelip bu şekilde karşımızda olmaları bize çok büyük mutluluk veriyor. Sizleri duymak
1: Biz de çok
0: eminim.
1: mutlu olduk seninle beraber olmaktan Ümit abicim. Sağ olasın.
0: Kaptırdım gönlümü diyorum ama
1: Tabii.
0: güzel bir şarkı.
2: Sevgili Soner'in şarkısı bu da. Soner Han'ın şarkısı. Genç yetenek,
0: Soner?
2: genç. Soner Han.
0: Soner Han.
2: Han. Gerçekten genç bir yetenek. Yani çok yaşı genç
0: Söz besti
2: olmasına
0: ama.
2: rağmen söz besti de ona ait.
0: Helal olsun.
2: Böyle duygusal şarkılar yazabiliyor. Bazı insanlar hazır gelir ya.
0: Ya değil mi? Doğru.
2: Soner de öyle bir insan. Senin gibi sen de hazır
0: Eşe.
2: gelmişsin mesela dünyaya.
0: Yani evet, şiire biraz çok merakım vardı.
2: İşlenmesi gereken insanlardan bir tanesi.
0: Doğru ışığa, doğru
2: Öyle,
0: güneşe,
2: tabii.
0: doğru şeye de yönlendirilince müzisyenler inanılmaz açılmak için güzel fırsat buluyorlar. Yaprakları, çiçekleri açmaya başlıyor.
2: Aynen öyle.
0: Çok
2: Soner
0: şükür bizim.
2: kardeşimize de buradan o zaman
0: Selamlar olsun
2: selamlar
0: kardeşim,
2: olsun.
0: helal olsun. O zaman kaptırdım
2: Hadi.
0: gönlümü.

0: Çok yakışmış.
1: Eyvallah, teşekkürler.
0: Aa, yakışmış, inanılmaz yakışmış. Yani şarkıyı kendine de, değil mi, o hale kendi yorumuna dönüştürmek.
1: Tabii.
0: Eminim yani. İlk dinlediğinde çok biraz daha farklıdır ama.
1: Farklı bir versiyonda yolladı bize tabii bir şarkıyı da. Biz bu hale çevirdik. Şarkıyı böyle gönderdik. Deniştirdik şarkıyı, deniştirdik.
0: Ama güzel de olmuş. Öyle de olması lazım zaten.
1: Aynen aynen.
0: Zamanında ben Tarkan'a şarkı gönderdim. Dön Bebeğim'i gönderdiğimde, okuduğumda. Zaman içerisinde tabii kendi yorumunu katıp o güzelliği, o lezzeti onun içine koymadan olmaz. Mümkün olmaz. Değil. Bu arada yani müthiş gerçekten de. Yayından önce şeyden provalarda Hakan Yeşilkaya ile orkestra şefimizle. Orkestramız teşekkür ediyoruz bu arada, sağ olsunlar. Bugün tabii çok değerli Seren Yastıman aramızda konuk olarak, çok sağ olsun.
1: Söylemeden olmazdı. İki söyledim.
0: Mümkün değil.
1: Söylemeden olmazdı.
0: Benim çok sevdiğim kardeşim. Yani beraber zaman da içirdik. 1,5-2 yıl komşuluğumuz da aynı zamanda. Beraber güzel zaman da içirdik. Çok değerli müzisyen.
1: Şimdi Seren bizimle Yastıman beraber çalışıyor.
0: Vallahi süper ya. Çok sevindim.
1: Bizim için
0: çok
1: gerçekten ayrıcalık onun yanımızda olması. Sahnede bazen yoruluyorum şarkı söylerken. Serhan hemen şarkısını duyuyor.
0: İnanılmaz.
1: Serhan'a yapıyor. Sağ ol kardeşim.
0: Eşya çok sağ ol. Seren Yastıman. Hakan'la konuşuyorduk. Onun sohbetini ettik. Yani müthiş bir kariyer. Özer. Göksun aynı şekilde hep. Yani ama sende bir kariyeri bir ikinci kez tekrar baştan başlama olayı var. Evet. Ve inanılmaz bir başarı. Yani talihsiz bir kaza yaşadın elinden dolayı. Evet. Biz bunu biliyoruz tabii ki. Seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Ama sonrasında tekrar başa dönüp, tekrar oturup o parmaklar tekrar çalışıp, ki yani sol elinde bir sıkıntı vardı. Ama çözdün. Ve tekrar bizimlesin. Şükür. Ve aynı güzellikte ve aynı ustalıkla.
1: Şükür, şükürler olsun.
0: Çok şükür.
1: Yani buna hep şükrederim ben. Hayatımın en kötü zamanlarıydı. 2 yıl elimde sazım yoktu.
0: Değil mi?
1: 2 yıl boyunca tedavim sürdü. Ama her şerde bir hayır vardır.
0: Değil
1: ben
0: mi?
1: Öyle görüyorum. O başıma gelen hadiseyi de ben olumlu bir şeye çevirmek için.
0: Yaşa, bu çok önemli bir şey.
1: Yani tabii ki hiçbir zaman isyan etmedim buna ama. Yaşa. Yani Rabbim verdi. Rabbim neyse odur diye düşünüp öyle.
0: Bu şermiş gibi görünen,
1: evet,
0: hadiseyi,
1: evet,
0: hayra çevirmek,
1: hayra
0: kudretli
1: çevirmek,
0: insanların becerebildiği bir iş.
1: O da size Yaradan'ın vermiş olduğu bir
0: çok
1: şey.
0: Şükür,
1: yani
0: o, çok şükür.
1: Veriyorsa veriyor, vermiyorsa vermiyor.
0: Aynen öyle. Evet. Ama ne güzel, zaman öyle geçmiş güzel ve tekrar yani gerçekten de biz senin enstrümanistinle ben hayranım. Baştan beri yani 35 yıldır hayranım. Aynı şekilde.
1: Estağfurullah.
0: Aynı

0: şekilde.
1: Bir daha çalamayacağımı söylediler tabii. Hani asla çalamazsın bir daha
0: çok
1: dediler ama.
0: Çok acayip bir şey. Yani... Sesimizi kaybetmekten sonra şarkı yani... söylüyorum. Yani gitar çalmasam da olabilir belki. Kurtarabilirim ama yani senin kaç yılını verdiğin enstrüman değil mi yani?
1: 2020
0: ay, ilk baştan başlangıçtan beri.
1: Bu hadisenin 2001'de başladı.
0: Daha da geriye gitti. İlk başlangıçtan
1: 84'te
0: beri
1: başladım ben. Konservatuvara girdiğimde işte 11 yaşındaydım.
0: 2025'teyiz. Evet. Bu ne güzellik.
1: 84.
0: Allah nice güzel zamanlar nasip etsin size. Amin. İnşallah Rubato'yu çok seviyoruz.
1: Cümlemize.
0: Müthiş. Tabii ki hayatımıza çok dokunan, çok tatlı insanlar var. Onlardan bir tanesi Müslüm Baba. Dokunmadığı bir hayat yoktur gibi düşünüyorum bu coğrafyada.
1: Işıkta uyusun, rahmetler olsun.
0: Ne çok güzel eserler bıraktı. Ve benim çok sevdiğim bir eser Nilüfer şarkısı. Murat Anmonga'nın sözlerini yazdığı ve Müslüm Baba'nın da albümünü seslendirdiği ve inanılmaz bir yorum kattı. Ama Rubato'dan da çok merak ettiğimiz, nasıl tınlar, nasıl güzellikle tınlar, çok merak ettiğimiz bir eser. Nilüfer rica etsin.
1: Sunay'a da selam olsun. Sunay Özgür'e de, bestecisine de selam olsun.
0: Bestecisine selam olsun. Sunay'a da selamlar olsun. Çok yaşayın.

0: Çok yaşayın, çok yaşayın. Zamanıyla hakikaten değdi bize. Rubato çok yaşayın, gerçekten. Çok mutluyuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Valla. Şu anda böyle kendimi çiçek gibi hissediyorum. Güzel bir güneşin altına koydunuz beni. Suyu da veriyorsunuz. Ben açarım yani.
1: Müthiş konuşuyorsun abi. Sağ ol. Abi, sağ ol. Bizi vallahi o kadar yücelttin ki bugün. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz şu anda. Senin söylediklerine karşı ne diyeceğimizi bilemiyoruz.
0: Gönüllerimize fazla güzellikler katıyorsunuz. Gönlümüzün içinde çiçekler açtırıyorsunuz. Çok yaşayın gerçekten. De. Büyük bir keyifle dinliyoruz. Eyvallah. Değil mi arkadaşlar?
1: Bizim için de öyle gerçekten. Burada olmak gerçekten çok keyif verici. Senin programında olmak.
0: Sağ olun.
1: Buraya geldiğimizden beri bizi gerçekten o kadar güzel ağırlıyorsunuz ki tüm ekibe sonsuz teşekkürler ediyoruz.
0: Sağ olun. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Göksun, çok güzel bir röportajda konuştuğum bir cümle var. Sadelikle ilgili konuştuğun şeyler var.
2: Çok konuşamam ben aslında.
0: Ama yani bir güzel bir not bu. Enstrümanist olabilirsiniz, tekniğiniz çok gelişmiş olabilir ama bunun içinde ruh olmazsa bu teknik tam anlamıyla güzelliğini yansıtmamış olabilir. Yani bütün o enerji yansıtmamış olabilir diye bir...
2: Evet abi, çok önemli bir şey
0: çok
2: bu.
0: Çok doğru değil mi?
2: Evet, yani sadece teknikle falan olacak iş değil. Ama... Sabır erdemdir diye bir laf vardır abicim. Yani hocamdan öğrendiğim bir laftır bu. Yani sabrettiğin zaman her şeyi zaten sindire öğreniyorsun içine abi.
0: Bir de duygu gelince işin içine... Ya bilmiyorum, iyi ki böyle bir mesleğe sahip olmuşuz diye düşünüyorum ya. Zaman zaman çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok şükrediyorum, çok şükrediyorum.
1: Ben de çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum, müzisyen yani, olduğumuz için.
0: Yani o güzel bir, ben dinlerken de o böyle bir içimiz böyle bir yükseliyor, güzel bir yere götürüyorsunuz. Oradan aşağı indirip tekrar hayatın içine bizi bırakıyorsunuz. O akış benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda da ve Ümit Sayın albümünde de inşallah beraber bir yere geliriz. Eyvallah. Yani inşallah güzel bir şarkıyla da bir yere geliriz. Sürpriz diyoruz.
1: Sürpriz diyelim. Yani sürpriz. Biz bir şeyler karıştırıyoruz Ümit'le beraber,
0: evet,
1: ama.
0: Evet evet. Paslaşıyoruz Anadolu Kavağı'na. O stüdyoya gidip geliyoruz. Eyvallah. Ama güzel şeyler çıkacak inşallah beraber. Ben çok istiyorum tabii ki, inşallah. Güzellikle olsun. 1993 senesinde yazdığım bir şarkı vardı. Gülendam. Onu okuyayım diyorum. Ona niyetlendim. Tabii o dönem dediğim gibi savaş vardı, Yugoslavya, Bosna, yani ben çok etkilenmiştim o savaştan 23 yaşımda ve ona istinaden de aslında etkilendiğim çok güzel bir acı bir şey vardı orada. Televizyon haberleri duymuştum, dayanamadım yani, içim parçalandı. İnsan da 23 yaşında böyle bir şey nasıl hisseder ben de bilmiyorum ama o dönem yazmışız.
1: Az evvel umarım... söylediğimiz şey işte Soner hakkında söylediğimiz şey,
0: evet.
1: Sende de var o. Yani gerçekten insanlar bazen hazır geliyorlar dünyaya ya. Doğuştan olunca bir başka oluyor ya.
0: Çok daha doğal ve çok daha akışta, evet, geliyor değil mi? Tatlı geliyor.
1: Sen de dünyadaki bütün şey, her şeylerden etkilenerek bir şeyler yazabilen, bir şeyler kaleme dökebilen birisi olarak... Gerçekten bir sürü müzisyenin ufkunu açmış bir adamsın.
0: Çok sağ ol. Bu anlamda vallahi, da çok teşekkür. Mahcup, sen de beni mahcup ediyorsun
1: olur
0: bugün.
1: Ama doğruları söyleyince
0: çok yaşa, çok yaşa. Çok sağ olun vallahi. Ben de bir geldik kaç yaşına ama yani bir 30-35 yaşına.
1: Çünkü dün gibi ben ve senin bundan gocunmadığını da biliyorum. Yani dün gibi hatırlıyorum 90'lı yılları.
0: Yaşa.
1: O stüdyoya girdiğimizde hani birbirimize çay verirdik.
0: Yaşa, aynen.
1: Birbirimizin servislerini yapardık.
0: Ben servis yapardım. Aynen.
1: Hepimiz birbirimizi seve yapardık. Yani
0: hala.
1: Gerçekten bunu sen gelmeden önce de Anadolu'ya, Kavağa gelmeden önce de biz

0: aramızda konuşmuştuk. O kadar değerli bulduk ki bunu. Tekrar söylemekten gocunmuyorum yani.
1: Ben de işte yani 35 yıldır o zaman bahsetmiştik Fuat Güner'in stüdyosu, FTS stüdyosu diye. Ben 35 yıl geçti. Hala Fuat abinin yanına giderim. Fuat abi çayımızı demleyelim mi? Demle yavrum der. Hiçbir şey değişmedi bizde yani. Kıdemler var, arada o saygı, tabii, seviye, tabii, terbiye var.
0: Tabii hiyerarşi de var orada. Tabii.
1: Yani yaşa yaşa geldik. Çok da güzel abilerimizden, çok güzel sevgi, yani müzik sevgisi aşılandı bize. Çok da güzel, doğru adreslerden geldi bu.
0: Bize bir Gülendam'ı söyle de dinleyelim o zaman.
1: Yaşa.
0: Eyvallah.

0: Ben yani 23 yaşındaydım. 56 yaşına geldik çok şükür. Kaç sene geçmiş üstünden. Çok güzel.
1: Daha
0: Şahane.
1: neler gelecek neler.
0: Sen tükendin, ben tükendim diye bir şarkımız var. Eser.
1: Sevgili Tan'ın şarkısı.
0: Tanın
1: Tan
0: şarkısı. Tan
1: Taşçı'nın
0: Taşçı.
1: şarkısı. Çok güzel de bir şarkı. Sabır mı kaldı
0: Allah.
1: can tükendi bir
0: Süpermiş.
1: yerde. Sen, hep sen mi haklısın? Hep olduğun yerde demiş.
0: Allah.

0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Yakışmış ya, yani bazen ben de çünkü çok eser paylaştım diğer şarkıcı arkadaşlarımla, yorumcu arkadaşlarımla. Bazen paylaşmak çok çok güzel oluyor, çok işe yarıyor.
0: Paylaşmak
1: Başka bir yorum geliyor ortaya.
0: çoğalmaktır zaten.
1: Yaşa.
0: Aynen öyle abiciğim. Paylaşmak her zaman
1: Müzikte
0: çoğalmaktır.
1: Paylaşmak çok hoşuma gidiyor.
0: Her zaman öyledir.
1: Değil mi?
0: Her zaman öyledir. Mesela biz senin bir şarkını okuyalım. Biz çoğalırız, seninle çoğalırız.
1: Ya
0: Sen
1: canım.
0: bizim bir şeyimizi oku,
1: Yaşa.
0: sen bizimle birlikte çoğalırsın.
1: Aynen öyle.
0: Öyledir. Bizim
1: Güzellikle
0: sevenlerimiz,
1: çoğalıyoruz.
0: sizin, senin sevenlerin. Güzellik, her şeyin güzelliği zaten
1: Yaşa yaşa.
0: insanı
1: Aynen öyle.
0: öyle olur yani.
1: Vallahi ne güzel ettiniz. Ne güzel ettiniz. Vallahi biz eminim ekranlara başında seyircilerimiz de şu anda müziğin gerçekten doydular. Ben şu anda çok mest oldum.
0: İnşallah öyledir. Yani biz elimizden
1: Kesinlikle.
0: geleni yapıyoruz. Müzisyen arkadaşlarımızla beraber, sizinle beraber, kendimiz hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah dediğin gibi
1: Ama
0: ekranları
1: rubat olup da
0: başındaki
1: güzel bir ses
0: insanlar da
1: çıkartmak, tek bir ses,
0: eyvallah.
1: güzel bir ses ve bu sesi de hep birlikte bir grup olarak elde etmek çok güzel bir şey.
0: Eyvallah abi
1: Ben
0: sana.
1: her daim çok isterdim. Yani bir grup tabii oturup da bir rock grubu olur, bir şey olur, bir orada bir solist olmayı çok isterdim gençliğimde.
0: Grupçuluk çok zor.
1: Çok zor değil mi?
0: İnan çok zor. Yani herkesin

0: Eli derdi oluyor. Sahnede her derdini kenara itip arkadaşını düşünmek zorundasın.
1: Beştesin. Şarkısı için ne sıkıntı yaşıyor musunuz peki?
0: Tabii oluyor? Anlaşamadığımız zamanlar oluyor tabii ki.
1: Solist yani, ama özellikle senin sesine yakışan bir şey.
2: Genelde anlaşıyoruz.
0: Şöyle anlaşıyoruz. Diyor ki mesela Eralp diyor ki abi ben bu parçayı sevmedim ama ben çok sevmişim ya da Göksun çok sevmiş. Abi ben sevmedim deyince tamam deyip hemen kapatıyoruz mesela.
1: Değil mi? O hep beraber o.
0: Anlaşmalarımız bu mihverde
1: güzel
0: oluyor.
1: Güzel bir anlaşma.
0: Yani şükür böyle büyük sorunlarımız olmadı şu güne kadar.
1: Tabii.
0: Yani büyük sorunlarımız
1: olma
0: olmadı.
1: Olma ihtimali de yok zaten yani. Değil mi?
0: Ya müzisyen adamın derdi müzik olur. Başka derdi
1: aynen
0: olmaz.
1: Aynen, başka ne olacak? İyi ki geldiniz. Eyvallah. Vallahi çok mutlu ettik. Biz bütün müzisyenlerimiz şu anda sizi duydukları için, yani sizin dinledikleri için çok mutlular. Ve ekran, dediğim gibi ekranları başında müzisyen olup oturup genç başlayan arkadaşlarımız da bu işi üst satlarından dinlediler.
0: Ne mutlu bize. Yani böyle düşünüyorlarsa, böyle düşünüyorsanız hep birlikte ne mutlu
1: kesinlikle
0: bize.
1: Öyle.
0: Hep birlikte.
1: Güzel bir kapanışımız olacak ama ben dediğim gibi müziğe doyamadık ama çok güzel bir potpourri hazırladınız bize. Ben hiç tamam bile müzikle bitirelim istiyorum. Bir kapanışımı yapayım sonra tamam bile müziğimizi

0: parçayı sevmedim diyor ama ben çok sevmişim ya da Göksun çok sevmiş. Abi ben sevmedim deyince tamam deyip hemen kapatıyoruz mesela.
1: Değil mi? O hep beraber o.
0: Anlaşmalarımız bu mihvalde
1: oluyor.
0: Güzel
1: bir anlaşma.
0: Yani şükür böyle büyük sorunlarımız olmadı şu güne kadar.
1: Tabii.
0: Yani büyük sorunlarımız
1: olma
0: olmadı.
1: Olma ihtimali de yok zaten yani. Değil mi?
0: Ya müzisyen adamın derdi müzik olur. Başka derdi
1: aynen
0: olmaz.
1: Aynen de başka ne olacak? İyi ki geldiniz. Eyvallah. Vallahi çok mutlu ettik. Biz bütün müzisyenlerimiz şu anda sizi duydukları için yani sizin dinledikleri için çok mutlular. Ve ekran dediğim gibi ekranları başında müzisyen olup oturup genç başlayan arkadaşlarımız da bu işi üst satlarından dinlediler.
0: Ne mutlu bize yani böyle düşünüyorlarsa, böyle düşünüyorsanız hep birlikte ne mutlu
1: kesinlikle
0: bize yani.
1: Öyle.
0: Hep birlikte.
1: Güzel bir kapanışımız olacak ama ben dediğim gibi müziğe doyamadık ama çok güzel bir potpourri hazırladınız bize. Ben hiç
0: evet.
1: Tamam bile müzikle bitirelim istiyorum. Bir kapanışımı yapayım sonra tamam bile müziğimizi güzel bir şenlendirerek devam edelim.
0: Eyvallah.
1: Bu hafta ümitli şarkılarda mutlu bize. İyi ki onları dinledik. Bugün geldiler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Söz Rubatu'da ve beraber dokuruz değil mi?
0: Aynen.
1: Kapanış yapıyoruz.

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarını muazzam bir şekilde iç içe geçtiğine yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemeyi

0: Urfa'nın müziği çok merak ediyorum.
1: Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor.
2: Kalkma kullanayım, selamın kesme benden, aman, aman.
3: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.

0: Aman Allah'ım.
1: Ah, ya.
0: Çevirip yandırdı külhane gönlüm.
1: Ya.
0: Külhan biliyorsun bu hamamlarda kullanılan böyle ateşin en yoğun olduğu yer, mekan.
1: Ya insanda
0: Külhan.
1: da burası herhalde.
0: Evet. Öyle maalesef. Allah'ım ya Rabbim. Değil mi adetin rahm-ı mürüvvet?
1: Ya.
0: Yani adetinde mürüvvet diye yani saadet ve güzellik yok mu? Sualler içerisinde ama diyor en sonunda da diyor ki bıraktı beni bitab-ı kudret.
1: Ya.
0: Takatsiz bıraktı beni artık diyor. Yani hiçbir gücüm, kuvvetim kalmadı. Her şey bitti. Çevirip yandırıp külhane döndürdüm diyor.
1: Vay efendim
0: Allah
1: vay.
0: Allah.
1: Eyvah.
0: Zekai Dede.
1: Ya.
0: Evet. Çok çok severek dinlediğim bir eserdir bu benim. Çok
1: Eyvah.
0: severim ben bu eseri. Cemalin şem'ine pervane gönlüm.
1: Ya.
0: Yani yüzündeki o güzelliğe diyor pervane oldum diyor. O ışık
1: Ya.
0: beni yakan pervane gibi dönüp yandırıp böyle perişan olduğu hali anlatıyor yani.
1: Ya efendim.
0: Çok güzel, çok güzel. Tabii bunlar boyut açan sözler. Bunlar insanda böyle kamil manada insanı düşünceye sevk eden güzel sözler. Çok böyle basit sözlerle mezzedilmiş eserlerde insanların bu kadar derin düşünmesine hacet yok.
1: Ya.
0: Ama işte erbap böyle güzel eserleri bu güzel sözlerle ve güzel melodilerle böyle mezzetmiş.
1: Ya, müthiş bir
0: Buyurun
1: beste.
0: demiş.
1: Ya.
0: Size büyük bir sofra sunuyoruz size demişler.
1: Ya.
0: Evet.
1: Beste çok
0: Buyurun.
1: güzel. Zekai Dede de bilirsiniz. Dede Efendi'nin en güzel bestelerinden biridir.
0: Tabii.
1: Öğrencisidir onun.
0: Evet. Tabii.
1: Ya.
0: Tabii. Efendim yine Bekir Hoca. Bekir
1: Ya.
0: Sıtkı Sezgin hocamızın seven yok sevdiğim.
1: Dilhun eder
0: Gül
1: çok.
0: Dilhun eden çok.
1: Ya. Ömür anlatmaya yetmez. Keder çok. Vay vay vay
0: Tabii. Bunlar hep hayatın bir iziyle hareket edilmiş,
1: vay.
0: yaşanmışlıklarla hareket edilmiş, bestelenmiş
1: Ya.
0: eserler. Allahu alem tabii bilemiyoruz ki insanların hangi halle bunları bir araya getirip bu sözleri bir araya getirdiğini
1: Vay
0: yani
1: efendim.
0: kim bilir?
1: İsmail Baha Hoca'nın bir
0: Evet,
1: eseri. Son Hoca
0: Sürensen
1: derler malumunuz.
0: tabii.
1: Çok kıymetli bestekarlar da yetiştirdi. Kimleri sayabiliriz hemen? Erol Sayan mesela.
0: Tabii.
1: Yılmaz Yüksel. Akın Özkan. Cinüçen Tanrı Korur.
0: Ya.
1: Hepsi evinde biliyorsunuz İsmail Baha Bey'in meşke giderlermiş.
0: Çok güzel.
1: Hepsinin yeri ayrı. Hepsi belli orada nerede oturacağı. Hatta hepsinin terlikleri bile belli. Üzerinde isimleri yazar.
0: Aa.
1: Böyle evinde ders veriyor mübarek. Ya.
0: Eyvallah, eyvallah. O zaman hocamızdan dinleyelim bu eseri.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: ömür anlatmaya yetmez.
1: Ya. Demiş ama
0: Allah
1: bir nakaratta
0: Allah.
1: Anlatmış
0: Anlaş, anlattı
1: musikiyle.
0: ama tamam. Yani tam bir hicran biliyor musun?
1: Ya. Ya efendim.
0: Kalbimden vuruyor benim böyle
1: Ya.
0: bu tür ifadeler, böyle sözler ve böyle bu melodiler.
1: Çok zalim.
0: Evet.
1: Çok zalim.
0: Evet. Kılıç gibi kesiyor insanı.
1: Ya.
0: Ah ah. Değerli kardeşim. Gene çok mümtaz bir insandan bahsedeceğiz. Yesar-ı Asım Ersoy.
1: Kitaplar yetmez anlatmaya.
0: Ya onun hali dünyasını anlatmaya bizim tabii gücümüz de yetmez. Kelamımız da yetmez. Onun çok böyle bilinen, çok okunulan bir eseri. Ama kendi sesinden dinleyelim onu.
1: Ya.
0: Fâri olmam meşrebi rindan eden. Yüz çevirmem
1: Nafile
0: nafile
1: peymaneden,
0: peyman eden.
1: bezmedikçe haleti mestaneden, çıkmam
0: Maamallah
1: Allah isten.
0: etmesin
1: Ya meyhaneden.
0: ya. Burada tabii ki bu meyhane meselesini
1: Ya.
0: tabii anlayanlar başka türlü anlıyorlar. Yani burada
1: Estağfurullah.
0: mey ve meyhane mecaz olarak kullanılan sözler burada.
1: Eyvallah. Öyle anlasınlar, sorun
0: Ama
1: yok.
0: işte herkes anlayana tabii, herkesin
1: Eyvallah.
0: kabiliyetine
1: Eyvallah.
0: göre bu iş. Yapacak bir şey
1: Tam da yeridir bir
0: yok.
1: bununla ilgili bir anekdot var.
0: Çok
1: Müsaade
0: güzel.
1: ederseniz
0: Evet, estağfurullah,
1: onu
0: buyurun.
1: arz etmeye çalışayım. Okulda da bizim hocamızdı Ali Rıza Avni. Çok kıymetli bestekar ve müzik araştırmacısı. Hatta programını hatırlarsınız Ses ve Saz Dünyamızdan diye. En uzun süreli müzik programıdır. Guinness Rekorlar kitabına girdi o
0: Evet.
1: program. Benim de çocukluğum onu dinlemekle geçti o
0: Doğrudur.
1: programı. Şimdi Yesari'yi çok seviyor Ali Rıza Hoca, Yesari Hoca'yı. Ara sıra da böyle telefonda taciz ediyorum, devamlı arıyor.
0: Evet.
1: Bir gün böyle çok gönlü hoş olmuş, aramış Yesari Hoca'yı. Ya demiş hocam, bütün şarkılarınız çok güzel yani benim haddim değil. Hepsi birbirinden şahane. Ve fakat ben demiş en çok fare olmam meşrebi rindan eden onu seviyorum. Oğlum senin meşrebin öyle de demiş. Ondan demiş sen onu seviyorsun.
0: Ya.
1: Kapatmış telefonu. 5 dakika sonra Ali Rıza Hoca tekrar arıyor. Hocam diyor sizin şarkının sözlerini değiştirdim. Ne yaptın diyor filan. Fari oldum meşrebi rindaneden. Yüz çevirdim nafile peymaneden. Bezdim artık haleti mestaneden. Kaçtım Allah diyerek meyhaneden diye. Kahkahalara
0: Çok
1: boğulmuş
0: güzel. Allah
1: mübarek. Böyle bir
0: Allah
1: hatıra
0: rahmet.
1: var.
0: Ne güzel. Evet. Tabii.

0: Ya.
1: Evet. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Tabii bunlar çok önemli insanlar. Yaşadığı döneme büyük ışık, büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fani olmam, ayrı düşmem diyor mesela. Ama burada tabii bahsedilen sözlerde tabii işte bizim büyüklerimizin tarifi çerçevesinde söylüyorum. Yani bu işi fehmeden, bu işi anlayan işin bir tasavvufi boyutu var tabii. Buradaki o meyve meyhaneden neyi kastettiğine dair o insanlar da insanlarımız da bilseler bunun gerçekte o bahsedilen meyve meyhane olmadıklarını anlarlar. Evet. Efendim, şimdi yine böyle bülbül-i şeyda seslerden bir tanesi. Müzeyyen Senar, o ilk dönem yıllarında okumuş olduğu eserler. Akıl yetecek gibi değil. Yani güç yetecek gibi değil. Onun çok özel ve güzel okumuş olduğu bir eser. Söyle ruhum, sevdam beni kaç yıl yakacak diye. Bir dinleyelim bakalım. Kaç yıl yakmış?

0: Nur ol derler böyle insana,
1: Ya
0: nur ol.
1: vallahi.
0: Yani sesi var ya, aman Allah'ım ya Rabbi.
1: Ya.
0: Yani bülbülleri toplamışlar böyle,
1: Hepsini
0: getirmişler.
1: gırtlağına koymuşlar.
0: Evet, buraya koymuşlar.
1: Ya.
0: Şakı demişler ya.
1: Ya.
0: Allah Allah. Yani hayatı boyunca keşke bu ses, yani dönem içerisinde belli bir inkıtaya uğramış belli ki. Son dönem seslerine baktığımız zaman
1: Eyvallah, ses
0: Müzeyyen
1: yoruluyor o
0: Hanım,
1: malumunuz ama
0: evet.
1: işte tavır böyle
0: İşte,
1: keşke
0: ama işte
1: kalaymış diyelim mi, ne
0: keşke bu
1: diyelim?
0: haliyle muhafaza
1: Ya. Ah
0: edilebilseymiş.
1: canım.
0: Aman ya Rabbim.
1: Ya.
0: Bunu bülbüller dahi kıskanır bence.
1: Ya.
0: Bülbüller bile utanır bunun yanında bir şey. Yani ötmeye utanır. Öyle bir
1: Öyle
0: ses yani
1: valla
0: bu. Allah,
1: ya.
0: çok müthiş bir ses. Allah
1: Ruhu
0: rahmet
1: şad
0: eylesin.
1: olsun.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani gıpta edilecek, imrenilecek, hatta taklide muhtaç bir ses.
1: Ya.
0: Keşke birileri taklit etse. Keşke.
1: Eyvallah.
0: Yani otursa gece gündüz dinlese de tekrar bir Müzeyyen edası ve tavrı tarzı tekrar zuhur etse. Onu isterim yani ben.
1: Belli mi
0: Beklerim
1: olur
0: yani.
1: efendim? Niye
0: İnşallah.
1: olmasın?
0: Öyle
1: Allah'ın
0: olsun.
1: hazinesinde vardır.
0: İnşallah olsun isteriz yani. Çok isterim. Evet. Yine derya olan bir ses. Derya gibi bir ses. Safiye'yle.
1: Ah canım benim. Senden bilir mi diyeceksin yoksa?
0: Evet.
1: Ya.
0: Senden bilirim, yok bana bir fayda ey gül.
1: Ya.
0: Gül
1: Gül
0: yağını
1: yağını
0: eller
1: eller
0: sürünür
1: sürünür.
0: çatlasa
1: Çatlasa
0: gül.
1: bülbül.
0: Yani bu eseri milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Ama gel
1: Öldürüyor,
0: ara,
1: öldürüyor.
0: evet, gel de bu farkı gör.
1: Etsem de abestir sitemi hare tahammül.
0: Evet
1: Ya.
0: ya.
1: Vah vah vah. Tam dediğiniz gibi yani sözleri tam anlamıyla böyle ifade eden bir okuyuş.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bu şu farklılığı anlamak lazım işte.
1: Ya.
0: Bak herkes okur bu eseri.
1: Ya.
0: Milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Hoşuna gitmiştir, okumuştur ama Allah aşkına şu eda, şu tavır, şu
1: Çekmiş babam ondan çekmiş.
0: üslup.
1: Ya.
0: Yani Allah
1: Nasıl
0: için.
1: bir hayat
0: Evet,
1: biliyorsunuz
0: evet.
1: yani. Nereden geliyor?
0: Dinleyelim bakalım.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: Yani gülün feryadı, yani bülbülün feryadı demek ki boşuna. Çatlasa bülbül diyor. Allah, evet öyle.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, şad olsun.
1: Seneler evvel
0: Amin.
1: bir programınıza davet etmiştiniz beni. Orada Safiye Hanım'la ilgili konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Derdimi saya saya onu okumuştuk.
0: Evet,
1: Ondan notayı
0: derdimi saya
1: aldığımız.
0: saya.
1: Orada da demiştim, burada da söyleyeyim. Yaşasaydı da diyorum, kapısında yatsaydık yani.
0: Ya ya ya.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Ama işte bunlar kendi o döneminde birçok insanları devri felek etmişler. Yani yüzü görülmese bile, o zaman bu kadar böyle magazin sayfaları bu kadar böyle şaşalı değil. Sadece bir radyodan veya bir plaktan, bir taş plaktan dinledikleri bu sese insanların birçoğu meftun olmuş. Devri felek olmuşlar. Yani Safiye Ayla'yı dinlediği zaman adam kendinden geçiyor. Ruhunu uçuruyor adam mesela.
1: Geçmiyorsa bir eksiklik vardır
0: Evet
1: zaten
0: yani
1: hocam.
0: öyle. Bir de o zaman Ricali Devlet'te de çok fazla büyük bir itibar, çok
1: Tabii, tabii.
0: büyük bir takdir
1: Tabii.
0: duygusuyla hareket edilmiş. Malum biliyorsunuz Seyyid Şerif Muhittin Targan'la son
1: Evet.
0: dönem evliliği filan. Sonra tabii böyle bir çekilme dönemi filan var ama cevher her yerde cevherdir. Nereye
1: Ya.
0: giderse gitsin.
1: Evet.
0: Yani bırakmış olduğu mirasa selam olsun diyelim. Ne diyelim
1: Öyle
0: kardeşim?
1: olsun. Eyvallah.
0: Selam olsun bu insanlara. Bu eserde bak sazlar bile suskun dinliyorlar biliyor musun? O okuyor. Belli belirsiz aşağıda eşlikleri.
1: Dinlemekten çalamamışlar yani.
0: Yani bu kadar saklanmış sazlar yani. Keyifle dinliyorlar ve keyifle çalıyorlar.
1: Ya.
0: Böyle bir şey olabilir mi?
1: Ey işte böyle.
0: Ah değerli kardeşim. Bu asırlık ezgiler içerisinde kendi kalbi dünyamızda artık ne kadar yer buluruz bilemiyorum ama biz de seninle bu eser bir eser okuyalım, birkaç tane eser
1: Canım
0: okuyalım
1: ya.
0: seninle ve programımıza nihayet verelim. Çünkü
1: Ya.
0: bu işlerin duygusu çok ağır. Dinlemekle iş bitmiyor yani. Bir de böyle bir ruhsal bir yük veriyor bize bu eserler.
1: Ya.
0: Yani adam akıllı bizi böyle rapt ediyor, zapt ediyor.

0: ediyor yani. Ne okuyalım biliyor musun? Gel. Yine bu fasıldan, Hüseyin'i faslından geçti sevdalarla ömrüm,
1: Ya
0: ihtiyar oldum.
1: Şükrü Tüner
0: Ya,
1: Üstad ya.
0: evet.
1: O da bülbül. Başka bir
0: Evet,
1: bülbül.
0: tabii Şükrü Tunar.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Yani o da devrinin çok önemli, mümtaz. Klarnet deyince akla kim gelir zaten?
1: Ya efendim.
0: Yani. Başka bir insanı ifade etmek mümkün mü? Bugün eğer varlarsa bence oturup kalksınlar Şükrü Tunar'a dua etsinler.
1: Yapıyor, dua da ediyorlar zaten.
0: Evet,
1: Ediyorlar.
0: öyle
1: Eyvallah.
0: yapsınlar. Yine böyle bir folklorik çok güzel bir türkü.
1: Peşine.
0: Evet,
1: Olur efendim.
0: bağlayalım. Bak şu güzel köylüye, işte bu kızdır Pelin.
1: Ya.
0: Toprak ile oynamış belli güzel eller.
1: Tamam efendim, okuyalım.
0: Toprakla oynayınca demek elleri güzelleşiyor insanların.
1: Ya.
0: Belli güzel eller diyor. Toprak ile oynamış belli güzel eller.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
0: Ekran başındaki izleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki çok değerli konuklarımız, yine neredeyiz? Senin şarkındayız.
2: Evet.
0: Sizler için hazırladığımız, seçtiğimiz birbirinden güzel, birbirinden keyifli şarkılarla güzel bir akşam geçireceğiz. Değil mi İhsan'cığım?
1: Evet, şarkılar, türküler, serbest çalışmalar.
0: Evet, her şey var. Sürprizler. Her zaman söylediğimiz gibi.
1: Evet.
0: İçinden seçtiğiniz, işte bu benim dediğiniz her şarkı size armağanımızdır.
1: Evet, inşallah.
0: Dedikten sonra.
1: Evet efendim.
0: İlk armağanımız
1: İlk İhsan'dan armağanımız gelecek. Bizden gelsin efendim. Zekai Tunca bestesidir. Abime buradan selamlar olsun, üstadımıza. Çok sevilen bir Hicaz'la ben soloları başlatayım. Programımız başladı ama.
0: Ben de bir Zekai Tunca eseri okuyacağım. Tesadüf olmuş şu an. Ben de fark
1: güzel,
0: ettim.
1: Güzel
0: oldu
1: güzel.
0: Bu akşam iki tane üst üste.
1: Sevilen ve birlikte okuyacağımız eserleri hep tercih ediyoruz senin şarkında. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben diyeceğim. Sonra Amir Hoca'nın, Amir Ateş'in çok sevilen bir Hicaz şarkısıyla devam edeceğim. Onu da anons ederim. Müsaadenizle
0: sahne sizin efendim.
1: Evet.

Çok teşekkür ederim. Sağolunuz, var olunuz. Sevgili Onur kardeşim, Onur Özel Çağlayan ve orkestrasına, üstadlara kocaman bir alkış rica edebilir miyim efendim? Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Ve yine efendim Hicaz, biraz da böyle hareketli. Amir Hoca'nın çok sevilen bir eseri, birçok eseri çok çok çok seviliyor. Seni ben unutmak istemedim ki. Çok böyle, hani diyor ya, seni unutsaydım bekler miydim hiç? Bir derdime bin dert ekler miydim? Birlikte okursak çok memnun olurum. Amir Hocam'ın da ellerinden öpüyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Buyurunuz efendim, hazırız.

Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu eserin güftesi Cemal Safi'ye ait. Onu da söylemiş olalım. Şimdi birazcık hareketli bir şarkımız var sırada. Eşliklerinizi bekliyoruz.